Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: Abi.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: أَنْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا

Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız mutlaka size yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır.

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: La yuqatilunakum cemi'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum baynahum şedîd. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: إني أخاف الله رب العالمين.
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: لَا يَسْتَو۪ي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Ey Muhammed, eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: مودة والله قدير والله غفور رحيم.
1: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: فاتقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

peygamber. İman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallah ve fethun qarib. Ve beşşiril mu'minin.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen odur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed, de ki, ey Yahudiler, eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz ölümü istesenize.

0: قَطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: يَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ve izâ

0: التجارة والله خير الرازقين.
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.

Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.

0: صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ
1: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.

Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım" diyeceği an gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.

0: Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: mu'min. Vallahu bima ta'malun basir.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.

O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir.

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

0: أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: İn tuqridu Allaha qardan hasenen yudaa'ifhu lekum ve yaghfir lekum vallahu şakurun halim.
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: اليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

0: bihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا.
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
0: اَسْكِنُوهُنَّ

0: أخرى.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: يَزِدْكُمْ ذِكْرًا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: أَدَا قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.

0: ilma.
1: Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدَ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

0: الخبير.
1: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip Allah da onu peygambere açıklayınca peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince eşi bunu sana kim haber verdi diye sordu. O da bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi.

0: الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ
1: Ey peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kafirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.

0: الْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
1: Ve Meryem ebnete İmran elleti ehsanet ferceha fenefekhna fihi min ruhina ve saddaqat bi kelimati rabbiha. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
0: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

يا الله يا خبير يا الله يا

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah.

0: Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.
1: كمثله

محمد.

0: وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وفع صاحب الشفاعه.

كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. آمين.

تولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة.

الغم.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها

0: القادم واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet

bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölüm

0: Benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
11: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
1: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük, Yüce Resulü yaraladık, anne babayı unutup terk ettik, komşulukları zaten defterden silmiştik, vefayı,

sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldun? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır uzlaş.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.com 0212 621 çift 065.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 7.
14: 7.
6: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını
14: bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
18: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

Kur'an'da ailenin önemi. İslam, insan hayatının bütün birimlerini düzene sokan ilahi bir sistemdir. Hayatın her döneminde insana huzur ve mutluluk sağlayan bu sistemin en önemli kurumlarından biri de ailedir. Aile, hiç kuşkusuz toplumun en önemli yapı taşlarındandır. Yapı taşları birbirlerini tamamlayarak sağlam bir binanın oluşmasını sağlar. Birbirini tamamlayan yapı taşları gibi ailenin oluşması için insanlar da çift yaratılarak birbirlerini tamamlamaktadırlar. Cenab-ı Allah'ın insanları çift yaratmasının hikmeti de bu müessesenin önemini göstermektedir. Zariyat suresinde Yüce Mevlamız, her şeyden çift erkek dişi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız buyurmaktadır. Aile müessesesinin kurulması, neslin devamı, insanın ruhi, bedeni ve akli açıdan rahat ve huzurlu yaşamasını sağlar. İslam bu kuruma gereken önemi vererek eşler arasındaki ilişkileri hukuki ve ahlaki ilkelere bağlamıştır. Aile ilişkilerinde adalet ve insaf ölçüleri içerisinde hareket edilmesini sağlayarak ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına haksızlık yapmasına asla müsaade etmemiştir. Yüce dinimiz İslam her konuda olduğu gibi bu konuda da adaleti ön plana çıkarmıştır. Cenab-ı Hak, eşlerin birbirleri üzerindeki haklarını Bakara suresinde belirtmekte ve erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır buyurmuştur. İslam'ın kadına gereken önemi vermediği, onu eve hapsederek toplumsal hayattan alıkoyduğu şeklindeki asılsız iddialar hiçbir şekilde İslam'ın yüceliğine gölge düşüremez ve hiçbir düşünce de İslam'ın bu konudaki yaklaşımlarına erişemez. İslam'da eşler arasındaki ilişkiler çok sağlam temellere oturtulmuştur. Örneğin bir karar alınacaksa en iyi bir sonuca varmak için eşler birbirlerinin düşüncelerine başvururlar. Bu konuda Bakara suresindeki bir ayeti kerimede eğer ana baba anlaşıp tanışarak çocuğu sütten kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur buyurulur. Zira İslam aile müessesesinin kurulmasını isterken insanın düşebileceği hataları ortadan kaldırmayı arzu etmiştir. Ailenin dünya hayatının düzeninde olduğu gibi ahiret hayatının da önemi büyüktür. Cenab-ı Allah'ın insanlara evlenmeyi emretmesi insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu yaşamasını sağlamak içindir. Nur suresindeki ayetten anlaşılıyor ki aile gereklidir. Ailenin temelini oluşturan da şüphe yok ki evliliktir. Evlilik konusunu ileride ele alacağız. Biz burada İslam düşüncesinde ailenin önemini anlatırken İslam dışı düşüncelerin de aile müessesesine bakışlarını örnekleriyle açıklamak durumundayız. Nitekim İslam tevhid esasına dayalı bir inanç sistemi olduğu için insanı ilgilendiren temel sorunlar karşısında çözüm yolları göstermiştir. İnsana ait olan değerlerin korunması, yaşanması ve geleceğe aktarılması için düzenli bir aileye ihtiyaç vardır. Kur'an'dan da anlıyoruz ki geçmiş kavimlere gelmiş peygamberler de aile müessesesini kurmuşlar ve toplumun temelini teşkil eden yeni yeni aileler ortaya çıkmıştır. Rad suresi 38. ayette andolsun ki biz senden önce de senin gibi insan olan elçiler gönderdik.
onlara da eşler ve çocuklar verdik buyurulmaktadır. Açıkça anlaşılmaktadır ki aile müessesesi ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselamla başlayarak son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle devam etmiştir. Ve kıyamete kadar da onların yolunu takip edenler bu müesseseyi yaşatacaklardır.

İslam'ın aile müessesesinin kurulmasına verdiği önemin en temel nedenleri olarak şunları söylemek mümkündür. A. İnsan soyunun devamını sağlamak ve sağlıklı nesilleri geleceğe aktarmak. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti görüyoruz. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten, nefes alan candan yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. B. İnsanın cinsel ihtiyaçlarını gayri İslami yollardan gidermesini engellemek. İslam evlenmeyi teşvik ederken insanın ihtiyacını helal bir şekilde gidermesini sağlamıştır. Bu şekilde sağlıklı ve huzurlu bir aile yuvası kurulmuş olur. Ve C. İnsanın her türlü görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için iyi bir ortama ihtiyaç vardır. Bunların başında aile müessesesi gelmektedir.

aile müessesesine bu kadar önem verirken İslam dışı düşüncelerin bu konuya bakışı nasıldır? Hemen belirtmek gerekir ki Batı'da bu konu iç karartıcı bir boyuttadır. Modern dünyanın insana kazandırdığı bireysel düşünme ve yaşama biçimi giderek insanı yalnızlığa itmiştir. Bu yalnızlık neticesinde modern insan çok olumsuz tablolarla karşı karşıyadır. Psikolojik bozukluklar, intiharlar, boşanmalar, uyuşturucu alışkanlıkları, fuhuş ve zina gibi hastalıklar aile kurumunun iyi işlememesinden kaynaklanmaktadır. Marx'ın aile müessesesine yaklaşımı, ailenin aşama aşama ortadan kalkması, insanın toplumsallaşmasını, tam manasıyla sosyal bir varlık özelliğini kazanmasını sağlar şeklindedir. Ayrıca Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir da bu konuda şunları söylemektedir. Aile efsanesi, analık ve analık içgüdü efsanesi yok oluncaya kadar kadınlar baskı altında kalmaya devam edeceklerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda yenilen Fransız Mareşal Pétain önemli bir itirafta bulunmuş ve "Dostlarım, bizi zevk mahvetmiştir. Hatalarınızı tartınız. Siz çocuk istemediniz. Aile hayatınızı terk ettiniz. Fazileti ve ruhi değerleri ittiniz ve her yerde şehvetinizi aradınız" demiştir. Ayrıca ünlü İngiliz düşünür Bernard Russell, aile kurumunun dağılmasının temelinde yatan faktörleri şöyle anlatmıştır. Hiç şüphesiz ailenin oldukça yakın zamanlarda çürüyüp dağılmasının temelinde sanayi devrimi görülebilir. Ne var ki çürüme daha önce bireyci teoriyle başlamıştı zaten. Gençler ana babalarının emirleriyle değil, kendi istekleri doğrultusunda evlenme hakkını ileri sürdüler. Evli oğulların yaşamlarını babalarının evinde sürdürme alışkanlığı öldü. Erkek çocuklar için eğitimleri biter bitmez baba evini, kendi yaşamını kazanmak üzere terk etmek adet haline geldi. Küçük çocukların fabrikalarda çalışmaya başlamaları, onların iş ağırlığı altında ezilip ölünceye kadar ana babaları için bir geçim kaynağı oluşturmalarına yol açtı. Böylece İslam'ın aileye verdiği önemin aksine insanı aileden uzaklaştıran Batı düşüncesi bunun faturasını çok ağır ödemektedir. 1960 yılında Kaliforniya'da her evliliğe karşılık bir boşanma düşüyordu. ABD'de 1960'ta 100 evlenmeye karşılık 26 boşanma vardı. 75'te sayı 48'di. Fransız ortaokul kız talebeleri arasında yapılan bir araştırmada bağımsız olmak ve rahat bir hayat yaşamak hevesi ilk, aile kurma arzusu ise son sıraya almıştı. Bu korkunç gidişin farkına varan Batı, ailenin gerekli olduğunu anlamakta gecikmedi. Güçlü bir toplum olmanın İyi bir aileden geçtiğini anladılar. Danimarkalı feminist yazar Susan Broger, ailesiz bir hayattan aileli bir hayata dönüş yaptıktan sonra bu konunun önemini şöyle dile getirmektedir. "Bence yaşla birlikte değişen özgürlük tutkusu değil, özgürlüğün niteliği. Gençken her şeye tepkisel davranıyorsun. Aileye tepki, otoriteye tepki, bunca yıl her şeyi tepkisel olarak yaşadıktan sonra aslında hiç de özgür olmadığını fark ediyorsun. Çünkü sen kendini hep karşı olduğun şeylere göre tanımlamışsın. İşte o zaman kendi iç özgürlüğünü bulmaya çalışıyorsun. Özgürlük, zorunluluğu kabul etmek olarak tanımlanabilir. Yani istediğin ilişkiyi seçme konusunda özgürsün. Ama o ilişkileri durmadan kırmaya, bozmaya özgür değilsin. Karşındakini aldın.

0: yapmaya özgür değilsin. Son 20 yılda gerçekten kadınlar çok büyük değişiklikler geçirdi ve şimdi kadınların kabul ettiği tür evlilikler annelerimizin, büyük annelerimizin kabul ettiği evliliklerden çok farklı. Şimdi gençler de düş kırıklığı içindeler. Bugün genç kadınlar gerçek ilişkiler istiyorlar. Aile yaşamı istiyorlar. İstikrarlı bir aile yaşamı ve aynı zamanda kariyer istiyorlar, diyor. Aynı şekilde Almanya'da yapılan bir araştırmada da gençlerin artık evlilik ve aile kavramlarına karşı olumlu tavır aldıkları kaydedilmektedir. Alman Sinus Enstitüsü'nün tecrübi araştırmaları ve Shell gençlik etütlerinin sonuçlarına göre gençliğin geçmiş yılların aksine artık evlilik ve aile kavramlarına karşı olumlu tavır sergiledikleri belirtiliyor. Bu durum Karlsruhe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Schaffer tarafından sınırların değişimi ve politik sistemlerin çökmesi gibi hızlı değişimlerle çalkalanan dünyada aile içi istikrarsızlıklarla karşı karşıya bulunan gençlerin yeni arayışlara yönelmesi olarak yorumlanıyor. Schaffer, gençlerin kaos ortamından kurtulmak için yeni dayanışmalar, diğer insanlarla ortak noktalar ve kendilerini güvensizlikten kurtarabilecek bir yuva bulma peşinde olduklarını belirtiyor. Modern dünyanın baş döndürücü bir şekilde hızlı değiştiği bir zamanda çok yerinde bir tespitle Aliya İzzet Begoviç'in belirttiği gibi bütün dinler aileyi insanın yuvası, anneyi de ilk ve yerine kimsenin geçemeyeceği bir mürebbi yani terbiye edici olarak telakki edip yüceltmeye devam edeceklerdir. Rabbim cümlemizi buna muvaffak kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM.
17: www.ozelfm.net.
15: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bugünkü dersimiz, büyük günahları işleyen dinden çıkıp kafir olur mu, olmaz mı? Geçmişte buna kısmen değinmiştik. Bugün de yine bunun devamı olarak gideceğiz. Çünkü küfürle ilgili. Bu hususta üç mezhep var. Büyük günah işleyenin durumu ne? Biraz sonra büyük günahları söyleyeceğiz. Mesela anneye babaya karşı gelme de büyük günahlardan sayılıyor. Neler olduğunu göreceğiz. Hariciler diyorlar ki kafirdir büyük günah işleyen. Eğer tövbe edip vazgeçmeden ölürse ebediyen cehennemde kalacaktır. Yani bir adam zina etmiş ölmüş ise ve hayattayken ondan tövbe etmemişse ebedi cehennemde kalacak. Mutezile diyor ki biz kafir demiyoruz, fasık diyoruz. Ancak fasığa burada mümin isyankar manasını almıyoruz. Dozajı hafifletilmiş kafir diyoruz. Yani ne demek? Diyor ki ebedi cehennemde kalacak fakat diğer kafirlerden azabı daha hafif olacak. Tabiri caizse özel cehennemde hafifletilmiş yerlere koyacaklar. Niye kafir demiyorsunuz? Diyor ki işte bazı yerlerde mümin kafir denilmemiş de. Peki fasık diyorsunuz, günahkar manasını alın. Hayır diyor, o manaya da almıyoruz. Ne biz ehli sünnet gibi oluyoruz ne de hariciler gibi oluyoruz. Orta yolu tuttuk. Kafir de demedik, asi de demedik, fasık dedik. Mutezilenin kendileri kendilerine biz insaflı, adaletli bir mezhebiz diyorlar. Ehlül adli diyorlar kendilerine. O prensiplerini de burada işletiyorlar. Ehl-i sünnetin tümüne göre büyük günah işleyen isyankardır prensip olarak. Ancak iki amel var ihtilaflı. Bunlardan biri namazın farziyetine inandığı halde tembellik ederek veya gevşek davranarak namazı kasıtlı terk eden İmam-ı Ahmet ve daha sonra göreceğiz, onun görüşünde olan bazı alimlere göre kafir oluyor. Amelin terki kafir etmiyor ama namaz istisna tutuluyor. İnşallah İmam-ı Ahmet'in bu ağır görüşü diğer görüşüne göre kafir olmuyor. Detaylarda zikredeceğiz inşallah. Bir, namaz. İki, bir Müslüman diğer Müslümanı kasıtlı bir şekilde öldürürse Abdullah İbni Abbas ve ona katılan bazı sahabelere göre kafir oluyor. Bir Müslüman diğer bir Müslümanı kasıtlı bir şekilde öldürmez, öldürürse kafir olur. Demek ki iki amel istisna ediliyor. Biri namaz, diğer bir Müslümanı kasıtlı bir şekilde öldürme. Aslında bizi bugün dersimizin ağırlığı namaz meselesi olacak. Şöyle bir başlık atılmış. Aklı başında ergenlik çağına ermiş bir Müslümanın namazı terk etmesinin hükmü nedir? Müslüman olacak gavura namaz diye bir şey yok. Akıllı olacak deli olursa yükümlülük yok. Ondan sonra ergenlik çağına erecek. Küçükken terk etme yükümlü değil. Nedir? Baştan iki ihtimal var. Bir, namazın farziyetini inkar ederek terk etme. İki, namazın farziyetine inanarak terk etme. Birileri namazın farziyetini inkar ederek terk ediyorsa iki ihtimal var. Namazın farz olduğunu biliyor. Bu cumhura göre kafir oluyor, namaz diye bir şey yoktur diyor ve namazın da farziyeti kendisine iletilmiş, İslami toplulukta yaşıyor, bu adam kafir olur, mürtet gibi boynu alınır, öldürülür, namaz diye bir şey yok diyelim. Televizyonlarda duruyorsunuz, Kur'an'da namaz diye bir şey yoktur. Ona kadar Müslüman, o da bir yana ya, zaten baştan kafir adam ihtimal. Karşısında bulunanlar da yamuluyorlar. Diyemiyor ki böyle bir şey olur mu kardeş, ne diyorsun? Görüşünüze saygılıyız ama bilmem lamdır veya cimdir, ne kadar garip bir şey. İki, namazın farziyetini bilmiyor, ondan dolayı inkar ediyor. Bunun küfrüne hükmedilmiyor. Namazın farz olduğu ona bildiriliyor, şekli öğretiliyor. Örnek vermek için diyorlar ki yeni İslam'a girmiş insanlar da bu olabilir. Bir batılı veya neyse doğulu bir insan geldi, Müslüman değildi, Müslüman oldu. Kalk namaz kıl dediğimizde namaz neymiş diye dedi, ben öyle bir şey bilmiyorum. Elbette ki adam o anda ona kafirlik damgasını basamazsın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip imana girmiş. Öğreteceksin namaz diye bir şey var, kılman mutlaka gerekli. Ha ondan sonra derse ben böyle bir şey yokum, kafir olur, o başka. Bir buna örnek veriyorlar, bir de çöllerde yaşayıp, İslami topluluklardan tabiri caizse çadırlarda yaşayıp, dinden haberi olmayan eski topluluklar, acaba günümüzde de bu türler var mı, yok mu? Adı Müslüman, ibadet nedir diye bir şey bilmiyor. Böyle bir insan namazı kılmasa da inkar etse de kafir olmaz diyorlar. Hemen kafir deme, tebliğ et. Bu şıkkımız hangisiydi? Namazın farziyetini inkar edenler. Geçtik bu tarafa. Namazın farziyetini kabul ediyor, inanıyor. Fakat namazı terk ediyor, kılmıyor. Bugünkü topluluk. Üç ihtimal var. Unutarak kılmıyor. Geçmiş öğleni veya ikindisi. Elbette ki bu kafir olmuyor. Buna kaza etmesi söylenir. İki, bir özürden dolayı terk eden. Özür burada uyku anlamına. Uyumuş, sabah namazını kaçırmış. Bu adam kalktığında namazını kaza edecek ki Resulullah için dahi sefere çıktığında böyle bir şey vakı olmuş. Namaz için uyarmak için diktiği bekçi uyumuş, gözlerine hakim olamamış. Namazı güneşin ısırmasıyla uyanmışlar. Kalkıp namazı kaza, eda veya kaza etmişler. Adam-ı kazan ihtilaflı da ondan dolayı. Özür bu. Çok ağır hastalığı var ama aklı üstünde. Aklını kaybetmemiş. Bu adamdan namaz düşmüyor. Namazın farziyetinin şekli değişiyor. Oturarak kıl, kılamıyorum. Yatarak kıl, kılamıyorum. Gözlerinizle kafanızı hareket ettirerek kılın. Kafamı da hareket ettiremiyorum. Gözleriyle namazını eda etmesi lazım. Yani namaz öyle bir ibadet ki hiç düşmüyor. Fakat çok ağır hasta namazın kendisinden düştüğünü zannederek kılmıyor ise hemen ona kafir oldum demiyorlar. Çünkü onun bir sebebi var. Diyorlar ki ona denilir ki namaz senden düşmüyor, öğretilir, namazını kılsın. Öğretildikten sonra kılmıyorsa kendi bilir. Birinci ihtimal, ikinci, üç. Namazın farziyetinin aldığı halde onu gevşekliğinden dolayı kılmıyor veya tembelliğinden dolayı kılmıyor. Ki insanların çoğu, Müslüman görünen insanların çoğu bu şıkka giriyorlar. Bu hususta başlıca iki mezhep var. Bir insan namazda gevşeklik yapıp, tembellik yapıp kılmazsa dinden çıkar, kafir olur diyen görüş. İkinci görüş, isyankar olur, günahkar olur. Bu dinden çıkar, kafir olur görüşü kime ait? Daha önce de zikrettim, İmam-ı Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayet. Ağır gelen, yani ağırlıklı olan rivayet. Çünkü İmam Muhammed'in diğer bir rivayetinde kafir olmaz diyor. Bunu İmam Muhammed'in talebelerinden Ebu İshak bin Şakira ve İbn Hamid tercih ediyorlar. Bir adam tembelliğinden namaz kılmıyorsa artık buna Müslüman denilmez, kafirdir diyorlar. Fakat İmam-ı Ahmet bu görüşte tek değil. İbrahim el-Nakhai, Abdullah İbni Mübarek, İshak bin Rahvey de bu görüşteler. Geçmişteki İmam-ı Ahmet'in dönemi ondan önceki alimler. Ayrıca bu görüş Hazreti Ali'den de rivayet ediliyor. Fakat hangi kitapta geçiyor meselesi o kadar sağlam değil. Şabi'den, Hasan-ı Basri'den, Eyyub-ı Sehtiyani'den, İmam-ı Evzai'den, Hammad bin Zeyd'den, hatta Ebu Hanife'nin iki talebesinden Muhammed bin el-Hasen'den dahi rivayet ediliyor. Rivayet ediliyor. Kesin böyle diyorlar şeklinde bilemiyoruz. Yani bu iş yalnız bir zatın işi değil. Delilleri göreceğiz. Ne diyorlar? Kafirdir. Peki ne yapmalı cezası? Mürtet hükmü verilerek öldürülür. Mürtet hükmü verilerek öldürülür anlamı. Bu adam cenaze merasimine tabi olmaz. Yıkanmaz, kılınmaz. Müslümanların kabrine koyulmaz. Mirası kendinden sonra olan Müslüman mirasçılarına intikal etmez. Kafirin malı Müslümana intikal etmiyor. Din farklılığı mirası kesiyor. Vesaire. Kafir muamelesi görülüyor. Diğer görüş neydi? Bir adam tembelliğinden dolayı veya gevşekliğinden dolayı, gevşeklikle tembellik arasında hafif bir fark var. Gevşeklikte sanki fiziğinin de yorgun olma hali var. Yani çok cavval biri değil, çok dinamik değil. Yani ben namazı kılmayayım gibi de olabilir gevşeklikte. Bu görüşe göre isyankar olur. Bu görüş Ebu Hanife'nin, İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Malik'in ve İmam-ı Ahmet'ten gelen talebelerinden Abdullah İbni Batta diye adlandırılan çok güçlü bir Hanbeli aliminden rivayet edilen görüş. O diyor ki bu görüş isabetlidir, cumhurun görüşü. Diğer görüş bizim mezhebin aslında görüşü değildir diyor Abdullah İbni Batta denilen alim. Hatta Hanefi mezhebinde, Hanbeli mezhebinde en kuvvetli kitap olan İbn-i Kudame'nin Şerhül Kebir adlı kitabında da bu görüş tercih ediliyor. Yani kafir olmaz, günahkar olur görüşü tercih ediliyor. Peki bu günahkar olur diyen saydığımız üç mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, İmam Ahmet'ten gelen o diğer bir görüşte olanlar, günahkarsa bunun cezası nedir? Cezasında müttefik miler, farklı görüşte miler? Farklı görüşteler. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, o İmam-ı Ahmet'ten kafir olmaz şeklinde gelen görüşte olanlar diyorlar ki bu adam öldürülür fakat kafir olarak değil cezalandırılarak öldürülür. Yani dört mezhep imamından İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik bir oldular. İmam-ı Ahmet'ten öldürülmez diyen görüşte de bunlara katılıyor. Bu adam cezalandırmak suretiyle öldürülür. Var mı böyle bir şey? Var. Devlete karşı gelen eşkıyayı elini kolunu çaprazlama, kesme veya asma veya öldürme var. O kafir kabul edilmiyor. Bir adam diğerini kasıtlı bir şekilde öldürürse kısas uyguluyoruz. Kısas uyguladığımız o adam öldürüldüğünden dolayı kafir olmuyor. Aynı bu cezalara benzer diyorlar. Hatten öldürülür, had cezalandırılarak. İbn-i Şihab el-Zuhri, Ebu Hanife, İbn-i Şihab el-Zuhri ilk hadisleri yazan zat. Hadis kriterinde de ilerikiden birileri. İbn-i Şihab el-Zuhri ve Ebu Hanife diyorlar ki bir adam tembelliğinden dolayı namazı terk edecek olur ise bunun cezası öldürülme değil hapsedilmesidir ve her namaz vakti çıkarılıp kendisine uygun görülecek kadar sopa atılmasıdır ki ta ki kendisi namaza dönsün. Meşhur kadı 40 veya 70, 60 senelik kadı yapmış, hakimlik yapmış Kadı Şüreh de bu görüşte. Diyor öldürülecekse kellesini vurmayalım, sopa ata ata öldürelim, belki kurtulmuş olur, namaz kılar. Madem ki isyankar kafir değil, bir yolla bunu namaza zorlayalım, hemen kafasını kesip de böyle ağır günahlı ahirete göndermeyelim. Demek ki namazı kılmamanın en hafif şeyi hapsedilip sopa atılması her namaz vaktinde. Müslümanlar, eskiden beri Müslümanlar namaz kılıyor mu kılmıyor mu, musalli biri mi değil mi diyorlarsa bu öyle boşuna değil, görüyorsunuz ki namaz çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bu dikkatimizi çekmiş olsun. Şimdi kitaptan inşallah önce bu büyük günahlar örnekler okuyacağız. Neler söylemiş Resulullah. Sonra konumuzu bu işgal edecek. Neden bahsedeceğiz? Her biri bir şey söylediyse delili ne? İmam Ahmet ve ona katılanlar da öldürülür dediyse delilleri ne? Hem de kafir dediyse. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik öldürülür ama kafir değil dediyse delilleri ne? Ebu Hanife ve onun gibi olup öldürülmez, hapsedilir, tedip edilir, dövülür her namaz vaktinde dedi iseler delilleri ne? Delilleri görelim. Bu hususta inşallah dikkatimizi çekmiş olur. Tek mezhebi okusak, onun sadece delillerini görsek, ondan başka bir şey kabul etmeyiz. Deriz ki bir sürü delili var, kuvvetli. Herhalde bunun dışında bir şey söyleyen abur cubur şeyler söylemiş gibi hatırımıza gelebilir. Öyle değil, aslında delillere, naslara indikten sonra insan haddini biliyor. Şimdi inşallah büyük günahlarla ilgili bazı şeyleri size okuyayım, ondan sonra asıl konumuza geçelim. Malumunuz bizim konumuz iman ve küfür. Dolayısıyla insanı küfre götürdüğü zikredilen bazı şeyleri zikretme buraya uygun görülmüş ve alınmış bulunuyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi büyük günah işleyenler dinden çıkar mı çıkmaz mı? Haricilere göre çıkıyor, Mutezile'ye göre fasık oluyor, Ehli Sünnet'e göre günahkar oluyordu. Bu hususta büyük günahların sayısı ne kadar evvela sorulacak olur ise, Abdullah bin Abbas'a diyorlar ki büyük günahlar acaba 7 tane midir? Çünkü bir hadiste 7 tane geçiyor da, hayır diyor, onlar 70 tanedir. Hatta 700'e yaklaşıktır. Yani büyük günahlar, size örnekler vereceğim, bu kadar az değil. Peki büyük günahları tanımamız için bir kriter var mı, ölçü var mı? Bu hususta alimler diyorlar ki Allah-u Teala herhangi bir şeyi hükmü zikretmiş de onu yapan veya yapmayanların cehennemde yanacağına dair tehditte bulunmuşsa veya dünyada cezalandırılacağına dair bir ceza koymuşsa bunlar büyük günahlardır. Yani yetim malı yerseniz karnınıza ateş tıkarsınız diyor ayet-i kerime. Bunda tehdit var mı yok mu? Var. Demek ki bu büyük günahlardır. İşte zina edene 100 değnek vurun. Evlenmeden zina edene buna dünyada bir ceza koymuşsa demek ki bu büyük günahlardan. Hırsızlık edenin kolunu kesin, bir cezası varsa bu büyük günahlardan. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın şarttığı gibi kalkarlar. Bu onlar için. Ve eğer bundan vazgeçmezseniz Allah'a ve Resulüne karşı savaş ilan ettiğinizi bilin ifadeleriyle faiz yiyenlerin ayeti kerimeyle ne kadar kötü durumda oldukları belirttiğine göre demek ki bu da büyük günahlardır. Yani büyük günahın ölçüsü ne? Ahirette cehenneme gireceği Allah-u Teala tarafından veya peygamberi tarafından yapıldığında veya yapılmadığında beyan edilen günahsa büyük günah veya dünyada ceza koyulmuşsa büyük günah diyorlar. Bir şey ilave ediyorlar, küçük günahlara devam etme de büyük günahtır. Buna kadınların elini sıkma verilir. Vay haline, kendi elleriyle hanımları sıkma değil, hanımlarını götürüp de millete böyle el sıktıranların haline. Hiç yani her yönüyle yünmüş, yıkamış, tertemiz olsa bile bu günah yeter. Devam ediyorsa bir insan bu hususta büyük günaha düşüyor. Diğer bir görüşle diyorlar ki büyük günahlar Nisa suresinin 1. ayetinden 31. ayetine kadar yasaklanan şeylerin hepsidir. Ne giriyor bunun altına? O kadar şeyler var ki, evlenme yasakları da var. İşte annenle evlenme, bacınla evlenme, süt kardeşinle evlenme ve benzeri şeyler. İffetli kadınlarla evlen, evlendiğinde mihir ver. Boşandığınızda hanımdan, boşuyorsan hanımı, ona vermiş olduğun mehri geri alma, yetimin malını yeme, çok hükümler var. Demişler ki Nisa suresinin 1. ayetinden tutalım, 31. ayeti arasında geçen günahlar büyük günahlardır. Her halükarda büyük günahlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden şunları örnek olarak okuyalım. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İçtenibu seb'al mubikat, helak eden 4-7 şeyden kaçının. Alu ya Resulullah ve mehunne, dediler ki ey Allah'ın Resulü, o insanı helak eden 7 şeyler nedir? Resulullah buyurdu ki eşşirku billah ve sihir, Allah'a ortak koşma, sihir yapma, ve katlü nefselleti harramallahu illa bilhak, Allah'ın haram kıldığı canı öldürme, ve eklur riba, faiz yeme, ve eklu malil yetim, yetim mali yeme, ve tevalli yevme zahf, savaş alanından, savaş meydanından kaçma, ve kasfil muhsenatil mu'minatil gafilati, iffetli ve durumdan habersiz olan hanımlara zina isnat etmedir diye buyurdu. Hadis Buhari'de geçiyor, çeşitli yerlerinde, Müslim'de, Ebu Davud'da geçiyor. Notlar vermiyorum. Bundan sonraki hadislerin mealini okuyacağım çünkü vakit alıyor. Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki büyük günahların en büyüğü, büyüklerin de büyüğü var, Allah'a ortak koşmaktır, cana kıymaktır. Yani öldürülmesi haram olan bir insanı öldürmektir. Anne ve babaya karşı gelmektir. Yalan söz söylemedir. Veya yalancı yere şahitlik etmedir. Burada daha başka şeyler ilave etti. Sonunda hepsini toparlayacağım. Abdullah bin Amr bin el-As diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki büyük günahlar Allah'a ortak koşma, anne babaya isyan etme, haram kılınan bir canı öldürme, bir de yalan yere yemin etmedir. Ebu Bekr diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki günahların en büyüğünün büyüğünü size haber vereyim mi? Dediler ki evet ya Resulullah. Buyurdu ki Allah'a ortak koşma, anne babaya karşı gelme, Resulullah bir şeye yaslanarak ayakta duruyordu, oturdu ve şöyle buyurdu, dikkat edin, bir de yalan söyleme, yalan yere şahitlik etmedir, dikkat edin, bir de yalan söyleme ve yalan yere şahitlik etmedir. Resulullah bunu o kadar tekrar etti ki bu son cümleyi, dedim ki keşke Resulullah susmuş olsa. Buhari, Müslim, Tirmizi'de geçen hadisi şerif. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Yani hülasa, burada beyan edildiği gibi büyük günahlar 10 tanesi aşağı yukarı zikredilmiş. Bunlar da şöylece özetlemek mümkün. Allah'a ortak koşma, sihir yapma, Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürme, faiz yeme, yetim malı yeme, savaş alanından kaçma, iffetli müminlere zina iftira, kadınlara zina iftirasında bulunma, anneye ve babaya isyan etme, yalan yere yemin etme, yalan söyleme, yalancı şahitlik yapma ifadeleri hadislerde zikredilmiş. Evet, büyük günahlarla ilgili durum bu. Büyük günahlar insanı dinden çıkarıyor diyorsa hariciler delillerine geçmişte zikretmişiz. Yine insanı kasıtlı bir şekilde öldürenlerin durumunda da tekrar zikredeceğiz. Şimdi namazı kasıtlı bir şekilde veya unutarak terk edenlerin durumuna gelelim. Daha önce de zikrettiğimiz gibi eğer bir insan namazın farziyetini inkar ederek terk edeceği olursa bu kafir, müttefakun aleyh, mürtet kabul ediliyor, kellesi alınıyor. Yok eğer bir insan namazın farziyetini bilmeyerek terk edecek o şey, inkar edeceği olursa buna namazın farziyeti bildiriliyor, şekli öğretiliyor, kılması emrediliyor. Bundan sonra kılmasa durumu farklı oluyor. Diğer yandan namazın farziyetine iman ediyor fakat unutarak geçireceği oluyorsa Resulullah'ın da yaptığı gibi bu unuttuğu tarak geçirdiği namazı kaza ediyor. Uyuyarak geçirenin durumu da aynı. Asıl bizi ilgilendiren Allah'ın farz kıldığı namazı ve karşılığında hiçbir bedel kabul etmediği. Bazı ibadetler var ki kişi kişinin yerine bedel olabiliyor, haç gibi. Hasta ise yerine bir başkası gidebiliyor. Namaz böyle değil, biri birinin yerine namaz kılamıyor. Mal da kabul edilmiyor. Oruç tutamayanların mali kefaret vererek affettirdikleri, yemin edenlerin affettirdikleri biliyorsunuz. Namaz için böyle bir şey yok. Her ne kadar iskat-ı salat diye bir fasit örf türemiş ise de namazı düşürme diye bir durumu yok. Para namazı düşürmüyor. Böyle bir ibadet malla düşürülmüyor ve yerine bir alternatif kişi de giremeyen bu namazı bir insan gevşekliğinden veya tembelliğinden dolayı terk edecek olur ise bunun durumu nedir? Demiştik ki birinci görüş İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen ve talebelerinden İbn-i Şakila ve İbn-i Hamid'in de tercih ettikleri Abdullah İbn-i Mübarek İshak bin Rahaveyh Hind'e katıldığı, ayrıca Hazreti Ali'den de rivayet edildiği, başka şahıslardan da nakledildiği görüşe göre böyle bir insan kafir olur, tövbe edip namaz kılmasına dair zorlanır, tövbe eder, kılarsa tamam, tövbe edip kılmazsa kafir kabul ederek başı kellesi alınır diyor bu zatlar. Bunların delilleri ne? Şimdi delillere geçiyoruz. Cabir bin Abdullah diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki bir kişi ile şirk veya küfür arasındaki perde namazı terk etme olayıdır. Eğer namazı terk eder ise kişi ile şirk ve küfür arasındaki perde kalkar. Yani şirke girer. Birinci delil. Nerede geçiyor? Müslim iman hadis nosu 82. Tirmizi iman hadis numarası 2618, 2619, 2620. Tirmizi bunu hasen ve sahih hadis olduğunu söylüyor. İbn-i Mace hadis numarası 1078. Darimi salat bab 29. Yani sahih dediğimiz 6 sahih hadis kitabından Müslim'de, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçiyor bu hadisi şerif. Buna dayanarak namaz kılmayan kafirdir, kellesi alınır velev ki farziyetin iman ise dahi diyorlar. İkinci delil Abdullah bin Şakik el-Ukkeyli denilen zat diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri herhangi bir amel terk edilirse onun küfür olduğunu, insanı dinden çıkardığını kabul etmezlerdi. Sadece namaz bunun dışındaydı. Yani namazı terk edeni kafir kabul ederlerdi. Hadis Tirmizi'de geçiyor, sadece Tirmizi'de geçiyor. 2622 numaralı hadisi şerif. Tirmizi hadisin derecesi hakkında bir şey söylemiyor. Üçüncü hadis. Bureyde el-Eslemi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bizimle kafirler arasında yapılmasına dair ahd alınan amel namazdır. Kim namazı terk ederse şüphesiz ki kafir olur. Yani diyor ki Allah bizden söz almıştır. Sizinle kafir arasında bir farklılık yapacak bir amel lazım, o da namaz. Kılarsanız Müslüman, kılmasanız kafirsiniz. Hadis Tirmizi'de geçiyor, 2621 Tirmizi hadisin hasen sahih ve garip olduğunu söylüyor. Nesai'de 465, İbn-i Mace'de 1079, Beyhaki'de Şuab-ı İman cilt 1 sayfa 72'de, Müsned-i İmam-ı Ahmet cilt 5 sayfa 346'da, Müstedrekül Hakim cilt 1 sayfa 67'de geçiyor. Çağdaş hadis alimlerinden Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Yani Kütüb-i Sitte'den Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de üçünde geçiyor. Ayrıca Beyhaki'de, Müsned-i İmam-ı Ahmet'te, Müstedrek-i Hakim'de geçiyor bu hadisi şerif. Üçüncü delildi. Dördüncü delil, Abdullah İbni Mesud diyor ki, ey Müslümanlar, Abdullah İbni Mesud biliyorsunuz, dört Abdullah'lardan biri, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud, Abdullah bin Amr İbni As ve Abdullah bin Zübeyr denilen Medine'nin en alim sahabilerinden, gençlikte İslam'a, İslam'da doğmuşlar, İslam'da büyümüşler, dini bize aktaran dört büyük sahabilerden biri Abdullah İbni Mesud. Kendi sözü ne diyor? Sizin dininizden ilk kaybedeceğiniz şey emanettir. Yani emanete ihanet başlaması sizin dinden ilk kaybedeceğiniz şeydir. Dinden en son kaybedeceğiniz şey de namazdır. Bir de görürsün ki bir takım insanlar namaz kılarlar ama onların dinleri minleri yoktur. Bu namaz kılanlara da bir okusallıyor. Nerede geçiyor? Beyhaki'de Sünenül Kübra cilt 6 sayfa 12696'da geçiyor. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor ki, buyurmuşlar ki, namaz kılmayan, namazı terk edenin İslam'da bir payı yoktur. Hangi kitapta geçiyor? Güvenilir kitaplarda bu zikredilmiyor. İbn-i Kudame bunu veriyor. Yine Hazreti Ali'den rivayet ediliyor ki, metnini okuyorum. Men lem yusalli fehuve kafirun. Kim namaz kılmazsa o kafirdir. Yine İbn-i Kudame'de geçiyor. Güvenilir kaynaklarda. Bu güvenilmez değil, bu bir fıkıh kitabı. Güvenilir kaynaklarda, yani hadis kaynaklarında bunu bulamadık. Bir de bu görüşte olanlar diyorlar ki, bir insan namaz kılarak dine girer, namazı terk ederse normal dinden çıkar. Namaz kelime-i tevhid gibidir. Yani bunlar namazı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah gibi kabul ediyorlar. Bir adam gelse, baksak ki durumu kötü, desek ki kelime-i şehadet getir, dine gir, o da dese yok getirmiyorum, buna kafir hükmü verilir. Sen kafirsin, binaenaleyh namazı terk etme, kelime-i şehadeti terk etme gibidir, getirmeme gibidir. Ona kıyaslıyoruz, bu hadisler de bunun desteğidir diyorlar. Diğer alimler ne diyorlar bu hadislere? Bu kader hadisi yok, bunlar sahih değildir diyemezler. Onlar da hadisleri alıyorlar. Şöyle cevap veriyorlar. Bir, bu söylediğiniz hadis-i şerifler namazı inkar ederek kılmayanlar hakkında. Niye? Çünkü şu delillere de bir bakın. Onların delillerini göreceğiz. Diyor ki farz değil, kılmıyorum, namaz diye bir efsane yoktur mesela. Yahut Resulullah demek istiyor ki burada, Müslümanla kafiri birbirinden görünür de namazla fark edersin. Çünkü bir insan seninle beraber yolculuk yapıyorsa, kim olduğunu bilmiyorsan, namaz kılarsa, özellikle bu gibi topluluklarda Müslümanlığına karar verebilirsin. Kılmıyorsa acaba bu nedir? Yani senin tipin müşriklere benziyor demek istemiş. Namazın farziyetine inandığı halde kılmayan hemen kafirdir anlamına değildir. İkinci tevil. Üçüncü bir tevil. Resulullah bunlarla uyarmış ki namazı kılmamanız sizi öyle bir duruma götürür ki ilerisinde kafir dahi olabilirsiniz. Çünkü Rabbinizin huzuruna gidip hesap verme, kendinizi hizaya çekmeyi yapmıyorsanız zamanla kafir olursunuz demek istemiş. Hemen kılmadınız kafir oldunuz anlamına gelmez. Yahut da Resulullah bu sözleriyle münafıkları kastetmiş. Münafıkların biliyorsunuz görünürde Müslüman, içlerinde kafirler. Eğer bunlar görünürde namazda kılmasalar tamam, kafir muamelesi yapacaktı onları. Çünkü münafıklar İslam'ın muamele yapıyordu. Bunları kastetmişlerdir. Yoksa sırf namaz inandığı halde kılmama kişiyi dinden çıkarır, kanunu helal eder anlamına gelmez. Delillerimiz şunlardır diyorlar. Dersimizde namazı tembelliğinden dolayı terk eden, inandığı halde tembelliğinden dolayı terk eden ve bu hususla tevbe edip vazgeçmek ısrar edenin dinden çıkacağını, mürtet olacağını ve öldürüleceğini zikreden mezhep alimlerinin delillerini zikretmiştik. Şimdi ise bir insan madem ki namazın farziyetine inanıyor, madem ki inkar emaresi gözükmüyor, sırf gevşek veya tembelliğinden dolayı namazı terk ediyor, kılmıyor ise bu günahkardır, kafir değildir diyen diğer üç mezhebin delili.

Rabbime zikrediyorlar. Görelim delillerini. Ayet-i Kerime Nisa suresinin 40 ve 116. ayetinde tekrar eden meşhur şirkle ilgili ayet-i kerime Yüce Mevla buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine ortak koşanı affetmez, bunun dışındakilerinden dilediğinden dilediği kadar affeder, şirkin dışındakilerinden. Bu görüşte olanlar diyorlar ki namazı terk etmek şirk değildir, binaenaleyh Allah'ın affına veya affetmemesi iradesine bırakılmıştır. Dilerse affeder, dilerse günahı kadar azap eder. Vakıa diğer görüşte olanlar bunu şirk kabul ettiklerinden bu ayeti kerimeyi buna dair delil gösterme onlarca kabul edilmez. Hadisi şeriflere geçiyoruz. Utban bin Malik el-Ensari, bu Bedir'e katılan sahabilerden biri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim Allah'ın rızasını tam kast ederek yani içinden gelerek La ilahe illallah derse Allah onu cehennem ateşine haram kılar. Yani bu adam ne yaparsa yapsın cehennemde yanmayacak mı? Ebedi kalmaz manası. Diğer hadislerden çıkarıyoruz. Madem ki La ilahe illallah'ı rızaen lillah için söylemiş ise bu adam cehenneme yanması haramdır, ebedi kalmaz. Binaenaleyh burada namaz söylenilmiyor. Namazı kılmazsa böyledir diye bir istisna getirmemiş. Hadis Buhari'de geçiyor. Salat 46, teheccüd bab 46, rikak bab 6, Buhari'nin bölümleri. İkinci hadiste Ebu Zerril Gıfari'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim La ilahe illallah der sonra La ilahe illallah üzerine ölecek olur ise mutlaka cennete girer. Ebu Zer diyor ki dedim ki zina etse, hırsızlık etse dahi mi? Resulullah buyurdu ki zina etse, hırsızlık etse dahi. 3 kere bunu sordum, aynı şeyi söyledi. Sonunda buyurdu ki Ebu Zerr'in burnu yere sürünse dahi bu iş böyledir. Yani ne inat mı ediyorsun, Allah birini cennete koyacak, sen de koymamak istiyorsun. Hadis Buhari'de geçiyor, Libas 24, Müslim'de geçiyor, İman 154, rakam 94, Müsned-i Muhammed cilt 6, sayfa 442, bu Müsned-i Muhammed'den Ebu Derda'dan geliyor hadisi şerif. Burada zina etse dahi, hırsızlık etse dahi, madem ki La ilahe illallah demişse eninde sonunda mutlaka cennete girecek demiş, namaz kılmazsa böyledir diye bir işaret yok. Bu da gösteriyor ki kafir olmaz diyorlar. 4. hadis Ubade bin Es-Samit'ten geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim La ilahe illallah diye şehadet getirir, onun tek ilah olduğunu, ortağı olmadığını söyler, Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu söyler, İsa'nın Allah'ın kulu ve Meryem'e ilettiği ol sözü Allah'ın bir sırrı olduğuna inanır, cennetin hak, cehennemin hak olduğuna inanırsa ne amel işlemişse de işlesin Allah onu cennete koyar. Bizi en ilgilendiren ala ma kana min el amel. Ne ameli varsa eninde sonunda bu cennete girer diyor. Buhari Enbiya 47'de geçiyor hadisi şerif. Yine Übade bin Es-Samit diyor ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Allah onun vücudunun narın yakmasını yasaklar. Yani bu adam ebedi cehennemde kalmaz. Müslim İman hadis no 28. Übade bin Samit diyor ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. 6. delil. 5 vakit namaz

0: Allah kullarına farz kılmıştır. Kim onları tamamıyla yapar, onlardan bir şey eksik etmezse ve onların herhangi bir namazın şartlarından birinde taviz vermezse, Allah katında bunun cennete koyulacağına dair bir ahdi olur. Yani Allah ahdetmiştir ki, bu beş vakit namazı tamamen yerine getiriyorsan ben seni cennete koyacağım. Kim de bu namazı, beş vakit namazı kılmazsa, artık bunun Allah katında bir sözü, bir ahdi yoktur. Allah dilerse bunu azap eder, dilerse cennetine koyar. Bizi ilgilendiren bölüm bu son bölüm. Namazı kılmadığı halde, ya Rab koy beni cennete, ne yaptın da ne yüzle geldin, söz mü almıştın benden? Hayır. Ne olacak? Diyor ki, Resulullah dilerse onu azap eder, dilerse cennetine koyar. Eğer namaz kılmama kişiyi kafir etmiş olsaydı, böylece dilerse böyle, dilerse böyle olmazdı, cehenneme gitmesi icap ederdi. Aslında en bu konuyla ilgili vurgulayıcı delilleri bu bölüm. Hadis Ebu Davud'da geçiyor, 1420. Nese'de geçiyor, numaralarını veriyorum, 462. İbn-i Mace'de geçiyor, 1401. Darimi'de geçiyor, 258. Muvatta İmam-ı Malik'te geçiyor, Salatül Leyl 14. Müsned-i İmam-ı Ahmet, cilt 4, sayfa 244. Cilt 5, sayfa 315, 316, 322'de geçiyor. Yani Kütüb-i Sitte'den, Ebu Davud'da, Nesey'de, İbn-i Mace'de, ayrıca Darimi'nin Sünen'inde, meşhur İmam-ı Malik'in Muvatta adlı hadis kitabında, yine İmam-ı Ahmet bin Hanbel'in en meşhur hadisi olan, hadis kitabı olan Müsned-i İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Bu Ubade bin Samit'ten gelen son hadis. 7. delil. Osman bin Affan dedi ki, bizim meşhur 3. halife Osman bin Affan radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölecek olursa cennete girer. Burada dikkatimizi çekerek bilme diyor. Eninde sonunda cennete girer diyor. Namaz kılmasa da madem la ilahe illallah'ı biliyorsa demek ki kafir olmuyor. Müslim İman hadis numarası 26. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben şehadet getiririm ki, Resulullah diyor, Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın peygamberiyim. Kim Allah'tan başka ilah olmadığı, benim de Allah'ın peygamberi olduğumla Allah'ın huzuruna çıkar ve bu kelime-i tevhidde şüphe etmezse, bundan cehennem, cennet perdelenmez. Yani kelime-i tevhidi getiren eninde sonunda cennete girer, cennet bundan perdelenip uzaklaştırılmaz. Müslim'de geçiyor hadis numarası 27. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kişi la ilahe illallah der, kalbinde hayırdan arpa ağırlığı kadar bulunursa, kalbindeki işlediği hayır arpa ağırlığı kadar olursa, bu kişi cehennem ateşinden sonra çıkarılır. Yani cezasını çektikten sonra cehennemden çıkar, madem ki kalbinde arpa ağırlığı kadar hayır var. Kim la ilahe illallah der, kalbinde buğday tanesi kadar hayır bulunacak olursa, yine bu da cehennemden çıkarılır. Kim de la ilahe illallah der, kalbinde zerre kadar hayır bulunacak olursa, bu da sonunda mutlaka cehennemden çıkarılır. Hadis Buhari Tevhid'de geçiyor 19, Müslim İman'da geçiyor 193. Yine Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, herhangi bir kul la ilahe illallah, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür diye şehadet getireceği olursa Allah onun vücudunu cehennemi yakmasını haram kılar. Yani ebedi kalmaz orada. Bu delilleri zikrettikten sonra İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde olan mezhebinin en büyük kitaplarını yazan İbn-i Kudame diyor ki ben de bu görüşü yani İmam Ahmed'den iki görüş geliyordu biri ağırlıklı olan kafir olur diğeri olmaz ya ben de bu olmaz görüşünü tercih ediyorum. Çünkü hiçbir asırda günümüze kadar namaz kılmayana İslami muamele yapılmaz diye bir şey gelmedi. Yani öldürülse de yıkanıyor, cenazesi kılınıyor, Müslümanların kabrine defnediliyor, mirası paylaştırılıyor, kendisiyle hanımının arası ayrılmıyor. Halbuki diyor bizim bu zamanımızda o kadar namazı terk edenler var ki, bunlar kafir olsaydı derhal bu şeyler uygulanırdı diyor İbn-i Kudame. Müslümanlar bu görüş kime aitti? Üç mezhep alimine göre aitti. Ve diyordular ki kafir olmaz. Fakat cezası bakımından ihtilaf ediyorlardı. Kimileri diyorlardı ki bu her ne kadar kafir olmasa da kellesi alınır, boşuna beslenmez ki İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii bu görüşte ve onlarla beraber olanlar. Kimileri de diyorlardı ki hapsedilir, sopa atılır ta ki namaz kılmasına kadar, namaz kılmadıkça serbest bırakılmaz yani. İbn-i Şihab, El-Zühri ve Ebu Hanife de bu görüşte idiler. Şimdi bunların delillerini görmeye çalışalım. Diyorlar ki bunlardan kafir olmaz ama öldürülme cezasına çaptırılır diyenler İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik'in delilleri. Birinci delilleri diyorlar ki Allah-u Teala Tevbe suresinin 5. ayette buyuruyorlar ki haram ayları çıktıktan sonra müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları çepeçevre kuşatın. Her gözetlenecek yerden onları gözetleyin. Ama tövbe ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse işte o sıra onların yolunu serbest bırakın. Ayeti kerime tövbe ederlerse demiş. Yani şirkten vazgeçip Müslüman olduklarını belirtirlerse. Bununla yetinmemiş, namazlarını kılıp zekatlarını da verirlerse o sıra serbest bırakın. Eğer bir insan namaz kılmıyorsa, zekat vermiyorsa ki Hazreti Ebu Bekir de zekat vermeyenlere karşı savaşmıştı zaten, bu adam öldürülmelidir bu ayeti kerimenin gereği. Her ne kadar Müslüman olsa da namaz kılmıyor, diretiyor. Ayet bunu ifade ediyor diyorlar. Çünkü ayet bırakmayın diyor, yukarıdaki muameleleri yapın demek istiyor. Diğer bir hadisi şerif ise diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben insanlarla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demelerine kadar savaşmakla emroldum. Eğer bunu söylerlerse bir de bizim kıldığımız namaz gibi namaz kılarlarsa bizim kıblemize yönelirlerse bizim kestiğimiz gibi hayvanları besmeyle keserlerse, işte o zaman onların kanları ve malları bize haram olur. Sadece kelime-i şehadetin hakkı gereği durumu hariç hesapları Allah'a aittir. Bu hadisi şerif Enes bin Malik'ten, Abdullah İbni Ömer'den, Ebu Hureyre'den, Cabir bin Abdullah'tan, Evs bin Evs'ten rivayet ediliyor. Hadisin çeşitli rivayetlerini okumamak istiyorum. Çünkü kısaltmak istiyorum. Bizde tekstilimizde mevcut. İnşallah elinize geçtiğinde bunu görmüş olacaksınız. Madem ki burada sahih kaynaklarda 5 kadar sahabiden gelen bir şey var. O da şu, la ilahe illallah demesi yetmiyor. Bizim kıldığımız namaz gibi namaz kılacak, bizim kıblemize yönelecek ki onlarla savaşmayayım. Demek ki namaz kılmayan öldürülecektir. Savaşılmasının manası budur. Bu hadiste gösteriyor ki bir insan tembelliğinden namaz kılmaz ise ve efendim kafir demeyiz ama yaşatmayız. Burada dikkatinizi çekeyim, mezhepler arası farklılık var. Kaç namaz terk etmeli ki kellesi alınsın? Bazıları diyorlar ki bir vakit dahi yeter. Gel kıl dedik, hayır kılmıyorum, bak seni öldürürüm, kılmıyorum lan diye direttiyse yeter. Bazıları diyorlar en az 3 vakit olmalı. Ola ki cem etmiş diyor. Yani diyor ki bekletiyorum, öğlenle ikindiyi cem edeceğim. Akşam da oldu, işi bitiktir, cemmem yok belli ki bu tariki namaz. Bazıları diyorlar ki 3 gün en az bu tehdit edilir, ondan sonra kellesi alınır. Detaylara fazla girmiyorum ama hepsi eninde sonunda bunun kellesini alıyorlar. Bir de diyorlar ki bu görüşlü olanlar, namaz, daha önce de zikretmiştim, İslam'ın rükünlerinden biridir. Bunun yerine ne insanın, bir başka insanın gelip bunu yapması ne de bir mal vererek düşürmesi söz konusudur. Binaenaleyh madem ki bir adam namaz kılmıyor ise bunu yaşatmamak lazım diyorlar. Diğer üçüncü görüşte olanların delili, yani İbn-i Şihab Ez-Zühri ve İmamı Ebu Hanife'nin namaz kılan kafir olmaz, aynı zamanda kellesi de alınmaz, fakat hapsedilir ta ki tevbe edip namaz kılmaya dönünceye kadar diyenler hangi delili, hadisleri, delilleri söylüyorlar? Diyorlar ki Abdullah İbni Mesud buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir Müslümanın kanı, la ilahe illallah diyen bir Müslümanın kanı, tekrar ediyorum, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın kanı helal olmaz, ancak şu üç şeyden birini işlerse helal olur. Birini öldürmüşse öldürülür. Evlendikten sonra zina etmişse öldürülür, dinden çıkar, Müslüman topluluğu terk eder. Cemaatten öte Müslüman topluluğu terk edip gidip Darül Harbe sığınıyor, kafirlere sığınıyor. Böyle bir insan öldürülür. Hadis Buhari Diyet Bab 6, Müslim'de hadis numarası 1776, Ebu Davud'da 4352, Tirmizi'de 1402. Aynı hadis Hazreti Ayşe'den, Osman bin Affan'dan, Abdullah bin Abbas'tan geldiği ve sahih olduğunu söylüyor. Nese'de geçiyor 4021, İbn-i Mace'de geçiyor 2524, Darimi'de geçiyor, Siyer Bab 11, Müsned-i İmam Ahmet Cilt 1, sayfa 382, 428, 465, Cilt 6, sayfa 181'de geçiyor. Bakınız diyor, bir Müslümanın kanı bu üç şeyden biriyle helal olacağı söylenmiş. Bu adama kafir diyor musunuz sizler arkadaşlar? Hayır, sadece bir zat söyledi ya, İmam-ı Şafii, İmam Malik. Demiyoruz. Ya ne diyorsunuz? İsyankar, Müslüman yani. Müslümansa Müslüman üç şeyden birinden katledilir. Açık ve net helal olmaz, ancak bu üçünden helal olur. Cana can, evlendikten sonra zina etme, dinden çıkıp cemaati terk etme, dinden çıktığını kabul etmediğinize göre bunu ne gerekçeyle öldürüyorsunuz diyor. Kanı helal olmaz. Ya ne yapalım? Hapsedelim, sopa atalım. Bu hadisin de çeşitli rivayetlerini okumuyorum. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayetin kaynaklarını verdim. Hazreti Ayşe'den gelen kaynaklar Ebu Davud, Nesai, Müsned-i İmam Ahmet, Ebu Umame bin Sehl bin Abdullah bin Amir Hazreti Osman'dan rivayet ediyorlar. Hazreti Osman'da geçen rivayeti Nesai, İbni Mace, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Ayrıca Talha bin Ubeydullah'tan geliyor, Aşere-i Mübeşşere'den. O da Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Bu hadislerden, bu sahabelerden gelen bu hadisten dolayı öldürülmez. İkinci delilleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla olundum. Eğer la ilahe illallah derseler, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar, kelime-i şehadetin hakkı gereği durum hariç. Madem ki bu la ilahe illallah demiş, mümin kabul ediyoruz, bunun kanı ve malı haramdır, bu öldürülemez. Hadis Buhari Müslim'de geçiyor. Vakıa karşı taraf bu hadisin başka rivayetlerini söylediler. Sadece la ilahe illallah değil, namaz da kılarsa, zekat da verirse şeklindeydi. Fakat bu rivayeti diğerlerinden daha kuvvetli olduğundan bunlar bunu ileri sürüyorlar. Akli delil ileri sürüyorlar. Diyorlar ki namaz dinin şeylerinden, esas parçalarından, yani kalple iman, dille tasdik, amel dediğimizde ameli biz şeyden saymadık, imanın parçalarından saymadık tam anlamıyla. Dedik ki amel yapmasa dahi Müslüman olur, bir kalple tasdik gibi değil dedik. Dediği üç mezhep sahibi, İmam Ahmed'e göre namaz da gerekiyor tabi. Madem ki bu imanın parçalarından değilse, esaslı parçalarından, namazı terk etme, niye kafir etsin ki? Namazda hacca benzer, bir adam haccı terk etse şimdi öldürecek misiniz? O da bir ibadet. Karşı taraf diyor ki haccı terk etse belki gideceğim diye savsaklayabilir. Sonunda da aniden ölmüş olabilir, namaz ona benzemiyor, vakti geçti mi bitiyor. Diğer bir akli delil diyorlar ki siz namazı kılmayanı öldürürüz derken niye öldürüyorsunuz? Namazı terk ettiğinden dolayı. Bu Müslüman mı gavur mu? Müslüman. Peki öldürürseniz namazı kıldırtmış mı olacaksınız? Kökünden mi terk ettirmiş olacaksınız? Bir de hiç kılamayacak adam Müslüman iken. Böyle bir ceza olmaz. Bari bırakalım, belki ilerisinde bir durum olur da namazını kılar. İşte bırakalım derken serbeste bırakmıyorlar. Hatta katıksız hapsediyorlar. Yani somunla yetiniyor yani. Ve sopa atılıyor her namaz vaktinde. Zorluyoruz. Belki adam Müslümansa bir vakit daha kılabilir. Siz kellesini alıp adama namaz kıldırmıyorsunuz. İyi, aferin. Onlar öyle demiyor, bunu ben söylüyorum. Alimler birbirlerine öyle demezler yani. Bir de diyorlar ki akli delil olarak yine asıl olan insanların kanının helal olması değil midir? Evet. Açık bir nas olursa, yani Resulullah'tan sağlam bir hadis gelseydi namaz kılmayanı öldürün, o kafir olur, müşrik olur rivayetleri var ama öldürün diye bir şey var mı? Cezalar ağır olduğundan dolayı açık veya en azından dolaylı yolla bir nas olması lazımdır. Binaenaleyh namaz kılmayan öldürülmez. Özetleyelim. Demek ki iman ve küfür ile ilgili meselelerden biri de namaz. Namaz kılmayanın inandığı halde farziyetine, kılmayanın tembelliğinden dolayı kılmayanın kafir olduğunu söyleyen alimler var. Buna göre Müslümanlar bu hususta hassas olmaları lazım. Bizim alacağımız öğüt bu. Namaz üzerine ne kadar durulmuş. Yani çoluk çocuğumuzda, ailemizde, çevremizdeki insanlara dilimizin erdiği kadar bunu tebliğ edelim. Allah yardımcımız olsun diyor ve burada noktalıyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
13: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr. En kıy-

0: Nokta.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Medine günlerindeyiz ve Bakara suresini okumaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. 231. ayete geldik. Bu ayetlerde Rabbimiz Teala bizlere kadınların ve erkeklerin hayatlarını ciddiye almaları konusunda emirler veriyor. Evlenirken de Müslüman ciddi, boşanırken de ciddidir. Çünkü hayatın her bir bölümü kulluğun bir imtihan sofrasıdır. Ya evlenirken, ya boşanırken, ya çocuğun emzirilmesi safhasında, fakir ya da yoksul ya da zengin, hangi durum ve koşulda olursak olalım, Allah'a kul olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Geçimli bir aile kurmuşuz, muhabbet var, güzel gidiyor her şey, bu bir imtihandır ve Allahu Teala'ya karşı şükrümüzü eda etmek pozisyonundayız. Ama ola ki muhabbet olmamış, geçinilememiş, problem çıkmış, araya darlık, zorluklar girmiş, boşanılması gerekmiş, ayrılmak gerekmiş. Bu da bir kulluk biçimidir, bu da bir imtihandır ve Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde evlenildiği gibi Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde de yine boşanılacaktır. İşte yasaları koyan Allah olunca her zaman, her ortamda, her bir aşamada, her bir pozisyonda işler güzeldir. Neticede cennete layık olacaktır Müslümanlar. Yani evlenen Müslümanlar iyi iş yapmıştır da boşanmış olan Müslümanlar kötü bir iş yapmış, cehenneme ulaşmış değildir ki. Bu Allahu Teala'nın yasasıdır. Evet, Rabbimiz boşanılmasını pek istememiştir. Bundan hoşlanmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala açık, net ve uzun ayetler boyunca bu kuralları, bu kanunları, bu yasaları bize açıklıyor. Buradan da anlaşılıyor ki evet, hayatın yapısında bu vardır. İnsanlar bazen geçinirler, bazen geçinemezler. Bazen uymaz frekanslar birbirine. İnat etmenin, devam edip durmanın bir mantığı yoktur ki. İslam toplumu, Medine Müslüman toplumu geçimlidir. Birbiriyle anlaşmış bir toplumdur. Her şeyden önce Müslümandır, Allah'a teslim olmuştur. Hepsi birbiriyle kardeştir. Ve uzaktan yakından, ta Yemen'den ya da başka yerlerden, diyarlardan, Mekke'den gelenler olmuş, Medine'de buluşanlar olmuş, Evs ve Hazreçmiş, yıllarca birbiriyle kavga etmiş, kadınmış, o güne kadar aşağılanmış, erkekmiş, efelenmiş olsun, artık tüm sınırlar, tüm yapılar, tüm kafa yapıları değişmiştir. Artık her türlü hayat organizasyonunu yapmak Allah'a aittir. Hangi rolü alacağımızı, ne kadar, ne şekilde, nereye kadar gideceğimizi belirleyen Allah'tır. İşte bu noktada gelen emirler bizim hayatımıza yön veriyor, şekil veriyor, kişiliğimizi oluşturuyor. Belki bugün bu ayetler direkt olarak bizim kendi hayatımızda bir yere konanmayabilir. Ancak her okuduğumuz ayet zihnimizde yepyeni bir oluşum meydana getirmektedir. Müslümanca bakış açısını kazanıyoruz. Hayata, olaylara, kar ve zarar ilişkisine, başarı ya da başarısızlığa, muhabbet ya da nefrete bakış tarzımızı Allahu Teala ayarlıyor. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit ya onları iyilikle tutun, yani evliliğiniz devam etsin, yahut iyilikle bırakın, gitsinler başka Müslümanlarla evlensinler. İşte olay budur. Ama her iki durumda da maruf ile olayı sahiplenmen var, maruf ile onlara hadi güle güle demek var. İhsandır belirleyici olan, güzelliktir, iyiliktir. Aşağılamak yok, horlama yok, kötülemek yok, işini bitirmek yok, kin ve intikam ve nefret yok. Ya güzelce tutarsın, geçim olabilecek, anlaşıldı. Meğer ki geçici bir olaymış,
kafa bozukmuş, olmamış, problemler çıkmış güya. Sonra anlaşılmış ki bu problem denilen şeyler meğer ki yanlış anlamalardan kaynaklanıyormuş. Düzeltilmiş, araya hakemler girmiş, konuşulmuş, Müslümanca karara bağlanmış. Tamam, devam edin, gidin, evlilik devam etsin, bırakmayın. Ama yok, baktınız olmadı, olmayacak, olacak gibi değil. Düşündünüz, taşındınız, konuştunuz, sözleştiniz, söyleştiniz, Müslümanlara danıştınız, Rabbinize danıştınız, kitapla bir daha konuştunuz, baktınız olmuyor. O zaman da güzelce, örfe uygun bir şekilde Allah-u Teala'nın emrettiği pozisyonda bırakıverin. Giden gitsin yoluna, böylece herkes düzgünce bir hayat sürsün. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Fakat haksızlık ederek veya zarar vermek için onları nikah altında tutmayın. Zorla, yani demek böyle yaparsın sen bana deyip de zarar vermek, onlara kötülük yapabilmek için onları tutmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Kim böyle yaparsa kendine zulmetmiş olur, kendine yazık etmiş olur. Hayatını, evliliğini cehenneme çevirir ki sıkıntı üzerine sıkıntıdır, gam üzerine gamdır. Evde huzuru olmayan bir adamın hayattaki huzuru olmayacaktır. Öyleyse düzgünce salıvermesi hoş olacaktır. İntikam hissiyle, hırsıyla adam olsun diye, öğrensin bakalım, bir eziyet çeksin de görsün bakalım diye kadını bu şekilde zorlamak aslında insanın kendine zulmetmesi demektir. Allah-u Teala'nın kurallarını çiğnedi diye zaten bir zulüm söz konusudur. Kadına yaptığı haksızlıktan dolayı da bir zulüm söz konusudur. Fakat tüm bunların toplamında kendine yazık etmektedir. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَا. Aman sakın ha, böyle yaparak, böylesi bir mantık taşıyarak, çünkü bu İslami bir mantık değildir, Müslümanca bir zihniyet değildir, böyle yaparak Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın ayetleri dalga konusu değildir. Bunlar alay edilecek şakalı konular değildir. Yahu işte böyle gülüşüyorduk, böylesi bir mantıkla Allah'ın kitabını, Rabbimizin koyduğu sınırları hafife almak, onlarla oynamak, oynaşmak, onları sanki bir oyun konusuymuş gibi, bir eğlence mevzuymuş gibi değerlendirmek ne kötüdür? Yasadır bunlar. Ve hayatın en ciddi mevzu evliliktir. Müslüman bu evliliği ciddiye almak zorundadır. Asık suratlı demek istemiyorum. Kaşlar çatık, ciddiye almaktan kasıt hep böyle anlaşılıyor. Öyle değil. Sadece sorumluluğu taşımak manasında algılamamız gerekiyor. Allah'ın ayetlerinde sorumluluğunu taşımalıyız. Onlar hafife almamalıyız. وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri hatırlayın. Allah size ne nimetler verdi? Bakın kitapla tanıştınız. Medine ortamında Evs, Hazreç, Muhacir, Ensar, kadın, erkek ne güzel buluştunuz. Bunlar Allah-u Teala nimetidir. Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde bak ne hale geldiniz. Allah'ın nimetini hatırlayın. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ. Öğüt alın diye Allah-u Teala size indirdiği kitabı ve hikmeti anlayın ve onları da hatırda tutun. Evet, hatırlayın size verilen nimetleri. Ekmek gibi, aş gibi, hava gibi, su gibi, güvenlik gibi. Yani Medine'de Müslümanlar güvendeydiler. Özgürlük

Allah-u Teala nimetlerinden olan kitabı ve hikmeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyişini, kitabı tanıtışını tutun aklınızda, hatırlayın, bunu gündeme getirin, bununla gündem yapın ki öğüt alasınız diye Allah-u Teala bunlar size indirmişti. Vettekullah, hatırlayın da ne olun yani, bunları zikredince, bunu gündeme getirince ne olacak yani? Takvalı olacaksınız, yolu Allah'la bulacaksınız, Rabbinize karşı saygılı olacaksınız. İşte vettekullah ve alemu ennallahi bi kulli şeyin alim, ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Tüm bilginiz buraya dayandırsın sizi. Kitabı okudunuz, sonuç. Hikmeti okudunuz, sonuç. Nimetleri hatırladınız, sonuç. Allah her şeyi bilir. Sen bilmezsin, Allah bilir. Kuralları Allah bilir, hayatı Allah bilir. Yaradan odur, şekil veren odur, hesaba çekecek olan odur. Öyleyse bilgiyi de Allah'a bırakmak gerekmektedir. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıklarında, birbirleriyle güzelce anlaştıklarında, onların tekrar eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla Allah İçinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt vermektedir. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere böylece öğüt verilmektedir. Evet, Allah-u Teala bize şimdi yine boşanmayla ilgili bir başka kuralı hatırlatıyor. Ayetin iniş sebebi olarak Makil bin Yesar zikrediliyor. Bu zat kız kardeşini boşayan kocasına onu tekrar dönmesi konusunda izin vermemiş. Sonra Allah-u Teala'nın bu emrini duyunca da Rabbinin razı olduğu konuya o da razı olup kız kardeşinin eski kocasına dönmesine izin vermiş. Allah-u Teala böylece bir başka mevzuyu da aydınlatıyor. Boşandılar diye artık cezalandırmak yok. Böylece müminler, veliler özellikle boşanılmış olsa bile eğer eşler yine kendi aralarında anlaşırlarsa vereceğiz tekrar onların bu evli sürdürmelerinin önüne geçmeye çabalamayacağız. Bu öğüt ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseleredir. Yani kimler öğüt alır? Allah'ı bilen, Allah'a iman etmiş olan, ahireti bilen, hesap gününe haberdar olan, buna iman eden kimseler Allah-u Teala'nın koyduğu yasalardan haberdardırlar ve Allah-u Teala'nın verdiği öğütlerden öğüt alırlar, korkarlar, çekinirler. ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ Ve bu da sizin için, yani böyle öğüt almanız Allah'a imanlı olan, ahirete imanlı olan kimselerin kulak verişleri ya da işte bu şekilde anlaşan kişileri salıvermeleri, hadi buyurun evlenin deyivermeleri, evliliğinizi devam ettirin deyivermeleri daha çok yakışık alır. Bakıyoruz toplumda babalar kızlarını geri göndermiyorlar. Erkekleri anneler babalar yine hanımlarına dönmesi noktasına izin vermiyor. Böylece bir zulüm var. Kadın erkek birbirini özlüyor, istiyor. Aslında kocasına doymamış, eşine sevgisi tamamlanmamış insanlar var. Fakat aileler kinlenmişler, intikamlanmışlar. Cahilce o eşlerin birbirleriyle buluşmasını engelliyorlar. Allah-u Teala diyor ki öyle yapmayın. Salıverin. Allah'a ve ahiretine iman ediyorsanız bu sizin için güzeldir, hayırlıdır, daha temizdir, daha seçkindir. Vallahu ya'lem ve entum la ta'lemun. Hem niye diretiyorsunuz ki? Allah-u Teala biliyor, siz bilmiyorsunuz. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilen Allah'tır. Allah-u Teala böyle yapın diyorsa yapıverin. Salın diyorsa salıverin. Tekrar evlensinler. Evet, izin veriyor Allah-u Teala. Siz de izin verin. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Siz köşeye kadar bilirsiniz hayatı ama Allah-u Teala bütün hayatı kuşatmıştır. Siz sadece görebildiğiniz dünyaya karşı azıcık bir bilgiye sahipsinizdir. Ama Allah-u Teala yeri, göğü ve içindekileri, her şeyi tam bilmektedir. Eksiksiz bilmektedir. Öyleyse siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bırakıverin olayları, Rabbinizin emrine göre yaşasın gitsin insanlar. Vel validatu yurzane evladehunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer raza. Boşanma konusunun hemen ardından boşanmayla bir ortaya çıkan bir sorun var. O da çocuklar. Bu çocukların emzirilmesiyle alakalı problemler var. Şimdi Allah-u Teala bunu bize anlatıyor. Emzirmeyi tamamlatmak isteyen için anneler çocukların 2 yıl tam olarak emzirirler. Tam 2 yıl emzirirler.
Böylece

Eğer ana baba bir boşama hadisesi sonrası ortada bir çocuk var ve baba da çocuğun emzirilmesini istedi. Annesi de bunu talep etme hakkı var. Ve kadın da o zaman ne yapacak? Çocuktan tam 2 yıl emzirmek zorundadır. Bu da Allah-u Teala'nın koyduğu bir başka yasadır. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ama bu dönemde de onların giyimi, kuşamı, beslenmesi babaya aittir. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçülerle maruf bir şekilde baba kadını da çocuğunu da yani kendi yavrusunu da eski eşini de ne yapmak zorunda? Giydirmek ve yedirmek, doyurmak zorunda. Bununla birlikte la tukallafu nefsun illa vus'aha. Allahu Teala hiçbir kimseye gücünün yetmediği sorumlulukları yüklemez. Allahu Teala bir sorumluluk yüklediyse bilerek yüklemiştir. Kişi bunu kaldıracak durumdadır. Allahu Teala kimin ne kadar taşıma kapasitesi var bunu bilir ve sorumlulukları da ona göre yükler. La tuzarra validetun bi veladiha ve la mevludun lehu bi veladi ve alel varisi mislu zalik. İşte bundan dolayı da siz de Allahu Teala'nın yüklemediği yükleri yüklemeyin insanlara. Kadın erkeğe Allah'ın istemediği yükü yüklemesin. Erkek kocasından beklenti içinde olmasın Allahu Teala'nın istediğinin dışında. Herkes Allah-u Teala'nın belirlediği yetki, görev ve Allah-u Teala'nın kendisi için seçtiği iş kadar yükümlüdür. Bundan dolayı da hiçbir anne çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Yani bu çocuk senin, işte bundan dolayı şöyle yapmalısın, bu çocuk senin, bundan dolayı böyle emzirmelisin diye çekemeyeceği yükler yüklenemez. Kuralı koyan Allah'tır. İşte kadın 2 yıl çocuğunu emzirecek. Bu süreçte baba çocuğunu ve eşini doyuracak ve giydirecek ama örfe uygun şeklinde, aşırı noktalar yok, düzgünce olacak bu işler ve insanlar çocukları yüzünden ezilmeyecekler, hırpalanmayacaklar, örselenmeyecekler. Bu yasaya aykırıdır. Varisler için durum böyledir. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِيُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا Eğer ana baba birbirleriyle görüşür, anlaşır ve karşılıklı olarak konuştuktan sonra çocuğun sütten kesilmesini isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Oturdular, karar verdiler. Ana baba birlikte çocuk üzerinde bu konuda bir mutabakata vardılar. Onlar için artık günah yoktur. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ Eğer çocuklarınızı bir süt anne tutup da emzirtmek istediğiniz takdirde süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, yani düzgünce ona söz verdiğiniz şeyi ödemeniz kaydıyla üzerinize bu şekilde yapmanıza bir günah yoktur. Onu süt anneye de verebilirsiniz. Kadın erkek anlaştılar, bir süt anne bulma noktasında konuştular ama süt anneye de verilmesi gereken güzelce verilmesi lazım. Bu da yapıldıysa buna bir günah yoktur. Tüm bunlar yapılırken, yani anne ve baba, süt annesi ya da emzirme konusunda Allah-u Teala'nın bize anlattığı şu kurallar icra edilirken temel belirleyici şudur: Vettekullah, Allah'tan korkun, Rabbinize karşı saygılı olun. Takvadır ön planda olan, hep takva dikkat edersek talağın her bir aşamasında, boşanmanın her bir aşamasında, evliliğin her bir aşamasında, süt emzirmenin her bir aşamasında takva, takva, takva vardır. Yani hep Allah'a karşı sorumluluğumuzu bileceğiz. Biliyoruz ki bizi izleyen Allah'tır. Allah bilmektedir her şeyi, çizmektedir tüm sınırları. Ona karşı saygılı olacağız. Toplumun ayıplamasından korkmuyoruz. İnsanların kötü sözlerinden korkmuyoruz. Ya da birilerinin beklentilerini karşılamak derdine değiliz. Allah-u Teala'yı razı etmektir derdimiz her bir noktada. Çocuğumuzla alakalı karar verirken, eşimizle alakalı karar verirken, evliliğimizle alakalı karar verirken hep Allah'a karşı duruşumuzu ayarlayacağız. Hatalı mıyım? Yanlış yapıyor muyum? Rabbimin sınırlarını çiğniyor muyum? Temel derdim bu olacaktır. Ama görüyoruz ki özellikle evlilik mevzuunda en problem ya insanlar ne der, akrabalar, komşular ne derdir, ya ama anne babam yıllardır benim üzerinde beklentileri vardı, peki ya ne olacak konusudur çok problem. Ya da ama çocuğumun işte şusu busu filandır problem. Evet, bunlar belki belli oranda cümle içinde kullanılacak, düşüncelerimize sızacaktır. Fakat temel belirleyici Allah korkusudur. Yani ben takva ile hareket etmeliyim. Evlenmeye karar verdiğimde de, evliliğimi sürdürürken de, evlilik olmadı ya, Rabbim muhafaza eylesin tüm Müslümanları. Eğer
devam etmeyecek bir hale geldiyse yine kararın Allah'ta olduğu bilinciyle hareket ettiğinde problem kalmaz. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Bilin ki Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Allah her şeyi görüyor. Öyleyse düzgünce hareket etmeye devam ediyoruz. Şimdi boşama konusu böyle izah edildikten sonra yine bu mevzunun bir devamı, bir kadın ama bu sefer kocası vefat etmiş, ölmüş bir kadının durumu ne olacak? Onunla ilgili bilgiler Rabbimiz 234. ayette veriyor Bakara suresinde. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeden önce 4 ay 10 gün beklerler. Yani kocası ölen bir kadın 4 ay 10 gün bekliyor. Evet, böyle bir iddet süresi var. Böyle bir bekleme dönemi var. Bunu Allah-u Teala koydu bu yasayı da. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَّهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Biraz önceki ayette اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلْنَ بَص۪يرٌ, Allah yapmakta olduklarınızı görür demiştir Rabbimiz. Burada da Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır diyor. Evet, bir kadın kocası vefat ettikten sonra bekleme süresi kadar bekledi ama ondan sonra yapacağı işler konusunda kadın sorumlu kılınmaz, ayıplanmaz, kınanmaz ya artık serbesttir. Çünkü artık onun da karnında bir çocuğun olmadığı anlaşılmıştır. Kocasından bir yük taşımadığı belli olmuştur. Ve dolayısıyla bu kadın artık özgürdür. Dilediği şekilde evlenme imkanına sahiptir. Onu kınamak, ayıplamak söz konusu değil. Allah-u Teala'dır yasayı koyan. Ne yapılacağını o belirler ve görüp haberdar olup durmaktadır. Evet. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. Ancak böyle bir kadınla evlenme noktasındaki Müslümanın edebi, hareketini Allah-u Teala şimdi bize ayarlıyor. Yani özellikle evlenmemizi zaten talep etmektedir. Bizden Müslümanların dünyasında, Müslüman Medine'de işte kocası ölmüş bir kadın yalnız olarak bırakılmıyor. Ya da işte boşanmış bir kadın da öyle. Bütün insanlar bir şekilde evlilik yoluna doğru yürümektedirler ve güzelce evlenmek için hareket etmektedirler. Bu Allah-u Teala'nın istediği İslam toplumunun temel özelliğidir. Zinanın olmadığı, gayrimeşru ilişkilerin olmadığı, ya hoş, meşru, iffetli, ihsan ile, sevgi ile, muhabbetle evliliklerin sürdüğü ya da takva ile ayrılıkların olduğu bir toplumsal yapıdır ve kolayca evlenilir ve yine tekrar yeniden kolayca evlenme imkanları hep durur. Yani bir kadın bir evlilik yaşamış, sonra bir şekilde kocasının ölümü ya da boşanma ile dul pozisyona düşmüş ise bu onun artık hayatının çilesi haline gelmez. Müslüman toplumu onun hemen yine evlilikle yeniden muhabbetli bir hayata çekilmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala bu noktada bize şöyle bir edep ifade ediyor. Bir kadın kocası vefat etmiş ve bekleme süresinde beklerken o kadınlarla evlenme hususunda düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Bir beklentin var. Kadınla evlenmeyi arzu ettin ama iş dünyanda tutuyorsun. Bekliyorsun vakti tamam olsun da sonrasında ifade edelim, isteyelim, kadınla evlenme talebimizi ona iletelim diye tutanlar, evet tutabilir, bunda bir günah yoktur. Böyle içinizden geçebilir, bir problem yoktur. Ya da dilde şekillenmeyen ifadelerle fakat bir şekilde kadına bir yeni kelimeyle tiyo vermek, ona böyle hafif bir açıklamada bulunmak, ben seni istiyorum manasında değil, ben seni evlenmek istiyorum gibi net kelimelerle değil de, yani Allah senin için hayırlı bir çıkış bulabilir gibi bir işmar, ona bir hafif meseleyi çaktıracak cümle kurulabilir diye ifade ediyorlar. Evet, böyle söylenebilir. Yani o kadınla evlenme konusunda üstü kapalı bir ifade caizdir. Bunu söyleme imkanımız var ya da söylememe imkanımız da var. Ama Allah-u Teala diyor ki siz konuşacaksınız bunu. Rabbiniz sizin ne olduğunuzu biliyor. Alimallahu ennekum setezkurunehunne وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah bilir ki siz onu anacaksınız, bunu söyleyeceksiniz. Lakin meşru sözleri söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin.
Bu iffete aykırıdır, edebe aykırıdır. Müslüman bu noktada bekleyecek. Beklenecek süre zaten çok büyük bir süre değildir. Bu kadının yaz dönemi için de gereklidir, geçerlidir. Ve bu dönemin sonrasında da güzelce bir nikahlama yoluna gitmek gerekir. Evet, budur, böyledir, böyle yapmak daha hoştur. وَلَا تَعْزِمُ اُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمْ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ. Ve Allah-u Teala diyor ki, farz olan bekleme müddeti dolmadan nikah kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah gönlünüzdekini biliyor, içinizdekini bilmektedir Allah-u Teala. Bu sebeple Allah'tan korkun, sakının, takvalı olun. Evet, bir daha ifadeler tekrarlanıyor bizim için. Ve Allah'a karşı saygılı olun. Şunu iyi bilin ki Allah gafurdur, halimdir. Evet, sakının, fahzeruh, Allah'a karşı başkalarına değil ama Allah-u Teala'dan çekinin. Onu kırmaktan, üzmekten, ona karşı gelmekten, ona isyan etmekten korkun. Bundan dolayı dilinizi tutun. Düzgün şeyler yapın, edepli davranın ama sonra meşru bir şekilde evlenmenizde sizin için bir suç yoktur. Müddet dolunca gidin onunla nikahlanabilin ama daha evvel nikahlamaya kalkışmayın. Çünkü rahimlerde olanın ortaya çıkmasını Allah istemektedir. Ve fakat sonrasını yaptığınız işlerden dolayı Allah-u Teala sizi kınamıyor. Bilin ki Allah bağışlar ve merhametli olandır. La cunaha aleyküm in talaktumun nisa'e ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne ferizah. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Fakat bir başka konu şimdi de, nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size bir mehir zorunluluğu da yoktur. Bu durumda onlara hediye cinsinden bir takım şeyler verin, onları faydalandırın. Zengin olan durumuna göre versin bu faydalanacağı şeyleri. Fakir olan da yine durumuna göre versin. Herkes kendi kadarince münasip bir meta ile onu metalandırsın. Böyle yapmak onlar için bir borçtur. Kimler için? Mümin insanlar için. Alel muhsinin diyor. Hakkan alel muhsinin. İhsan sahibi olan Müslümanlar için bu güzel bir davranıştır. Onlar üzerine bir vecibedir, gerekliliktir, haktır. Evlenme aşamasında eğer mehir yapılmadıysa ya da dokunulmadıysa kadına, işte o zaman eğer boşama gerçekleşirse onlara yine belli bir şekilde pay vermek güzel bir davranış olacaktır. Müslüman cömerttir, cimri değildir. Çünkü cimrilik Müslümanların hayatını daraltmaktadır. Bu kadarcık da olsa, yani bir hak oluşmuştur. Kadınla erkek arasında böylesi bir ilgi oluşmuştur. Belki onlara temas edilmemiş, değilmemiş, onlarla aynı yatak paylaşılmamış olabilir. Ama yine de ortaya çıkan bir gerçek vardır. Nikahın getirdiği bir birliktelik, bir bağlaşma olmuştur. Bu noktada cömertçe o kadının gönlü alınmalıdır. Onun ailesinin gönlü alınmalıdır. Ve böylece ihsan ile ayrılık meydana gelebilsin. Güzelce iki taraf birbirine küsmeden, darılmadan, birbirlerine lanetler okumadan yollarına devam etsinler ki o kadın güzelce bir başka eş bulsun kendisine. O erkek de güzelce bir başka eş bulsun kendine ve yollar güzelce devam edip gitsin. Yani yolun başında ayrılmaya karar verildiyse kindar olmadan, birbirlerine karşı öfke beslemeden bir ayrılık müminler için de hayırlı olacaktır. Görüyorsunuz, Müslüman olgun bir şahsiyet. Sürekli iyilikten yana, ihsandan yana bir tavır sergiliyor. Allah-u Teala bize bunu böyle öğretiyor. Rabbine karşı sorumluluğunu taşıdığı için de insanlara karşı çok dikkatli ve hassasiyetli. Kimsenin hakkını yemeye çalışmıyor. Özellikle paylaştığı eşine karşı çok dikkatli. Oysa bugün biraz daha tam tersine hareket ediyor insanlar. Başkalarına çok kibar olan, başkalarına karşı çok hassasiyetli olan kimseler, hanımlarına, eşlerine büyük bir dünya paylaştığı kimselere oldukça hoyrat, oldukça ezici, onları horlayıcı tavırlar içerisindeler. Sosyal hayatta, normal hayatta bu böyle devam ediyor. Bakıyoruz birbirlerine karşı oldukça kötü davranıyor eşler. Bu yakışmıyor, bu Müslümana yaraşmıyor. Müslüman eşiyle geçimi güzel olandır, ona karşı muhabbetli olandır ve ayrılması gerektiğinde de muhabbetle, güzelce, düzgünce, Allah-u Teala'nın sevdiği ve seçtiği şekilde ayrılmak gerekecektir. Ve her şeyin başında cömert olmak mümine yaraşır. Müslüman infak sahibidir. Cimrilikle malı elinde tutarak hayatı germenin, insanları zorlamanın bir anlamı yok. Dünya sevgisi hayatımızı zehir eder, ayrılırken de zehir eder. Dolayısıyla biraz daha cömert olup bir şeyler vermekte fayda vardır. Ayetler sanki bize bunları da ifade etmektedir.
وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ اُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ayeti topluca okudum ve ayette anlatılan ifadeleri de topluca ifade etmeye çalışayım. Böylece Medine günlerindeki Müslüman şahsiyetini anlamaya çalışıyoruz. Ayetlerin, özellikle bu ayetlerin birebir anlamları, üzerinde taşıdıkları uygulamalar ve fıkhi kaideler oldukça büyük mevzulardır ve altından kalkmamız mümkün değil şu anda benim için. Ancak işin ehli olanlar veya böylesi bir sorunla karşı karşıya olan kardeşlerimin bu kaynaklara yönelmeleri ve doğru bilgileri doğru şekilde öğrenmeleri lazım. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu: Allah'ın ayetlerinde bize neler, hangi mesajlar var, kısaca bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu ayetlerle bir şahsiyet üretmeye çalışıyoruz. Kitabımızı okuma sürecinde buraya gelmiştik ve bu ayetleri de ıskalamıyor, bu ayetleri atlamıyor, zıplamıyor. Rabbimiz ne derse kısaca anlamaya çalışıyoruz. Ama şunu da bilelim ki bu ayetlerle birlikte, ki her ayette bu böyledir, büyük bir ilim vardır, büyük bir bilgi vardır, öğrenilmesi gereken zorunlu şeyler vardır. Bunları da öğrenmeye devam edeceğiz Rabbimizin izniyle. Rabbim hepimizi alim etsin, kitabını bilenlerden eylesin. Ama bilgilerimiz bu kadar, söyleyeceğimiz sözler de bu kadar. Ancak ne anlayabildiysek ifade edeceğiz kısa cümlelerle. Gerisinde ayetleri okumaya devam ediyoruz ki Medine gündeminin neyle beraber olduğunu, Medine Müslümanlarının nasıl bir dönüşüm içinde olduklarını kavrayabilelim. Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağı elinde bulunan velinin vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz, yani mehrinizden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Aranıza iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınız hakkıyla görür. Bakın yine ayetin sonuna doğru yaklaştığımız Allah-u Teala bizim için takvanın daha hoş olduğunu söylüyor. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Eğer mehri bağışlarsanız, affeder, cömert davranırsanız bu takvaya daha uygundur. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Aranızda iyilik ve ihsan unutmayın diyor Allah-u Teala. Aranızda asıl gerekli olan şey fazıldır, cömertliktir. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُنَ بَصِيرٌ. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Dikkat edersek sayfamız yine aynı şekilde bitiyor. Elimdeki mushafa göre 37. sayfayı okuyorum. 36. sayfa da böyle bitmişti. Son ayet aynı şekilde bitiyor. اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُنَ بَصِيرٌ. Yine اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُنَ بَصِيرٌ diye aynı konuyu Allah-u Teala vurguluyor. Gören Allah, Allah'ın gözetiminde bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ihsan üzere yaşar. Allah-u Teala'nın kendisini izlediği bilincini hiç kaybetmez. Bundan dolayı da evlenirken de, ya da böylesi yarım bir evlilik diyelim isterseniz, mehirler konuşulmuş ama tam bir evlilik meydana gelmeden ayrılmak durumu ortaya çıktığında onlara mehrin yarısı verilecektir. 237. ayette Allah-u Teala bize bunu böyle ifade etti. 238. ayete geldiğimizde Allah-u Teala hayatın merkezinde olan bir ibadeti bize ifade ediyor. Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi qanitin diyerek namazı, evliliğimizin, boşanmamızın, çocuk emzirmemizin, mehrimizin, yani sosyal ilişkilerimizin tam ortasına koyuveriyor. Namazı olmayan bir toplumun evliliği de, boşanması da, hiçbir konusu da düzgün gitmeyecektir. Galiba bunu anlayacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, bak Rabbim seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun." buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık." buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım" demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi, "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir." buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik.
0: Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban Kardeşliğe Çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

0: bir tevbe,
1: bir tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: yerde.
0: Gözyaşlarının duası kanır. Gözyaşlarının

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da ilk defle paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Umman umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 11.
3: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
5: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Hal böyleyken, düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz bir bela, sizin başınıza gelince, bu nereden geldi mi diyorsunuz? De ki, bu felaket sizin yüzünüzdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ

0: İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde, biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar o münafıklardır ki, kendileri savaşa çıkmayıp evde oturmaları yetmiyor gibi, bir de kalkıp bilgiçlik taslayarak savaşta şehit olan arkadaşları hakkında sözümüze kulak verselerdi böyle öldürülmezlerdi derler. De ki, eğer iddianızda tutarlıysanız, haydi elinizden geliyorsa kendinizi ölümün elinden kurtarın bakalım.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar.

Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmayan müstakbel şehitlere, kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine dair de müjde vermek isterler.

0: Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlar gibi ihsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
0: Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdir.

Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah çok büyük lütuf ve inayet sahibidir.

Size o haberi getiren adam şeytanın tekidir. O sizi kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz mümin iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun.

İnkâra koşuşanlar sana kaygı vermesin. Onlar Allah'ın dinine asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette nasip vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır.

imana bedel inkârı tercih edenler, Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır.

0: O kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz günahlarının artması içindir. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.
1: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ

0: Allah müminleri içinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Sonunda temiz ile murdarı ayıracaktır. Allah sizin hepinizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, size büyük mükafat vardır.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ

Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır.

0: Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir.

0: وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Onlar dediler ki, Allah ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Onlara cevaben de ki, benden önce birçok peygamber açık delillerin, mucizelerin yanında sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlıysanız onların niçin öldürdünüz?
0: فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
1: Eğer onlar senin nübüvvetini yalan saydılarsa, üzülme. Zaten senden önce açık deliller, mucizeler, sahifeler ve nurlu kitaplar getiren nice rasullere de yalancı denilmişti.

canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir.

Şu muhakkak ki gerek mallarınızda gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir.

Vaktiyle Allah ehli kitaptan, kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, onu asla gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler. Onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş.

0: Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin, sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Çünkü onlara o can yakıcı azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir.

Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip, sürelerinin uzayıp kısalmasında, düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.

Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey yüce Rabbimiz, sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru.

Ey yüce Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Rabbena, biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al.''

0: Adem.
1: Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin.

Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek, gerek kadın, hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz. Birbirinizden farkınız yoktur. Benim rızam için hicret edenlerin, vatanlarından sürülenlerin, benim yolumda işkenceye, zarara uğrayanların, benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır.

0: Hakkı inkar edenlerin diyar diyar refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır.
1: Lakinellezine ettekav rabbahum lehum cennetun tecri min tahtihel enhar.

Lakin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır.

Ehli kitap içinde Allah'a iman ettikleri gibi hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbin nezdinde mükafatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.

0: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz. Nisa suresi. Medine'de takriben Hicri 6. yılda nazil olmuş olup 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip, cahiliye döneminde mahrum oldukları yeni hakları kadınlara verdiğinden ötürü, bu sureye kadınlar manasına gelen Nisa suresi adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp, o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp, kendisini vesile ederek, birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi verip murdarı almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.

himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince, haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla 2, 3 veya 4 hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa, onu içinize sine sine afiyetle yiyin.

Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın. Giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meşru surette ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandır ve onun hesap sorması kafidir.

anne babayla yakın akrabanın terikelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi, anne babayla yakın akrabanın terikelerinde kadınlara azından da çoğundan da farz olarak belirlenmiş hisseler vardır.

Miras taksim edilirken, varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin. Ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin.

Arkalarında eli ermez, gücü yetmez, küçük çocuklar bıraktıkları takdirde onların halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir.

Miras konusunda Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası varis oluyorsa annesine üçte bir hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra annenin hissesi altıda birdir. Anne babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

Üzerindeki borcun ifasından sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa, terikenizin dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa, terikenizin sekizde biri onlara aittir. Bunlar da yaptığınız vasiyetin ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer miras bırakan erkek veya kadın, çocuğu ve anne babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kız kardeşi de bulunursa, bunlardan her birinin hissesi altıda birdir. Şayet onların sayısı daha fazla ise, o takdirde onlar üçte bir hisseye ortak olurlar. Bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Bütün bunlar, varisler zarara uğratılmaksızın yapılacaktır. Bu, Allah tarafından size bir buyruktur. Allah, alim ve halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, cezalandırmada aceleci değildir.

İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur.

Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Zina eden kadınlarınız hakkında 4 şahit isteyin. Eğer 4 kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.

sizden bir çift fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip hallerini ıslah ederlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah Tevvap ve Rahim'dir. Tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir.

Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek, günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah, alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında, işte ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere çok acı veren bir azap hazırladık.

Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de, Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.

Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?

Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz? Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar.

Daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o.

0: Ey mümin erkekler! Şunlarla nikahlanmanız haram kılınmıştır. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Aksa Akustik,
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Reklamları dinlediniz.
16: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bu hadisten iyi ders çıkarın. Dünya imtihan sahnesidir. Muhterem Müslümanlar, dünya sahnesinin bir imtihan mekanı olduğunu hepimiz biliriz. Böyle olduğuna inanırız ve ölçülü bir hayat yaşamaya da gayret ederiz. Bu konu ile ilgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bizden önce yaşayan toplumlardan birinde aralarında biri alatenli, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allahü Teala onları sınamak için kendilerine insan suretinde bir melek gönderdi. Melek alatenliye geldi, en çok sevdiğin şey nedir dedi. O da güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı ve alatenlilik gitti. Rengi güzelleşti. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir dedi. Adam devedir dedi. Ona 10 aylık gibi bir deve verildi. Melek Allah sana bu deveyi mübarek kılsın diye dua etti. Melek oradan ayrılıp kel olan adamın yanına gelerek en çok istediğin şey nedir diye sordu. Kel adam güzel bir saç istiyorum dedi. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine güzel ve gür bir saç verildi. Melek sordu, en çok sahip olmak istediğin mal nedir? Adam, sığır, inek dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek, Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi. Ona da sordu, en çok istediğin şey nedir dedi. Kör, gözlerimin açılmasını, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı, Allah onun gözlerini açtı. Bu defa melek, en çok sahip olmak istediğin şey nedir dedi. O da koyun dedi. Ona da gebe bir koyun verildi. Deve ve inek doğurdu. Koyun kuzuladı. Birinin deve, diğerinin inek, öbürünün de koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek o alatenliye, alatenli kılığında geldi. Dedi ki, fakirim, yolcuyum. Gideceğim yere ulaşmak için gücüm de kalmadı. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yoluma devam etmek için bir deve istiyorum. Adam onu hakir gördü. İstediğini de vermedi. Sonra melek kel kılığına girdi, kelin yanına gitti. Kel de alatenli gibi cevap verdi. Sonrasında körün kılığına girip bu defa da körün yanına gitti. Körden de bir koyun istedi. Kör dedi ki, ben de senin gibi kördüm. Allah gözlerimi açtı. Bunca mal ihsan etti. İstediğin kadar alabilirsin dedi. Melek cevaben şöyle dedi. Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarına gazap etti diyerek oradan ayrıldı. Peygamber Efendimiz verdiği bu örnekte insanoğlunun darlık, bolluk, felaket, saadet, hastalık, sağlık gibi farklı zamanlarda nasıl farklı davranabildiğini göstermektedir. Kur'an'da da tutarsız davranışlara işaret edilmiştir. Muhterem Müslümanlar, bu hadisten şu dersleri çıkarabiliriz. 1. En kötü huylardan biri de nankörlük ve cimriliktir. Bu huylar insana Allah'ı ve onun nimetlerini unutturur, hatta inkar ettirir. 2. Cimriler ve yalancılar Allah'ın gazabına uğrarlar. 3. Doğruluk ve cömertlik ne güzel huylardır. 4. Mü'mine de doğruluk ve cömertlik yakışır. 5. Ne oldum delisi olmamak ve geçmişi unutmamak gerekir. 6. Allah'ın verdiği nimetlere hem söze hem de fiilen şükür etmek lazım. Nimetin devamı ve artması da buna bağlıdır. Muhterem Müslümanlar, bizler de bu hadisi şeriften gerekli dersimizi alalım. İmtihanı kaybedenlerden olmayalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

Biri tevbe sözlerinin bittiği yerde gözyaşlarının duası kalır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
8: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
15: Özel FM.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah!

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM 103.2.
1: İbn-i Nüceymi rahmetullahi aleyhin söylediği bir sözün tahlili ve Hanifi mezhebinde usul. Öncelikle İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyhin tahlil edeceğimiz sözünü verelim. Sonrasında Hanifi mezhebinin usulüne dair bilgi verildikten sonra İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyhin sözünden ne anlaşılması gerektiğine dair sözlerimizi aktaralım. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh diyor ki, buna göre kitaplarda zikredilen küfür kelimelerinin çoğuyla bir Müslümanın kafir olduğuna fetva verilmemelidir. Bunun için küfür kelimelerinden hiçbiriyle küfrün vaki olduğuna fetva vermemeyi kendi nefsime vacip kıldım. İbni Abidin Reddül Muhtar Aleddurul Muhtar. İbni Nüceym rahmetullahi aleyh hakkında Ahmet Özel şunları kaydetmektedir. Zeynuddin Zeynel Abidin bin İbrahim bin Muhammed bin Nüceym el-Mısri tanınmış Hanifi alimi. Ahmet Özel, Hanifi fıkıh alimleri. Bu kısa bilgiden sonra mezhebin müçtehitlerini tanıtalım. 1. Mezhebin usul kurucusu mutlak müçtehit İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'tir. Hicri 80'de doğmuş, Hicri 150'de vefat etmiştir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh yetiştirdiği ilimde kendi seviyesinde olan ama içtihatta onun usulüne uyan öğrencilerine mezhepte müçtehit denilir. Bunlar sırasıyla şunlardır. Ebu Yusuf. Ebu Yusuf Yakup bin İbrahim bin Habib bin Sad Habde el-Kufi el-Ensari. Hicri 113'te Kufe'de doğdu. 182'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Mutlak müçtehit olduğu da söylenmiştir. Bakınız Ahmet Özel. Ama asıl olarak bilinen onun mezhep içi müçtehit olmasıdır. İbn Abidin rahmetullahi aleyh Şerhu Ukudi Resmil Müfti adlı eserinde şunları kaydetmiştir. Ebu Yusuf şöyle derdi. Ebu Hanife'ye muhalif olarak söylediğim görüşlerimin hepsi onun görüşlerinden biridir. İmam Muhammed Ebu Abdullah bin Muhammed bin El-Hessan bin Ferkat Eş-Şeybani Hicri 132, miladi 749 yılında Vasit'te doğdu. 189 yılında da Rey şehrinin Renbeveh köyünde vefat etmiştir. Mezhep içinde müçtehittir. Evvel emir mezhebin aslını oluşturan müçtehitler bunlardır. Bunlardan sonra gelen müçtehitleri de sıralayalım. Hassaf, Tahavi, Kerhi, Kuduri, Halvani, Serahsi, Buhari, Kadıhan, Merginani, Nesefi, Molla Fenari, İbni Humam, Ali el-Kari, Burhanu'ş-Şeria. Bunların hepsi müçtehittir. Bu müçtehitlerin yanında birçok fakih mevcuttur ki bu ulemanın ilim olarak derecelerine ulaşamamışlardır. Bundan dolayı mezhebi tertip edip düzenlemeye çalışan Ebu Suud, İbn-i Nüceym ve İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh gibi ulema, içtihat seviyesinde olmayanların sınırlarını mezhebin kaybolmaması adına bir çerçeve içerisine almaya gayret etmişlerdir. Bundan dolayı İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh kitabında şunu kaydeder. Ebu Hanife'nin tercihi olan bir görüş bulunmadığında Yakub'un görüşü tercih edilir. Sonra Muhammed'in, onun görüşü de güzeldir. Sonra Züfer ve Hasan bin Ziyad'ın. Fetvasında muhayyerlik vardır denildi. İki öğrencisi imama muhalefet ettiklerinde delili kuvvetli olan tercih edilirdi denildi. Bu müçtehit müfti içindir en sahih kavle göre. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh kendisi mezhepte müçtehit olmamakla beraber fetvalarında usulünü İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin görüşleri üzerine kurmaya çalışmıştır. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh Refül Gışa fi Vaktil Asri vel İşa ikindi ve yatsı namazlarının vakti konusunda örtüyü kaldırma adlı risalesinde şöyle söyler. Bir gerekçe olmaksızın iki öğrencisinin veya onlardan birinin görüşü imamın görüşüne tercih edilmez. Gerekçe ya imamın delilinin zayıf olması veya meselenin zaruret ve teamülle alakalı olmasıdır. Mezhepte müçtehit olmayanların takip edeceği usul budur. İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh bu işe biraz daha açıklık getirerek, sen en sahih olanın, müçtehit müftinin muhayyer olması ve delili en kuvvetli olanla fetva vermesi olduğunu, yukarıda tafsilatı hiyerarşiyi takip etmesi gerekmediğini öğrendin. Ancak zamanımızda müçtehit müfti olmadığı ve sadece mukallit kaldığı için bize gereken hiyerarşiye uymaktadır. Ve ilk olarak imamın görüşüyle fetva veririz, sonra ve sonra ve diğerleri. Mezhepte müçtehitler delilin kuvveti veya zamanın değişmesi veya onlar için açığa çıkan benzer nedenlerle aksini tahsis etmedikçe hiyerarşi bu şekildedir. Sanki hayattalar ve bununla bize fetva veriyormuş gibi onların görüşüne tabi oluruz. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh de bu konuda şunları kaydetmektedir. Sen, mukallit oldukları halde meşayihın, İmam-ı Azam'ın görüşü dışındakiyle fetva vermesi nasıl caiz olur dersen, derim ki ben de bu konuda uzun bir süre zorluk çektim ve onların bu sözlerinden şunu anlayana kadar bir cevap bulamadım. Ki bunu onlar ashabımızdan naklederler. Bir kimsenin neye dayanarak söylediğimizi bilmedikçe bizim görüşümüzde fetva vermesi caiz değildir. Hatta Es-Siraciye'de bunun İslam'ın imama muhalefetinin sebebi olduğu nakledilir. İslam çoğunlukla imamın görüşüne aykırı olanla fetva verirdi. Çünkü o delili bilmiyordu. Başkasının delilini üstün görüyor ve bununla fetva veriyordu. İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh Reddül Muhtar'da şunları aktarmaktadır. El-Bahr'da İmam-ı Azam'ın kavliyle fetva vermek helal hatta vaciptir. Velev ki nereden alıp söylediği bilinmesin denilmektedir. İşte İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyhin oluşturmak istediği usul budur. Bir diğer usulünü de İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh şöyle aktarmaktadır. El-Bahr Nam kitapta bildirildiğine göre bir kavlin sahihliğiyle fetva ihtilaf ederse amel metinlere muvafık olana göredir. İki kavilden biri şehirlerde, diğeri fetva kitaplarında olursa hüküm yine budur. Çünkü ulemanın sarahaten bildirdiklerine göre metinlerde beyan edilenler şehirlerde beyan edilenlerden evladır. Şehirlerdekiler de fetva kitaplarındakilerden evladır. Ancak bu hüküm her iki kavlin sahih olduğu sanaeten bildirildiğine yahut hiç tasrih yapılmadığına göredir. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh gerçek müfti olan mutlak müçtehitlerden ayrılmamayı, onların sözlerinin çerçevesinden çıkmamayı bize usul olarak bırakmıştır. Ama olaylar çok ve insanların fetvalara ihtiyaçları var. Bu nasıl çözülecektir? İşte İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh bu konuda şu usulü ortaya koymaktadır. Bir hadisede ulemamızdan açık bir cevap bulunmazsa, sonra gelen ulemamız bir kavil üzerinde ittifak ederlerse, o kaville amel olunur. İhtilaf ettikleri takdir de derece derece ekseriyetin kavliyle amel olunur. Ekseriyetten murat, Ebu Havs, Ebu Cafer, Ebu Leys, Tahavi ve diğer mutemet meşhur büyük ulemadır. Bunların hiçbirinde naslen cevap bulunmazsa o zaman müfti teemmül, tedebbür ve içtihat ederek zimmetten kurtulmanın yolunu bulmaya çalışır. Ama bu hususta aklına geleni söylemez. Allah-u Teala'dan korkması, onu murakabe etmesi gerekir. Çünkü bu iş pek büyük bir iştir. Ona cahil ve şakiden başka kimse cesaret edemez. Buraya kadar kısa da olsa Hanefi mezhebinin fetva vermedeki usulünün bir kısmına değindik. Şimdi İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyhin başta söylediğimiz sözünün tahlilini yapalım. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh diyor ki, buna göre kitaplarda zikredilen küfür kelimelerinin çoğuyla bir Müslümanın kafir olduğuna fetva verilmemelidir. Bunun için ben küfür kelimelerinden hiçbiriyle küfrün vaki olduğuna fetva vermemeyi kendi nefsime vacip kıldım. İbni Abidin rahmetullahi aleyh Şerhu Ukudi Resmil Müfti adlı eserinde ondan şöyle nakletmektedir. El-Bahr'da Mürtet babında El-Fetava Sugra adlı eserden naklen şöyle denir. Küfür büyük bir şeydir. Onu tekfir etmeyen bir rivayet bulunduğunda mümini kafir olarak nitelemem. Sonra El-Bahr yazarı şöyle söyler. Belirtilmiştir ki, sözünü iyiye yorma imkanı bulunduğunda veya zayıf bir rivayet de olsa küfründe ihtilaf olduğunda Müslümanın küfrüne hükmedilmez. Bu sözleri göz ardı etmeden Ali'l-Kârî rahmetullahi aleyhin Fıkhul Ekber Şerhi adlı eserindeki kıble ehline kafir denmez başlığı altında zikrettiklerini aktaralım. Akaid Şârihi'nin söylediği gibi ehli sünnet alimlerinin kıble ehlinden hiç kimseye kafir denemez sözleriyle Kur'an'ın yaratılmış olduğunu yahut Allah'ı görmenin muhal olduğunu söyleyen yahut Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e söven yahut onları lanetleyen kimse kafir olur sözlerini birleştirmek müşkil bir meseledir. Mevakıf adlı kitabın Şârihi de aynı şeyi söylüyor. Fetva kitaplarında ise şöyle yazılıdır. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e sövmek küfür olduğu gibi bunların halifeliğini inkar etmek de küfürdür. Şüphe yok ki bu gibi meseleler Müslümanlarca makbuldür fakat yukarıdaki iki söz arasını birleştirmekse müşküldür. Bu müşkülün sebebi fer'i meselelerle kelamcıların ittifak ettikleri esaslar cümlesinden olan kıble ehlinden hiç kimsenin tekfir edilemeyeceği esasına dayanan deliller arasında uygunluğun bulunmamasıdır. Bu müşkül şu şekilde kaldırılabilir. Fetva kitaplarının yazarlarının bilmeden ve delilini açıklamadan naklettikleri fetvalar delil değildir. Zira dini meselelerde inançlar kesin delillere dayanmalıdır. Bir Müslümana kafir demede ise açık ve kapalı fesat ve fitneler vardır. Bazı kimselerin bu fetvalar tehdit için nakledilmiştir şeklindeki izah tarzları bir mana ifade etmez. Ali'l-Kârî rahmetullahi aleyhin naklettiği söz bu konuda aydınlatıcıdır ve İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh fetva kitaplarındaki küfre nispet edilen lafızlarla neden fetva vermediğinin de delilidir. Sözü tekrar vurgulayalım. Fetva kitaplarının yazarlarının bilmeden ve delilini açıklamadan naklettikleri fetvalar delil değildir. İmam Ali'l-Kârî rahmetullahi aleyh bu işin ortasını bulmak noktasında bu sözü sarf etmiştir. Yine onun şu sözlerine kulak verelim. Molla Ali'l-Kârî

olduğunu farz etsek bile bu batıldır, aslı yoktur. Bunun da amel etmek caiz değildir. Yukarıda geçtiği veçile bir meselede küfrü gerektiren birçok ihtimaller bulunduğu halde, küfrü gerektirmeyen zayıf olsa bile yalnız bir ihtimal bulunsa, müftiye lazım olan küfrü gerektirmeyen ihtimale meyledip onunla fetva vermelidir. Ashab-ı kiramdan birine dil uzatan kimsenin kafir olmayacağına dair fukahanın icması nakledilmiştir. Buna göre ashab-ı kiramdan birine dil uzatan kimsenin küfrüne hükmolunmaz. Yukarıda geçtiği üzere bizim Hanefi mezhebine göre Peygamber Efendimiz'e dil uzatan Müslümanın tövbesi kabul edildiği takdirde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Hazreti Ömer radıyallahu anh'a veya bunlardan birine dil uzatan Müslümanın tövbesi evleviyetle kabul edilir. Bahır sahibinin "Ben fetava kitaplarında zikredilen küfür kelimelerinden hiçbiriyle bir Müslümanın kafir olacağını fetva vermemeyi kendi nefsime vacip kıldım." dediği halde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dil uzatan veya onlara tan eden Müslüman kafir olur ve tövbesi kabul edilmez diye fetva vermesine şaşılır. Bu konuda İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh bile kendi koyduğu usule uymamıştır ya da gerçekten delilini bulmuştur. Ama bir de şu var ki İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh mukallit İmam Aliülkârî müçtehittir. İşte burada şunu soruyoruz. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh mutlak müfti olmadığı halde onun bu sözü tam bir fetva gibi algılanır mı? Bu işin vacipliğini kendine has kılmıştır. Siz böyle fetva vermeyin dememiştir. Kendi açısından doğru bir yoldur. Allah ondan razı olsun ama mezhep içinde onun gibi olan, fetva kitabıyla amel olunan İmam Bezzazi rahmetullahi aleyh vardır. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh ile onun arasında 99 senelik bir zaman farkı vardır. Bezzazi rahmetullahi aleyh 827 Hicr'de vefat etmiş, İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh 926'da doğmuştur. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh dünyaya gelmeden evvel Bezzazi rahmetullahi aleyh şunları söylemiştir. Fetvalarda geçen küfür hükümleri ikrar eden elbette kafir olur. Bir takım kendini bilmezler, bunu hakikatin dışında yorumlarlar, önemsemezler ve bir korkutmadan ibaret olduğunu sanırlar. Bunlar gafildirler ve sefildirler. Diğer konulardaki verilen sahih fetvalar yürürlükte olduğu gibi, elfaz-ı küfürle ilgili verilen sahih fetvalar da yürürlüktedir. Elfaz-ı küfürle ilgili fetvalara hakikat gözüyle bakmayanlar, batıl işle iştigal etmiş olurlar. İmanın, küfrün, helalin ve haramın ne demek olduğunu bilip açıklayan imanlı alimler, Rabbimizin mümin kulları anılan batıl hallerden beridirler. Evet, bu zevat fetva veren gerçek İslam alimleri, yalnız Allahu Teala Hazretlerinin gönderdiği peygamberinin tebliğ ve beyan ettiği hakikatlerden ve ciddi hususlardan söz ederler. Bu fetva kitabı hakkında da şu nakli aktaralım. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye niçin önemli meseleleri ihtiva eden bir eser telif etmediği sorulduğunda, Bezzazi'ye varken böyle bir şeyden haya ederim dediği kaynaklarda zikredilir. Bezzazi rahmetullahi aleyh Timurlenk'in küfrüne dair fetva vermiştir. Onun bir fetvasını burada nakledelim. Bir kimse zalime adil ederse tekfir olunur. Tecdidi iman ve tecdidi nikah lazım gelir. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyhin sözü vakanın da zıttınadır. Çünkü Hanefi mezhebinde birçok fetva kitabı yazılmış ve buna göre amel edilmiştir. İçerisinde onun içtihadına uymayan küfürle nitelendirmelerde bulunmuştur. Mesele Hanefi mezhebinde Fetavai Hindiye kitabı Şah Cihan'ın Hindistan'da 50 yıl kadar saltanat süren 3. oğlu Evrengzip Alemgir'in emriyle telif edildi. Burhanpurlu Şeyh Nizam'ın başkanlığında 10'ar kişilik birer ekiple çalışan 4 yardımcısı Şeyh Vecihuddin, Şeyh Celalüddin Muhammed, Kadı Muhammed Hüseyin ve Molla Hamid'in oluşturduğu bir ulema heyetinin ortak çalışmasıyla 1075-1083 yani 1664-1672 yılları arasında yazılmıştır. İngiliz hakimiyetine gelinceye kadar Hindistan'da İslam hukukunun uygulanmasında en önemli

0: kaynaktır. Yani yaklaşık olarak bu kitapla 250 seneye yakın Hindistan İslam topraklarında amel edilmiştir. İçerisinde küfür olarak söylenilen şeyler küfür olarak bellenmiştir. Fetavai Hindiye'de şu fetvalar yer almaktadır. Bir kimse kalbi imanla mutmain olduğu halde diliyle kasten küfür söylese kafir olur. Allah yanında mümin olmaz. Fetavai Kadıhan'da da böyledir. Küfür olup olmadığı ihtilaflı olan bir sözün sahibine tecdidi iman ve nikahla emrolunur. İhtiyaten bu şahsın tövbe edip dönmesi gerekir. Küfrü gerektirmeyen fakat hata olan kelimelerin sahibi bu durumlarında mümindirler. Nikah tazelemekle emir olunmazlar. Muhitte de böyledir. Bir meselede küfrü gerektiren yönler bulunsa da küfre mani olan bir tek yön bulunsa fetva veren kimsenin bu bir tek yöne meyletmesi lazım gelir. Hülasa da bu böyledir. Bezaziye'de şöyle zikredilmiştir. Ancak bu şahsın iradesi açıkça küfrü icap ediyorsa o takdirde tevilin ona faydası olmaz. Bahrur Raik da böyledir. Bu konuda bir örnek daha vermek gereklidir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyhin Türk'ün başına gelen şapka meselesi adlı risalesinde Ubeydullah Efendi'ye cevap adlı bölümde onun şu sözlerine yer verir. Ben beni mahkumiyete götürecek bir dini hak olarak kabul edemem. Ben adam olmak ve zilletten kurtulup izzete vasıl olmak için atacağım her adımda fetva namıyla önüme set çekecek bir dini hak din olarak kabul edemem. Şeyhülislam'ın buna dair cevabı şöyledir. Müslümanlar dinsiz hükümetin fetvalarını dinleyecekler, bu herif hakiki fetvaları dinlemeyecek, yalancı bahanelerle reddedecek. Şeyhülislam rahmetullahi aleyh kendi zamanında cereyan eden olayların tümüne dair topluca verdiği fetvayı da burada zikredelim. Hem yukarıdaki adama ve diğerlerine cevap niteliğinde olur. O diyor ki 1. Tesettür-ü nisvanın ilgası yani kadınların örtünmesinin kaldırılması. Mirası alama farazallahu Allah'ın farz kıldığı şekilde taksim etmeyi kaldırmak. Nikah-ı şer'iyi ilga. Talak-ı şer'iyi ilga. İddet-i şer'iyi ilga. Taaddüt-ü zevcatı sureti mutlakada men ve tahrim kesinlikle yasaklama ve haram kabul etme. Birden fazla kadınla evlenmeyi kesinlikle yasaklama ve haram kabul etme. Müslim, gayrimüslim arasında izdivaca müsaade. Nim-ü üryan, yani yarı çıplak, İslam kadınlarının namahrem erkeklerin kolları arasında ala mele-innas, herkesin önünde dans etmeleri, tecviz ve tergib, yani uygun görüp teşvik etmek. Şarabı ben böyle içerim diyerek iftihar etmek. Yani övünmek. Dini devletten ayırarak hükümeti şer-i şerifin müdahale ve murakabasında azade bırakmak. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Nazm-ı Celil'e rağmen kavanini İslamiye'yi yani İslam kanunlarını mecelle-i ahkam-ı şer'iyeyi ilga ederek Roma hukukuna göre müstenit İsviçre kanunu medeniyesini tatbik ve tercih, şeriat-ı İslamiye'yi tahkir etmek ve gazetelerde tahkir ettirmek, Allah namına yemini kaldırmak, devletin dini din-i İslam olduğu hakkındaki madde-i esasiyeyi iptal ve ilga, Mektebi İslamiye'den tedrisat-ı diniyeyi kaldırmak, hıfz-ı Kur'an-ı men, Kur'an ezberlemeyi engellemek, Müslümanların dini yazısı olan Kur'an yazısını ilga ederek Latin hurufatını kabul, Türk milleti haşa bir bağları çıplak Arap'ın vaaz ettiği kanunlara bağlı kalamaz diyerek Peygamber Efendimiz Hazretlerini tahkir etmek. Bunları yapan Umera ve Efrat'tan müteşekkil bir heyeti içtimaiyenin İş bu harekat ve icraatını güzel gören ve tasvip eyleyen mukallitlere Müslüman denilmek caiz olur mu? El cevap, olmaz. Şeyhül İslam'ı sabık, eski Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Gümülcine Müftüsü Muhammed Nevzat ve Dimotoka Müftüsü Hacı Veliüddin. En son olarak da Osmanlı Devleti'nde yazdığı bir fetva ile Cumhuriyet Türkiye'sinde asılan inşallah şehit olan İskilipli Atıf Hoca'nın risalesinden bir notu aktaralım. Fukaha-i Kiram Hazaratı bir meselede 99 ihtimal küfre ve bir ihtimal küfür olmadığına olursa küfür olmadığı yönü tercih olunmak suretiyle fetva vermek gerekir. Zira küfür büyük cinayet olduğundan küfürde olmama, kafir bulunmama bir ihtimal varken tekfir yönüne gidilmesi uygun olmaz diyorlar. Şu halde buna nazaran şiar küfrü işleyenler nasıl tekfir olunabilir diye sorulursa cevapta deriz ki Fukaha-i Kiram Hazaratı'nın bu sözleri meselede küfür olmadığı ihtimali bulunmasına göredir. Böyle bir ihtimal bulunmadığı takdirde icma ile küfür üzere fetva verilmesi icap eder. Bununla beraber fukahanın bu sözleri gerçeğe değil ihtiyata dayanarak söylenmiştir. Mesele iman ve küfürle ilgili olduğundan gayet mühimdir. Onun için bir meselede küfür 99 değil hatta bir ihtimal bile olsa aklı başında bir Müslüman böyle tehlikeli bir şeye cesaret etmemelidir. Zira öbür ihtimal esasında küfrü gerektirebilir. Müslüman için en muteber ve en kıymetli olan iman ve İslami meselelerinde küfür belirtisi olabilecek şeylerden sakınmalarını din kardeşlerimize tavsiye eder ve dilediğinizi yapın, Allah amelinizi görüyor ayetinin yüce manasına Müslüman kardeşlerimizin dikkat nazarlarını çekerim. Ey görüş sahipleri, ibret alınız. Haşr 2 ve selam Hüdaya tabi olanlara olsun. Tekrar başta da belirttiğimiz sözlere dönersek, İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh bu sözlerle kendi üzerine ihtiyatı ele alarak bir sınır koymuştur. Yani kendi için bir adakta bulunmuştur. Bu adak onu bağlar. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere diğer alimlerimiz bu konuda ondan farklı bir yol izlemişlerdir. Konu aslı itibariyle çok daha geniştir. Bu kadarıyla yetinelim. Bir de bu Hanefi mezhebinin iç meselesidir. Diğer mezheplerdeki fetva bildirme usulleri daha farklıdır. Onu da Allah imkan verirse başka bir yazıda inceleriz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun.
0: 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi. 0555 977 9013. 0555 977 9013.
15: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Kudüs.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Molotov, Molotov. Rus şişi, Rus

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İlk defle paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh, gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da

An orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim, bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar, Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî nevvere kulûbena bil îmân ve hedâna lil İslam. Vessalâtu vesselâmü alâ men erselehû rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddîn. Allah'a hamdü senalar olsun. Ramazan'ı eda etmiş, güzelliklerini, rahmetini, feyzini, bereketini birlikte tatmıştık. Onun için bayram yapmıştık. Günler durmuyor, akmaya devam ediyor. Ve akarak geldiği Kurban Bayramı, haliyle Kurban Bayramı ile ilgili sorular, bilgi isteyişler birbirini takip etmeye başladı. Gelen soruları kardeşlerimiz tanzim ve tertip etmiş. Dolayısıyla biz de soruların başından başlayarak düzenli bir şekilde onlara cevap vereceğiz. Kardeşlerimizle bilgilerimizi ve duygularımızı paylaşmaya gayret edeceğiz. Şüphesiz soruların içerisinde kurban ne demektir? Hükmü nedir sorusu öne alınmalıydı. Biz de onu öne aldık. Cevap vermeye, bilgi paylaşmaya da bu soruya cevapla inşallah yola çıkarak devam edeceğiz. Kurban kelime olarak yaklaşmak, yakınlık, rıza kazanmak manalarına gelir. Istılahta yani fıkıh dilinde deve, sığır veya davar cinsinden bir hayvanı Allah rızası için yani ibadet niyetiyle kesmenin adıdır. Deve, sığır ve davar cinsinin Arap lisanında tek adı vardır. El-En'am diye. Hatta biliyorsunuz En'am suresi diye bir sure var. En'am denilen hayvanlar kastedildiğinde içerisine deveyi alır, deve cinsini alır, sığır cinsini alır ve davar cinsini alır. Davar deyince de dilimizde biliyorsunuz hem koyun cinsi bunun içerisindedir hem de keçi cinsi bunun içerisindedir. Kurban da bu hayvanlardan olur. Dolayısıyla biz kurbanı tarif ederken de deve, sığır veya davar cinsinden bir hayvanı Allah rızası için ibadet niyetiyle kesmenin adıdır diye tarif ediyoruz. Dilimizde kurban manasına, bizim bu ıslahta kastettiğimiz kurban manasına daha çok tek bir kelime kullanılıyor. Ancak böyle olsa da kurban tek bir çeşit değildir. Ve Arapçada bunların her biri için ayrı isim vardır. Mesela Kurban Bayramı günlerinde nisap miktarı veya daha fazla mala sahip olanların kesmesi gerekene fıkıhta udhiye denilir. Asıl adı budur. Udhiye budur. Bizde kurban mecazi manada kendini kurban etti ve benzeri ifadeleri kullanıyoruz. Aynı mana için Araplar tadhiye kelimesini kullanırlar. Buradan almadır. Tekrar ediyorum. Bizim Kurban Bayramı'nda mukim olduğumuz diyarlarda varlık sebebiyle kestiğimize ne denirdi? Udhiye denilir. Hac ibadetinin edası sırasında kesilen Allah için, Beytullah'ı tazim için ve şükür manası taşıyan hacca bağlı kurbanlara hedi kelimesi kullanılır. İhram yasaklarından biri işlendiği veya vaciplerden birinin terki sebebiyle kesilen kurbanlara demi cebr tabir edilir. Dünyaya yeni gelen çocuklara sevinç ifadesi ve şükür manası taşıyan kurbanlara akika denilir. Kardeşlerimiz bunu biliyor. Adak sebebiyle kesilenlere de nedir kurbanı veyahut da dilimizde kullanıldığı şekliyle adak kurbanı adı verilir. Biz kurban deyince daha ziyade neyi kastederiz? Udhiye'yi kastederiz. Udhiye, Eyyami Nahr diye adlandırılan Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde nisap miktarı mala sahip olan mükellef bir Müslümanın kestiği kurbana verilen addır. Bu kurban hür, mukim ve zengin bir Müslüman üzerine vaciptir. Sorularda bu ayrıca var. İnşallah üzerinde kimlerin üzerine kurban kesmek vaciptir? kimlerin kurban kesmesi gerekir çerçevesi içerisinde duracak ve konuşacağız. Kurbanla ilgili nisap miktarı zekat ile aynıdır. Ancak var olan malların üzerinden yıl geçme şartı kurbanda yoktur. Evet. Şimdi nedir diye soruluyordu. Kısaca bunu özetledik. Pekala, hükmü nedir sorusunun cevabına geçelim. Onu vurgulayalım. Kurban Allah yolunda yapılan bir fedakarlığın nişanıdır. Onun bahşettiği nimetler bir şükürdür. Onun rızasına ulaşma arzusu taşıyan bir ameldir. Maddi durumu iyi olmayan insanlarla bağ kurmanın, onlara yardımcı olmanın, varlığı onlarla paylaşmanın bir ifadesidir. Şu söylediklerimiz kurbanın hikmetiyle ilgilidir. Kurban önceden de bilinen bir ibadettir. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ile Kabil'in Allah'a kurban sundukları, muttaki olanın kurbanını Rabbimizin kabul edildiği zikri hakimde dile getirilir. Ancak kurban açık ve net olarak İbrahim Aleyhisselam'dan gelir. Kurbanın bir ibadet olduğunda bütün ilim ehli müttefiktir. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Resulullah'ın sünnetinde zikredilmektedir. Estaizu billah. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum. Kestiğiniz kurbanların Allah'a ne etleri ne de kanları ulaşır. Allah'a sizden ulaşan ancak takvanızdır buyurulur. Bu buyruk Hac suresinin 36. ayet-i kerimesi olan bu ayet-i kerime Kur'an'da yer alışın örneklerindendir. Peygamber Efendimizin kendisinin kurban kestiğiyle ilgili birçok rivayet vardır. Udhiyenin hükmü konusunda ise hükmü nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Mana ve çerçevesince ise ilim ehli farklı görüştedirler. Udhiye Hanefi alimlerine göre vacip, diğer ilim ehline göre ise sünnettir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi vacip olduğu kanaatine götüren Kevser suresinde Peygamber Efendimiz'e hitaben söylenen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl, kurban kes emrinin onun şahsında ümmetini de içine alma ihtimalidir. Ayrıca Efendimizin kim genişlik ve imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyruğudur. Bu hadis-i şerif Sünen-i İbn-i Mace'nin kurbanla ilgili bölümünde yine Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde yer alır. Şimdi pekala bunun neresinden vacipliği çıkarılıyor? Rabbin için namaz kıl ve kurban kes emri Allah Resulüne ait bir emirdir. Zaman zaman Allah Resulüne yapılan emir onun şahsında ümmetine de yapılmış bir emir gibidir. Ancak bu ilim ehli de onun işi ihtilaf ediyor, birkaç ihtimale birden açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kim genişlik ve imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyruğu ise vacip konusunda Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin en çok dayandığı delillerden birisidir. Çünkü Peygamber Efendimiz nafile ibadetlerde, yani farz olmayan ibadetlerde daima teşvik üslubu kullanmıştır. Hiçbir zaman azar manasına gelecek, şiddet taşıyacak üslup kullanmamıştır. Dolayısıyla içinde böyle bir üslup varsa, namazgahımıza yaklaşmasın şeklindeki bir üslup varsa bu sıradan bir sünnet olamaz, sünnetten bir üst mertebe olsa gerektir. Bu kanaat Ebu Hanife'de daima vardır. İbadetlerdeki vacip anlayışına, yani sünnetle farzın arasında bir basamağın daha bulunuş anlayışına götüren de bu nevi hadislerde yer alan üsluplardır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin kurban kestiğini, kurbanın meşru olduğunu, kendisi için kestiğini, Hatice validemiz için de kurban kestiğini, hatta ümmeti için de kurban kestiğiyle ilgili bilgiler kaynaklarımızda vardır. Herkes bunların meşhuru, bütün ilim ehli kabul ediyor. Ama vücubu konusunda Peygamber Efendimiz'e hitap ile Efendimiz'in kullandığı bu üslup kurbanın vacip olduğu kanaatine götürmüştür Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi. Kurban kesme konusunda kimler sorumludur, mesuldür? Diğer bir ifadeyle kurban kesmekle mükellef olanlar kimlerdir veya kurban kimlerin üzerine vaciptir sorusuna cevap arayacak olursak, bir, nisap miktarı mali güce sahip olanın üzerine vaciptir. İki, bu insan Müslüman olmalıdır. Üç, mukim olmalıdır. Dört, akli dengesi yerinde ve ergen olmalıdır. Nisap miktarına malik olan meselesi zekatlarla ilgili anlatılıyor, detayına girmeyeceğiz. Müslüman olmak neden şarttır? Çünkü bir ibadetin karşılık ve mükafat bulması için ibadeti yapan insanın Müslüman olması şarttır. Müslüman olmayan insan bu ibadetten önce İslam'a girmek, imanı kalbine yerleştirmekle sorumludur. Yoksa bunun dışında bir sorumluluk taşımaz. Birinci derecede bunu geçecek, iman safının beri tarafına gelecek ki daha doğrusu ondan sonra ancak ibadetleri karşılık bulsun, yerli yerine otursun. Mukim olmak ifadesini kullandık. Kurban mukim olan insanın üzerine vaciptir. Seferde olan insanın üzerine vacip değildir. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, feyzi ve bereketi gereği yolculuktaki insanlar zaten konup göçmektedirler. Yolculuk sıkıntıları, meşakkatleri bünyesinde taşır. Bugünkü şartlarda yapılsa bile sıkıntı, meşakkat, diyardan uzaklık, şartların birbirini dengelemeyişi, zaman darlığı, iklim değişikliği, gıda değişikliği, rahat ve huzur bulunup bulunamayış hep birbirinden farklıdır. Cenab-ı Allah seferde olan insanların üzerine yine kurbanı vacip kılmamıştır. Yalnız günümüzde sık sık sorulan bir soru var. Mukim üzerine vacip olduğu için şimdi bir de kardeşlerimiz şehrin işlerinde kurban kesmek kolay olmadığı için birçok kardeşimiz büyük şehirlerden kendi köylerine, kasabalarına, yakın çevreye gidiyorlar. Orada kurbanlarını kesiyorlar. Daha sonra tekrar İstanbul'a veyahut da diğer büyük şehirlere dönüyorlar. Bu durumda bir insan sefere çıktığına göre üzerindeki kurban vacip iken varlık ve mukimlik sebebiyle sünnete dönüşüyor. Sünnete dönüşünce gittiği kestiği kurban sünnet oluyor. Daha sonra kendi diyarına döndüğünde eğer kurban bayramının günleri içerisinde dönmüşse üzerine tekrar vacip olur anlayışı konuşuluyor, aktarılıyor ve insanlar da birbirine bunu aktarıyorlar. Yeniden kesmesi gerekir şeklinde fikir yürütülüyor. Bu belli bir orada bilgiye oturmakla beraber bütününe doğru diyemiyoruz. Niye? Misal olarak söylüyorum. Yolculuk yapan bir insan üzerine cuma namazı da farz değildir. Dolayısıyla öğle namazını kılabilir. Ama yolculuk yapan bir insan uygun bir beldede durursa, gider oradaki cuma cemaatine katılır da cuma namazını eda ederse bu insanın üzerinden cuma namazı düşer. Dolayısıyla yeniden öğle namazı kılması gerekmez. Kendi vakit çıkmadan beldesine dönse bile gerekmez. Haliyle bunu iyi bir değerlendirelim, üzerinde duralım. Aynı şekilde bir insan seferdeyken oruç tutmama ruhsatı var. Ama biliyorsunuz oruç tutarsa yine üzerine düşen oruç vazifesini yerine getirmiş sayılır. Yine bir başka vurgu yapalım. Kadınların üzerinde cuma namazı kılmak farz değildir. Ama gider de kadınlar cuma namazına iştirak ederler, namazını kılarlarsa üzerlerinden öğle namazı düşer. Bir insanın bu çerçevede üzerinden kurbanı düşürmek için şayet kurban bayramı günleri yaklaştığında sefere çıkarsa bu insan bu davranışıyla isyan etmiş olur, asilik işlemiş olur, günahkar olur, yaptığı fiil tahrime mekruhtur, doğru değildir. Ama bu insan üzerinden kurbanı düşürmek için değil de kurbanını kesmek için gider, kurbanını keserse üzerindeki ibadet vecibesi düşer. Tıpkı cuma namazında öğle namazının düştüğü gibi, tıpkı oruç tutmuşsa orucunun sahih olduğu gibi kestiği kurban geçerlidir. İslam'da bir kaide daha vardır. Es-sâkıtu lâ ya'ud diye düşen bir daha gerisin geri dönmez. Dolayısıyla bu insan ibadetini yerine getirmiş olur. Tekrar vurgulayarak söylüyorum. Buna göre Müslüman olmayanlar, akli dengesi yerinde olmayanlar, yolcular, erginlik çağına girmemiş çocuklar ve fakir insanlar kurban kesmek zorunda değildirler. Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre kurban mali bir ibadettir. Dolayısıyla yeterli malı olan çocuklar ve deliler adına da velileri kurban kesmelidirler. Bu fıkhi bir inceliktir. İmam Muhammed ve İmam Şafii'ye göre kurban mükellefiyeti için ergenlik ve akli denge şarttır. Dolayısıyla çocukları ve akli dengesi yerinde olmayanlar kurban kesmekle mükellef değildirler. Hanefilerde de, Hanefi mezhebinde de fetvayı esas teşkil eden görüş, kaynaklarımızın bize verdiği bilgiye göre budur. Yani çocukların akli dengesi yerinde olmayan insanların mal varlığı, kendi şahıslarına ait mal varlığı olsa dahi kurban kesmek zorunda değildirler. Şimdi bir başka soruya intikal ediyoruz. Bunu vurguladıktan sonra evin hanımının bilezikleri veya altın olarak nisap miktarını aşan ziynetleri vardı. Onun da kurban kesmesi gerekir mi? Yoksa bir evden kesilen kurban herkes için yeterli midir? Farklı birkaç soru cinsi var. Sorunun içerisinde birleştirerek sormaya çalışıyorum. Buna cevap olarak özetle şunu söyleyebiliriz. Şüphesiz mal varlığı olan insan kurban keser dedik. Günümüzde bir bakımdan hoş göreceğimiz bir şekilde aileler varlık açısından da bütünleşmeye başladılar. Yani evde var olan her şey hanımın, hanımın olan şey her şey kocasının mal varlığı gibi görülmeye başladı. Ama İslam hukukuna göre bir ailenin içerisinde aile fertlerinin müşterek malları olabileceği gibi aynı zamanda her birine ait şahsi malları da olabilir. Yani kocasının kendine ait malları olabilir. Tıpkı elbiseleri gibi, tıpkı ayakkabıları gibi kendi şahsıyla ilgili malları olabilir. Hanımın da kendine ait malları olabilir. Bilezikleri kendine ait olabilir. Gerdanlığı kim alır hunuya hediye ederse etsin veya mehir olarak aldıkları mallar da kendi şahsına ait olabilir. Dolayısıyla erkek zengin olabildiği gibi evin hanımı da zengin olabilir. Hatta gerekirse erkek fakir olabilir, hanım zengin olabilir. Çünkü İslam hukukuna göre kadının nafakası kocasının üzerinedir. Doğru olan budur. Böyle bir durumda zengin şayet koca değil de hanımı kadın ise kurban kesmekle sorumlu olan, mükellef olan kadındır. Kadının kendine ait mal varlığı varsa, erkeğin kendine ait mal varlığı varsa hem kadın kurban kesmekle sorumludur, kurban kesmelidir, hem de erkek kesmelidir. Dolayısıyla aynı evden birden fazla insan kesebilir. Diyelim ki aynı evin içerisinde çocuk var ve bu çocuğun da kendi şahsına ait mal varlığı var. Dolayısıyla onun üzerine de kurban düşer. Kocasının kesmesi varlıklı hanımın üzerinden kurban vecifesini düşürmez. Böyle bilinmelidir. Aynı zamanda sık sık bize gelen sorular arasında bir şey daha var. Kadınlar da kendi zekatlarını birinci derecede kendi vermekle sorumludurlar. Kendileri verecekler çünkü mal kendilerine aittir. Pekala onların yerine hatta onlara haber vermeden kocaları kurban kesse veya onların mal varlıklarının zekatını verse geçerli midir? Evet geçerlidir. Çünkü ev bünyesi içerisinde daima bu izinler kendiliğinden var, kabul edilir. Kurban kesmenin elbette bir vakti var. Bununla ilgili net bilgi almakta ve var olan bilgileri tazelemekte fayda var deniyor ve bununla ilgili soru soruluyor. Şimdi bu çerçevenin içerisinde kurban kesiminin başlama zamanı Zilhicce ayının 10. günüdür. Şehirlerde ve diğer bayram namazı kılınan yerlerde buna iyi dikkat ediniz. Kurban bayramının birinci günü nedir? Zilhicce ayının 10. günüdür. Zilhicce ayının 10. gününde şehirlerde ve diğer bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra kurban kesimi başlar. Bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde insanların göçebe yaşadıkları yerlerde fecrin doğuşuyla başlar. Yani imsak vaktiyle başlar. Yani sabah namazının başlama vaktiyle başlar. Bitiş vakti üçüncü günün güneşinin batış öncesine kadar sürer. Yani güneş battığı an bitti, kesim imkanı güneşin batışının biraz öncesine kadar devam eder. Zaten bu vakte, yani Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günlerine ne denir? Eyyam-ı Nahr, kurban, kesim günleri denilir. Bera İbni Azib'den gelen bir hadiste şöyle denilir. Bizim bugünümüzde ilk yapacağımız iş namaz kılmak. Bunları söyleyen kim? Allah Resulü. Bizim bugünümüzde ilk yapacağımız iş namaz kılmak, sonra dönüp kurbanımızı kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur. Her kim bundan önce kurbanını kesecek olursa bu kurban ancak ailesine takdim ettiği bir et olur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Buhari hadisidir. Buhari'de bayramlarla ilgili İdeyn diye adlandırılan bölümde yer alır. Enes radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste de şöyledir. Kim namazdan önce kurban keserse bunu iade etsin. Namazdan diye kastettiği nedir? Kurban bayramı namazı. Her kim kurbanını namazdan sonra keserse onun ibadeti tamam olur ve Müslümanların sünnetine uymuş olur. Aynı zamanda şu okuduğum hadisleri de ne kurbanın meşruluğu konusunda delil olarak kabul edeceksiniz. Bunlar hem vakti bildirdikleri, zamanını tayin ettikleri gibi hem de nedir? Kurbanın meşruluğuna, din-i mübinine var oluşuna delildirler. İmam Şafii rahmetullahi aleyhe göre ise kurban kesimi 4 gündür. Yani bizde 3 gün güneş batımında bitiyor. Ona göre 4 gün devam ediyor. Teşrik günleri boyunca İmam Şafii rahmetullahi aleyhe göre devam eder. Kaynaklarımızda kurbanın gece kesilmesinin mekruh olduğu kayıtlıdır. Günümüzde bunu yeniden bir muhasebe etmekte fayda var. Çünkü gece kesimi hem temizlik açısından hem hayvana eza ve cefa verme karanlık açısından böyle görülmüştür. Eğer yeterli ışık varsa günümüzde öyle lambalar, öyle imkanlar vardır ki neredeyse geceyi gündüze çeviriyorlar. Şartları oluşursa, bu şekilde aydınlıksa, temizlikte sakınca yoksa, hayvana eza ve cefet verme imkanı yoksa gecede kesilebileceği kanaatini taşıyoruz. Bunları da noktaladık. Şimdi kardeşlerimizin hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir sorusuna dönelim. Diğer ifadeyle hangi hayvanlardan kurban olur? Bunların yaşlarıyla ilgili bilgi verir misiniz deniyor. İnşallah onları paylaşalım. Nitekim ek gelen sorularda da aynı şeyler yer alıyor. Netleştirelim inşallah. Daha önce demiştik ki deve cinsinden, sığır cinsinden ve davar cinsinden kurban kesilir demiştik. Küçükten başlayalım. Davar cinsi, yani koyun ve keçiden bir yaşını doldurunca ancak kurban olur. Diğer ifadeyle söyleyelim. Davar cinsi, küçük baş hayvan diye adlandırdığım cins, bir yaşını doldurmalı, artık gün almaya başlamalıdır ki kurban edilebilsin. Yalnız bunun bir istisnası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koyun cinsine 6-7-8 aylık olduğu halde bir yaşından daha gösterişli ise buna cevaz vermiştir. Kurban kesilebileceğini söylemiştir. Topluysa, bir yaşındaki hayvandan daha yerli yerindeyse böyle. Yalnız bunlar istisnai hükümlerdir. Bu nevi genel kaidelere muhalif olarak Allah Resulü'nün veya Rabbimizin verdiği müsaadeler bir başka için kıyas olarak kullanılamazlar. Yani aynı şekilde keçi cinsinden yaşını doldurmadığı halde bir yaşını doldurandan daha iri görünse de kurban olmaz. Sığır cinsi de aynı şey için geçerlidir. Yaşını henüz doldurmamışsa, gösterişli bile olsa yine kurban olmaz. Bu ruhsa sadece neyle ilgilidir? Koyun cinsiyle ilgilidir. Sığır cinsi 2 yaşını doldurunca ancak kurban olabilir. Deminki dediğim gibi kaide gereği bunda da başkası 2 yaşını doldurmayan iri yapılı olsa da büyüğe kıyas edilmez. Deminki daha koyun cinsiyle ilgili verilen izne, ruhsata kıyas edilemez. Deve cinsinde ise deve cinsinde 5 yaşını doldurunca kurban kesilebilir. Ülkemizde çok fazla deve cinsi kurban edilmese de hacca giden kardeşlerimizden deve kurban eden bir hayli var. Onlar da bu inceliğe dikkat etmek zorundalar. Her ne kadar bizim insanımız artık şehir hayatı sebebiyle hayvanların yaşından anlamaz olsa da deve yaşından biz iç içe yaşamadığımız için hiç anlamıyoruz. Bu konuda bilirkişi insanlara müracaat etmeli ve dikkatli olmalıdırlar. Şimdi bir soru daha bunun arkasından. Hangi kusurlar bir hayvanın kurban olarak kesilmesine mani olur? Buna cevap veriyoruz. İki veya bir gözü kör olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırık olan, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kopuk olan, meme uçları kopmuş olan hayvanlar kurban olamazlar. Aşırı topal, ileri derecede hasta hayvanlarda kurban olamazlar. Bu konuda kardeşlerimiz dikkat etmeli, titiz ve dikkatli davranmalıdırlar. Şaşı, doğuştan boynuzsuz veya hani birbirlerine süsmesinler, yaralamasınlar diye boynuzlarının ucu kesilmiş. Herhangi bir sebepten, bazen kan tutma sebebiyle yapılır, kulakları yarılmış, ayağında aksaklık olan veya burulmuş, yani kısırlaştırılmış hayvanların kurban olmasında bir mahsur yoktur. Bunu tekrar vurgulamam lazım. Belki de şaşı hayvan kurban olabilir. Boynuzsuz olan, doğuştan boynuzsuz olan hayvan kurban olabilir. Boynuzlarının ucu kesilmiş hayvan kurban olabilir. Kulağı yarık hayvan, kulağının ucu kesik olan hayvan kurban olabilir. Yayılmasına, ahıra gitmesine, kıra çıkmasına mani olmayacak derecede ayağında aksaklı topallık bulunan bir hayvan kurban olabilir. Burulmuş tosunlar, öküzler kurban olabilirler. Şimdi kardeşlerimizden bir soru daha geliyor. Bir veya birkaç kişi, özellikle kardeşimiz büyükbaş kurbanda 2 yaşını doldurmayan kurban satan çok oluyor. Vatandaş özellikle 3-4 ortak girmek isteyenler uygun oluyor diye bunları tercih ediyor. Bu durumda kesen kurban yerine ulaşır mı diyor. Bu sorunun cevabı hemen hemen verilmiş oldu. Kardeşlerimiz buradan alsınlar. Ben biraz şunun için baş tarafını gördüğüm için şöyle zannettim. Bazen de bir veya birkaç kişi büyükbaş hayvan satın alıyorlar. Daha sonra diyelim ki 4 kişi satın alıyorlar. Ha siz 4 kişi misiniz? 5. olarak ben de katılayım, 6. olarak ben de katılayım de ek insanlar geliyorlar. Ben ilk önce sorunun baş tarafını görünce öyle zannettim. Öyle değil. Sonradan pekala ortak olabilirler mi? Şimdi 4 kişi bir kurban alsa, 5. 6. kişi veya 7. kişi de gelerek bunlara ortak olmak istese, 4 kişinin bu bizim kurbanımız diye aldığı bir hayvana daha sonradan ek ortaklar alması mekruhtur. Ama caizdir. Yalnız eğer maddi tarafı düşünülüyorsa, ki başta niyet ettiklerine düşünmüyorlar demektir. Nedir? Önceki alanlar bu hayvanı bütün olarak kurban etmeye azmetmişlerdir. Daha sonrakilerden ortak olarak aldıkları paraları tasadduk etmelidirler. Misal olarak söylüyorum, tekrar dönüyorum. 5 kişi bir kurban aldık. Geldi bize 2 kişi daha katıldı. Bu baktık, başkalarıyla kurban kesemiyorlar. Belki kurbandan, belki yakınımız, belki kıramayacağımız insan mekru olmakla birlikte onları da ortaklığa alabiliriz. Ama onların kurban için ödedikleri parayı diğer önceki satın alan 5 kişi tasadduk etmeli, yani sadaka olarak dağıtmalıdırlar. Şimdi kardeşimizin sorusunu cevaplandırayım inşallah. Büyükbaş kurbana hem adak hem vacip olarak ortak girilebilir mi diye bir soru soruyor. Bir açıdan önemli bir soru şöyle. Büyükbaş hayvan biliyorsunuz, küçükbaş hayvanlar yani davar cinsi, keçi cinsi bir insan için kurban olabilir. Parçalara artık o bölünemez. Bu da zaman zaman yapıldı. Peygamber Efendimiz adına kurban kesiyoruz denildi. ve herkes 50'şer lira vererek, bu 50'şer lira vererek kurban olmaz. Hayvanın bütünü bir kişiye ait olursa ancak kurban olur. Bu sadaka niyetine belki olabilir. Ayrıca böyle bir davranış doğru mu? Üzerinde ciddi şekilde durmak ve konuşmak gerekir. Gerekirse üzerinde birkaç dakikalığına durabiliriz. Gerisin geri döndük. Diyelim ki bu şekilde insanlar kurban aldılar. Büyükbaş olan bu hayvan içerisinde birisi udhiye, demin dediğimiz kurban bayramı sebebiyle, varlık sebebiyle kurbanda ortak oldu. Bir başkası ada vardı, adak kurbanıyla ortak olmak istedi. Bir başkası mesela hedi dediğimiz hac kurbanı vardı, hac kurbanıyla ortak oldu. Biliyorsunuz hac kurbanı Mekke Harem'inde kesilmelidir ama olayı orada düşünelim. Kısaca farklı kurban çeşitleri bir kurbanda buluşabilir mi? Cevap: hepsi kurban kesme niyetini taşıyorsa buluşabilir. Yani ister hedi olsun, haçla ilgili olsun, ister demicebir, haçta işlenen bir hata sebebiyle kurban olsun, ister akika kurban olsun, ister adak kurban olsun, ister varlık sebebiyle kesilen kurban olsun, bunlar aynı hayvanda buluşabilirler. Niyetler farklı olsa da. Ancak içlerinden bir tanesi, ben kasaba gidecektim, et alacaktım. Et alacağıma kestikleri hayvan güzel bir hayvan. Ben de onlara ortak olayım, taze et almış olayım, gözümün gördüğü kesilmiş bir hayvan olayım dereye diyerek buna ortak olursa, bir başka ifadeyle söylüyorum, sadece et niyetiyle, kurban niyeti et niyetiyle buna iştirak ederse bütününün kurbanına zarar verir. Hem ortak olamaz hem de bütünün kurbanına zarar verir. Bunu netleştirmek için tekrar vurguluyorum. Kurban manası, ibadet manası taşıyan şeyler birleşebilirler ama sırf et manası taşıyanlar buna birleşemezler. Kurbanın bütününü ete dönüştürürler. Et için besmele ile kesilmiş hayvana dönüştürürler. Böylece kardeşlerim zihinlerinde açık tutsunlar. Hem de kardeşimizin sorusu da cevaplandırmış oldu. Bir başka kardeşimiz, kurbanın kesim şekliyle ilgili bilgi verir misiniz diyor. Oldukça önemli. Evet, kesim şekliyle ilgili bilgi verilmelidir. Kurbanlar bir kere kesim için hazırlanırken ve kesime götürülürken şefkatle muamele görmelidirler. Bunu dönüp dönüp birbirimize tavsiye etmeliyiz. Elhamdülillah kardeşlerimiz bu konuda yani hassaslar, hepten vicdansız davranılmıyor. Ama aceleciliğin, biraz da acemiliğin getirdiği sıkıntılarla karşı karşıya geliyor, şahit oluyoruz. Neticede bu hayvanlar fıtrat olarak kurban kesimine, kesime uygun yaratılmış olsalar da can taşırlar ve canlarını koruma konusunda kendilerine içgüdü verilmiştirler. Bu hayvan bir can taşıdıkları için kendilerine değer verilmeli. İkinci bir şey daha var. Bu hayvanlar bizim ibadetimize bir vesiledirler. Bize ecir kazandırırlar. Bu açıdan da onlara rahmet ve şefkat göstermeli. Üzerlerinden şefkat eksik edilmemelidir. Tabii önceden bıçağı hazır edilmeli, iyice bilenmeli, keskin hale getirilmelidir. Kesim için hayvan eza ve cefa vermeden, aşırı ve sert davranmadan kıbleye dönük olarak yatırılmalı. Bu işten anlayan iri hayvanları yatırmak kolay değildir. Davar cinsini yatırmak kolay olsa da anlayan insanların tecrübelerinden faydalanmalı. Üç ayağa bağlanmalı, bu zarar vermesinler, kalkıp kaçamasınlar diye. Bir ayağı biraz daha rahat hareket edebilmesi için serbest bırakılmalı. Daha sonra boğazı iyice gerdirilerek, çünkü boğazı yumuşak bırakırsanız bıçak sürtüldüğünde ileri geri giderse, hayvan kesmezse hayvan bundan eza görür. Ama iyice gerdirilirse, dıştaki o deri kısmı bir anda kesilir de aşağı inilirse kesimin gerisi kolay olur. Ve Bismillah, Allahu Ekber diyerek kesilir. Şimdi tekrar bu noktaya döndüm. Hayvanda, bütün canlılarda esasen boğazda 4 tane boru vardır. Bunlardan ikisi beyne giden şah damarlarıdır. Ana damarlardır. Diğer ikisinden birisi yemek borusudur. Bir diğeri soluk borusudur. Kamil bir kesim nasıl olur? Bu 4 tane borunun kesilmesiyle olur. Yani beyne giden damarları, soluk borusunu ve yemek borusunu kestiğinizde esasen kesim işi fiilen tamamlanmış olur. Genellikle ne yapılır? Ta arkadaki omurga kemiklerine kadar gidilir. Ama ben tekrar bu noktaya geleyim. Bıçağınız keskinse, bir anda sürterek şah damarlarına varmayı başarırsanız, hayvan daha acı çekmeden beyne giden damarları kesmiş olursunuz. Beyne giden damarlar kesilip de beyinden kan çekildiğinde bu hayvan artık acıyı algılamaz. Bundan sonra fıtrat gereği çabalasa da, çırpınsa da beyin artık onu algılamadığı için hayvan acı çekmez. Bu çabalamalar da esasen faydalıdır. Kalp atışı devam ediyor demektir. Kalp attıkça dışarıya kan da atacak demektir. Bir hayvanda ne kadar kan temizlenir, damarlarda bulunan ne kadar kan daha pıhtılaşma devresi gelmeden, yani hayvan canı ruhu tamamı bedeninden çıkmadan atılırsa et o kadar sıhhi, o kadar davranış yerli yerinde olur. Bunu şunun için biraz da söyledim. Genellikle kasaplarımız aceleci ve hızlı davranıyorlar. Daha hayvan ölmeden çabuk ölsün, çok çabalamasın diye boyun kemiğini geriye kanırttırıyorlar. Omurganın arasına bıçağın ucunu sokarak omur iliği kesiyorlar. Bunu da kesince hayvan çabuk olur. Ancak böyle olunca hayvanın daha az eziyet çekeceğini zannediyorlar ve dolayısıyla omur iliği de kesmeyi tercih ediyorlar. Bilesiniz ki bu mekruhtur. Doğru bir davranış değildir. Hayvanın çırpınması ve kan atması etin sıhhati için daha doğrudur. Ayrıca acı çekip çekmemesi için de daha doğrudur. Çırpındıkça acı çekmiyor hayvan artık. Dediğimiz gibi beyin algılamıyor. Beyin bir algılama merkezidir. Siz şayet omur iliği geriye kanırtırsanız bununla hayvan omur ilikte acı algılayan bir merkezdir. Ayrıca acı algılar ve siz bıçakla omur iliği keserken de hayvan bakınız sarsılacaktır, titriyecektir. Acı çektiğini belli edecektir. İkinci bir acı çeker. Bunun için bu mekruhtur. Bunu yapmamasını kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Ama bunu kolay kolay kasaplara dinletebildiğimizde yok. Bu da farklı bir şey. Tekrar gerisin geri geldik. Bismillah, Allahu Ekber dedik. Bıçağı sürttük. Bütün borul damarları kestik. Atmaya başladı. Bunun arkasından kurban sahibi ne demelidir? İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh. Benim namazım, orucum, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, her şeyim alemlerin Rabbi Allah içindir. Şeriki ortağı olmayan Allah içindir demelidir. Bu sünnettir, bu güzeldir. İnşallah böylece kesim tamamlanmış olur. Hayvan kesebilen insan kendi kurbanını şüphesiz kendi kesmesi daha güzeldir. Kendi elinden gelmiyorsa bir Müslümana vekalet vererek kestirmeli. Mümkünse kendisi de başında bulunmalı. Ve demin zikrettiğim ayeti kerimeyi o okumalıdır. Sadece kurban sahibi değil, aynı zamanda kurban kesen insanın da besmele çekmesi gerekir. Böylece bir kısım soruları cevaplandırmış olduk. İmkan dahilinde birkaç soruyu daha cevaplandırmaya çalışalım. Kurban etinin bir kısmı kesim ücreti olarak verilebilir mi diyor. Kurban etinden kesim ücreti olarak vermek doğru değildir. Kasap da veya çevreden dost kesmişse ücret değil, yani pekala bir fakir kardeşimiz, komşumuz, çevremiz diye ona da etten pay verirsek bunda sıkıntı yok. Ama etin bir kısmını kasaba ücret olarak vereceksek bu verilen ücret kadar da insanlara, fakirlere tasattukta bulunmak zorundayız. Yani etten, kurban etinden ücret verilmez. Bir başka kardeşimiz soruyor, kadın kurban kesebilir mi? Kadın kurban kesebilir mi derken maddi varlığı sebebiyle kurban kesmesinin gerektiğini, eğer varlığı varsa söyledik. Ama buradan bizzat hayvanı kadın kesebilir mi diye soruluyorsa, evet, buna gücü yetiyorsa, buna takatı yetiyorsa bir kadının kurban kesmesinde mahsur yoktur. Ama fıtraten kadınlar çok fazla kurban kesmeye, hayvan kesmeye uygun değildirler. kan görmeye, bu nevi muamelelere uygun değildirler. Eğer onlar kurban kestiğinde hayvan zapt etme konusunda da eza ve cefa çekeceklerse, sadece o değil, yani zayıf olan insanların, yine küçük yaştaki insanların, tecrübesiz insanların yanlarında tecrübeli birisi olmadan kurban kesmelerinde de hayvan zarar görecek veya acı çekecekse mahsur vardır. Ama kesmeyi beceriyor, böyle bir şey yok. Gücü kuvveti yerindeyse, tecrübeliyse herhangi bir sıkıntı yok. Kurbanlık hayvanın edetlik veya narkoz şokuyla bayıltarak kesilmesi caiz midir? Şimdi geri döndük. Biz hayvanın edetlik şoku niye verilir? Hayvan acı çekmesin diye. Demin dediğim bir şey var. Bıçağınız keskinse, boğazı iyi gerdirme yapmışsanız. Bir de şunu söyleyelim. Biliyorsunuz develer göğüse yakın yerden kurban edilirler. Yani göğüs kafesine yakın noktadan kurban edilir. Esasen nahır budur. Diğer hayvanlar, yani sığır cinsi ve davar cinsi, üst çene, çeneye yakın yerden, nefes borusunun üst kısmından kesilerek kurban edilirler. Şimdi bu şekilde kurban kesilmesinde ve kesimine dikkat edilmesinde fayda vardır. Şimdi eğer boğazı iyice gerdiniz, birden keserek damarlara ulaştıysanız hayvan, inanın, elektrik verme, şok verme kadar bile acı çekmezler. Biz elimiz bir anda, keskin bir şey elimizi kestiğinde acısını duymuyoruz. Ne zaman duymaya başlıyoruz? Soğumaya, orada orayı tamir etmek için mücadele başladığında, mikroplar oraya üşüştüğünde acısını duyuyoruz. Burada da bir anda kesilir de bu damarlara ulaşırsa en acısız kesim şekli, her ne kadar kan fışkırdığı için manzara tuhaf gibi görünse, acı gibi görünse de en acısız kesim şekli budur. Pekala, biz hayvana şok verdiğimizde hayvan bundan bir acı duyacaktır. Daha sonra şok alan hayvan acı duymaz diye bu bilgimizde çok net yok. Bir şey daha var. Acaba şokun dozunu fazla kaçırıp da hayvanın ölümüne şokla sebep olabilir miyiz? Bu da çok garanti değil. Çünkü çok güçlü şokların, ölsün diye verilen şokların hayvanı öldürmediğini, basit şoklarla kalp duruşuna sebep olduğu için hayvanların veya insanların öldüğünü biliyoruz. İdam sandalyesinden elektrikli sanyalı

Bir. Yine bir başka soru. Taksit ve kurban alınabilir mi? Şimdi taksit neye? Yani eğer ödeyeceğine güveniyorsan, sana sıkıntı vermeyecekse, kurbanın da üzerine vacip olduğuna inanıyorsan, taksit de alıp kesilmesinde bir mahsur yok. Ancak bu taksit kredi kartınaysa, kredi kartı bankayla bağlantılıysa ve bir yerlerde işin ucu gidiyorsa, bu elbette ki doğru değil. Bu nevi kredi alımlarıyla kurban kesilmesi doğru değildir. Cenab-ı Allah'ın üzerinize vacip kılmadığı bir şeyi ille yerine getirmek için de ayrıca böyle bir zorunluluğa girmek de doğru değildir. Borç parayla kurban kesilir mi diye arkasında böyle bir soru var. Borç parayla ilgili de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Ödeyeceğine inanıyorsan, şu anda elinde para yok ama geleceğine de inanıyorsan, bunu kesmek gönül arzu ediyorsa, borçlu olduğun insanı mağdur etmeyeceksen, kurban kesilmesinde bir sakınca yoktur. İhmal sebebiyle kurban kesmeyen insan ne yapmalıdır? Kurban bayramı geçti, kurbanını kesmedi veyahut da hayvan almıştı da imkan bulup kesemedi. Kurban bayramı günleri geçtiği andan itibaren kurban sadakaya dönüşür. Dolayısıyla sadaka olarak vermelidir. Akika kurbanı nedir diye soruyor yine kardeşimiz. Akika kurbanı yeni doğan çocuğun doğuşuna sevinç ifade eden kurbandır. Diğer mezheplerde sünnettir ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre, Hanefi mezhebine göre diyeyim daha geniş bir ifadesiyle, akika kurbanı müstehaptır, sünnet değildir. Vacip olan kurbanın gelişiyle dolayısıyla akika kurbanı düşürülmüştür. Bu açıdan Hanefilerden ziyade, daha ziyade Şafiilerde ve Hanbelilerde akika kurbanı yaygındır. Ama bizde de müstahap görülmüştür. Müstahap demek sünnete yakın demektir, güzel demektir. Kesen insan Rabbinin kendine bahşettiği çocuk sebebiyle sevinç duyuyor, sevincin, şükrün ifadesi demektir ve kişiye ecir kazandırır. İmkanı olduğu halde kurban kesmek için bayramın ikinci ve üçüncü gününü bekleyip elde kalan kurbanlara talip olmak kurbanın ruhuna halel getirir mi? Getirmez. İnsanların imkanı var, bazen de ihtiyat, biliyorsunuz hilal kavgası yüzünden bazen de ihtiyat olsun diye ikinci gün kurban kesenler var. Bir de orası izdiham, birinci gün gerçekten kesmek meşakkatli diye orada kesme var. Dolayısıyla bir insan ikinci ve üçüncü gün kurban kesebilir mi? Sorusunun cevabı kesebilir. Hangisi daha faziletlidir diye sorulacaksa, eğer cidden büyük bir zaman kaybına, imkan kaybına, meşakkate sebep olmuyorsa daima birinci gün ikinci günden, ikinci günde üçüncü günden daha faziletlidir. Bir başka soru. Evde iki kişi kurban kesen bir aile, üçte birini muhtaçlara, üçte birini komşulara, üçte birine hısım, akraba, ailesine paylaştırmayı istiyor. Ancak iki hisse olduğu için çok dağıtacak yer bulamazsa aile içerisinde üçte birden fazlasını tüketmek caiz midir? Soru yerli yerinde bir soru. Diğer soruda da görmedim veya benim gözüme takılmadı. Şöyle diyelim. Doğru olan kurban kesildikten sonra kurbanın üçe ayrılmasıdır. Kaynaklarımız hep bunu tavsiye ederler. Birincisi kime? Akrabalara gider, dağıtılır. Zengin olsun, fakir olsun. İkincisi komşulara dağıtılır. Komşular da zengin olabilir, fakir olabilir. Fakiri gözetmek şüphesi böyledir. Üçüncüsü aile içerisinde kalır. Doğru taksim genellikle budur. Bu arada mümkün mertebe fakirleri gözetmek, fakirlere tercih etmek, hele de kurban kesemeyenler varsa onları takip etmek daha doğru bir davranıştır. Bu hem akrabalığın, hem komşuluğun, hem fakirin elinden tutmanın bir gereğidir. Genellikle hem akrabalık bağları kurulmuş olur, komşuluklar güçlenmiş olur, hem de fakirlere veren insanlar hep onları gözetlediği için fakirin elinde et çoğalmış olur. Bazen kurban bayramlarında fakirin evindeki et zenginin evindekinden daha çok olur ama zengin yıl içinde de yiyebiliyor. O bayramda bayrama yiyebiliyor. Böylece ne olur? Elinde et birikmiş olur. O da diğer zamanlarda yiyen insanlara iştirak ederek kurban bayramı vesilesiyle et yemiş olur Rabbine de. Böyle bir dinin mensubu olduğu için şükretmiş olur. Pekala, şöyle bir soru soralım sorunun içerisinde. Diyelim ki bir insan, kendisi kıt kanaat geçinen bir insan. Kurban kesebiliyordu, elhamdülillah kurbanını kesti. Etini dağıtmadan hepsini kendi yiyebilir mi? El cevap yiyebilir.

0: Pekala, bunun ne faydası var fakir dağıtmıyorsa? Şöyle bir faydası var. Bu hayvan Allah için kurban olarak kesildi. Bir vecibeyi yerine getirmek için kesildi. Bir ibadet için kesildi. Bir ibadet için kesilen hayvanın başında ailenin bütün fertleri bir araya geldi. Rabbimiz için kesilen kurbanın etinden birlikte kahvaltı ettiler, birlikte yemek yediler. Bu bile kendi başına kıymetlidir, evet. Dolayısıyla bir insan kendine üçte birden fazlasını alabilir mi? Alabilir. Durumuna göre, ihtiyacına göre, çevresinin yapısına göre alabilir. Ama şöyle diyeyim, yakınında bir akraba var veya yakınında bir fakir var. Bu insan neredeyse yıl boyu et yemiyor. Böyle bir şey bekliyor. Bu insanları unutmak, ihmal edip gözden kaçırmak doğru bir davranış değildir. Bundan bir iki yıl evveldi. Bir komşumuza, yakınımıza, maddi durumunun zayıf olduğuna inandığımız birisine et gönderdik. Bu bir ailede olmadı, birkaç ailede oldu İran'ın. İnanın bayramda bir tek sizden et geldi dediler. Bu insanın içerisini vuruyor. Binalarda, apartmanlarda, çevre yaşadığımız için birbirimizi unutur hale geldik. Etler paylaşılmaz hale geldi. Yurt dışına sağa sola çok et gönderiyoruz ama çevremizdeki fakirlere, et yemeyen insanlara giderek unutmaya başladık. Bir de yurt dışında Türkiye'deki kurban fiyatlıkları pahalı, yurt dışı ucuz olması sebebiyle cazip hale geldi. Bir de vakıfların, derneklerin, bu gayreti yürütenlerin de çokluğu sebebiyle elhamdülillah hayra da sebep oluyorlar ama çevremizde kurbana muhtaç insanları unutur hale geldik. Ne olur onları unutmayalım. Sevincimize onları ortak edelim. Buna dikkat edelim ve riayet edelim. Kol kanat germesini bilelim. Bunlar bizim kardeşliğimizi güçlendirecektir. Bizim imanımızı güçlendirecektir. Sevincimize sevinç, ecrimize ecir katacaktır. Böylece bugünkü sohbetimizi burada noktalayalım. Birkaç soru daha var ama dolayısıyla hemen hemen birçoğuna cevap verilmiş oldu. Bir de bütünlük oldu. Bu noktada durmakta fayda münahaz ediyorum. Cenab-ı Allah bayramlarınızı mübarek eylesin. Yarınlarınızı güzel eylesin. Nice hayırlara vesile eylesin. Nice bayramlar görmeyi nasip eylesin. Yeni bayramlar geldiğinde İslam aleminin izzet ve şerefinin daha yüceldiğini, huzur ve sükunun daha çok geldiğini, zalimlerin tuzaklarına daha az düşüldüğünü, zalimlere fırsat verilmediğini ve bırakılmadığını görmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Dr. Şerafettin

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'al beyne ezanike ve ikametike nefesen. Bu müezzinlere hitap ederek Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Hani Bilal-i Habeşi radıyallahu anha buyuruyor. Hasreten tabi onun zımmında bütün müezzinlere, ezan okuyacak insanlara bu tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyeyi yapıyor. Ne diyor? İc'al beyne ezanike ve ikametike nefesen. Ezanın ve ikametin arasında bir nefes ver. Biraz dur, biraz bekle. Hani bir müezzin ezanı okudu. Ne yapacak? Bekleyecek biraz. Peki ne kadar bekleyecek? O nefes dediğimiz, hani bizde derler ya, bir soluklan, bir nefes al. Bu ne yapar? Kişinin ihtiyacına göre değişir. Hatta ta ki Peygamberimiz onu söylüyor. Yakdiyel mutavaddi'u, abdest alan bir kimse hacetehu fi mehlin. Abdestini almaya, hacetini yerine getirme noktasında bir süre almış olur. Bir zaman kazanmış olur. Hani mehil verirler ya bir insana, süre verirler. İşte Peygamberimiz de diyor ki abdest alan bir insan, hacetini görecek bir insan onu yapmaya zamanına bir süre almış olur. Bir mehil almış olur. Bu ihtiyacını yerine getirir. Abdestini güzel bir şekilde alır. Veyahut ve yefraga akilu, yemek yiyen bir insan da min taamihi, taamından fi mehlin, ondan da bir süre almış olur. Ne yapar? Yemeğini yer. Ağzına işte lokması varsa lokmasını bitirir, elini yıkar. Bu şekilde ne yapar? Yemeğini de yemiş olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bu nedir? Müezzinlere ve imam efendilere biraz uyarı yapıyor. Nasıl uyarı? İşte ezan okunduğu zaman ne yapacaksınız? Biraz bekleyeceksiniz. Olur ki bu süre zarfında abdest alma durumunda olan insanlar vardır. İşte onlar ne yaparlar? Abdestini alırlar. Veya işte tuvalet ihtiyacı olan insanlar vardır. O ihtiyaçlarını görürler, abdestlerini alırlar. Veya olur ki yemek ihtiyacı olanlar vardır. Bilhassa bunu akşam namazı için söyleniyor. Ne yapar? Yemeğini yer, yemeğinden ayrılır. Bu şekilde de namaza rahat bir şekilde gelmiş olur. Çünkü hadis-i şerifler var bu konuda. İnşallah zamanı geldikçe o hadisleri de inceleyeceğiz, okuyacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bilhassa akşam yemek hazır, bir de namaz. Ne yapın diyor? Önce yemeği yiyin, sonra namaza durun. Çünkü hazır yemek, sofra kurulduğu zaman insanın aklı o yemekte olacak. Namazda da aradığı huşuyu bulamayacak. Çünkü namazda asıl gaye nedir? Huşu sahibi olmak. Niyet diyoruz ya, niyeti muhafaza edebilme. E şimdi adam ne olacak? Ortada yemek var, yemek soğudu, yemek kaldı, şu oldu, buldu, aklı aç karnına da. O zaman ne olacak? Namazda o huşuyu bulamayacak, huşuyu yakalamayacak. Bu nedenle Peygamberimiz diyor, ha yemeğini ye, ondan sonra namazını kıl. Ama tabi bu vakit müsait olduğu zaman, insan biraz geç kalmış, vakit çıkacak, o zaman ne yapacak? Önce farzı yerine getirmiş olacak. İşte Peygamberimiz de müezzinlere, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh diyor ki ne yap diyor? Namaza çağırdığın zaman insanları, ezan okuduğun zaman kamet getirirken biraz bekle, biraz nefes ver, bir ara ver. O arada insanlar şunu yapabilsinler, işte abdesti olmayanlar abdest alsınlar, veya yemekte olan insanlar da ne yapsın? O yemeklerini yiyebilsinler ve yemekten boşalsınlar. Yemeklerini bitirip bu şekilde de namaza gelsinler şeklinde uyarıda bulunuyor. Bakın ne kadar güzel, değil mi? Peygamberimizin tavsiyeleri. Bu nedenle fıkıh ve ilmihal kitaplarında da görürsünüz. Böyle müezzinlikle ilgili ezan babında anlatılır. Denir ki ezan okunduktan sonra, bilhassa akşam namazı için, çünkü akşam namazında biliyorsunuz ezan okunur, akabinden de arada bir sünnet olmadığı için, öğle namazının bir sünneti vardır, sabah namazının vardır, ama nedir, akşam namazında hemen farza durulur. Bu nedenle ne yapacak, biraz bekleyecek müezzin, insanların durumunu bekleyecek, ondan sonra ne yapar, kametini getirir, bu şekilde de namaza da başlanmış olur. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'al fi duaike. Duanı şöyle yap. Nasıl? Allahümme rzuqni lezzeten nazari. Allah'ım ila veçhike. Senin yüzüne bakmanın lezzetiyle beni rızıklandır. Senin yüzüne bakmanın güzelliğiyle, lezzetiyle beni rızıklandır. Ve şevka ila likaik, sana kavuşma noktasında da bana şevk ver. O şevkle de beni rızıklandır. Şimdi bakın bu duada ne var? Ahirete yönelik en önemli iki şey var. Bir, Allah-u Teala'ya kavuşma, ölüm. Ölümü kötü görmeyeceğiz. Ölümü iyi görmeye çalışacağız. Yani ölüm, başa gelen bir musibetten dolayı ölümü istemek doğru bir davranış değil. Ama bununla birlikte mümin bir kul, Müslüman bir insanda ölümden korkmayacak. Ölümü çirkin görmeyecek. Çünkü ölümü çirkin görmek ne demek? Bir insan dünyaya tapmaya başlarsa, kaba tabirle, ağır bir ifade ama, dünyevileşirse, her şey dünya olursa, bu sefer ne yapar? Ahireti istemez. Ahireti istemediği için Allah'la kavuşmayı da istemez. Allah'a kavuşmayı da istemez. Ölümü kötü görür. Ama ölümden kurtuluş yok. Ölümden kaçış yok. Ölüm hepimizi bir gün yakalayacak. Bir sene sonra olur, beş sene sonra olur, on sene sonra olur, elli sene sonra olur, olur. Hani hadis-i şerifte geçtiği gibi biliyorsunuz Musa aleyhisselama Allah-u Teala diyor, elini koy bir ineğin üzerine, oradaki kıllar adedince sana ömür verilecek. Musa aleyhisselam, tamam ya Rabbi, peki onun neticesine? Yine ölüm. O zaman diyor böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu nedenle ölüm bizi yakalayacak. Ha işte biz ne yapacağız? Allah-u Teala'dan bunu isteyeceğiz. Yani hep dünyalık şeyler istemeyeceğiz duamızda. Yani her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Ama böyle hep de dünyalık olmayacak. Önemli olan nedir? Bir, ölümden korkmamak, Allah-u Teala'ya kavuşmanın şevk ve lezzetini yaşamak. Hani şebi arus deniyor ya, düğün gecesi Allah-u Teala'ya kavuşmanın ölüm anıyla birlikte ne yapıyorsun? Rabbin huzuruna gidiyorsun artık. Onun eline düşüyorsun. İşte kul ne yapacak? Bunu isteyecek. Sonra ne yapacak? Ya Rabbi senin yüzünü ve çini görmenin lezzetini le beni rızıklandır. Bunları bana nasip eyle diye dua edecek. Bu duada mahrum olmayalım. Yani hep dünyalık, dünyalık, dünyalık, ev ver, araba ver, dükkan ver, şunu ver, bunu ver, şöyle ver, bu ver değil. Tabi onlar da her şey Allah-u Teala'dan istenir, ihtiyaç olan her şey. Fakat ne yapacağız? Asıl gayemiz, önemli olan nedir? Ahirettir, ahirete yönelik ameldir, ahiretteki kurtuluştur. Orada kurtulmamızdır. Orada da en önemli şey nedir? Rabbimizin cemalini görmektir. Çünkü hadis-i şeriflerde var. Kul ne yapacak? Rabbimizin ayın 14'ünü gördüğü gibi, yani ayı nasıl görüyorsak o şekilde görecek. Ama bu görmenin vasfı nasıldır? Onu biz bilemiyoruz. Orada inşallah Rabbimiz bize gösterecek. Biz buna ehli sünnet olarak inanıyoruz. İşte Peygamberimiz de duada bu şekilde yapılmasını bize tavsiye ediyor. Biz de bilhassa namazlardan sonraki dualarımızda bunu yapalım. Allahümme rzuqni lezzeten nazari ila veçhik ve şevka ila likaik. Allah'ım senin veçhini görmenin lezzetini le bizi rızıklandır ve sana kavuşmanın şevkiyle bizi de rızıklandır diye duada bulunalım. Bu duayı bol bol yapalım inşallah. Diğer hadisimizde Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. İc'alû âhire salâtikum billeyli vitren. Gece namazlarınızın sonunu vitir yapınız. Yani vitir namazınızı kılınız, son namazınız vitir olsun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vitir ne demek? Tek demektir. Hani hadislerde de var ya, Allah tektir, tek olanı sever. Yani eşi ve benzeri yoktur, bir tanedir. O yüzden teki de sever diye buyuruyor. Vitir namazı, Hanefi uleması ne yapmıştır? Vitir namazı vacip bir namazdır. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Allah-u Teala farz namazlara bir namaz daha eklemiştir. O namaz sizin kırmızı develerinizden daha hayırlıdır. Yani vitir namazını Allah-u Teala eklemiş, sizin diyor kırmızı develerinizden daha hayırlıdır. O dönemin en gıpta edilecek, en beğenilecek, en çok istenilen şeyi insanların kırmızı tüylü develerinin olmasıymış. Şu anda da artık onun yerine ne koyuluyorsa onu düşünelim. O da yani vaktini de belirtiyor Peygamberimiz. Vakti ise yatsı ile fecrin doğuşu arasında olan namazdır, vitir namazıdır. 3 rekat olduğu için, hani sonunu biz tekle bağladığımız için ne oluyor? Vitir namazı diyoruz. Tek bittiği için sonu. Peygamberimiz de ne yapıyor? Son namazınız vitir olsun diye buyuruyor. Ve vitir namazının özelliğini belirtmek için de Peygamberimiz diyor ki vitir haktır, vitir namazı kılmayan da bizden değildir diye buyuruyor. Bu nedenle vitir namazı noktasında çok hassas olalım. Zaten vitir namazında kunut okuyoruz ki o kunut nedir? Bir ahitleşmedir. Allah-u Teala ile ahitleşmedir. Geceyi bitirip sabaha başlama noktasında bir ahit yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazının nasıl kılınması gerektiğini, hangi vakit kılınması gerektiği noktasında yine bize yol gösteriyor, tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden kimse, çünkü evla olan nedir? Bir insanın gece kalkması ve gecenin sonunda fecirden önce, yani imsak dediğimizden önce bu namazı kılmasıdır. En evla olan budur. İşte böyle bir şeyi yapabiliyorsa insan o vakti ertelesin. Ama yapamıyorsa, yani gecenin sonuna böyle kalkma endişesi varsa bir insan, o zaman ne yapacak? Vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse de vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Yani güvenen insan ne yapacak? Gecenin sonunda kılacak. Gecenin sonunda kılmanın bereketini de Peygamberimiz şu şekilde açıklıyor: çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha güzel ve daha sevaptır diyor. Biliyorsunuz sabah namazında meşhuttur. Ona o isim de verilir. Gece melekleriyle gündüz melekleri buluştuğundan dolayı ne yapıyoruz? Böyle meşhut, şahitlenmiş bir namazdır. Peygamberimiz de o anda diyor meleklerde bulunduğundan dolayı daha büyük sevaptır diye buyuruyor. Hani imkanımız varsa vitir namazını gece kalkıp kılmak en güzelidir. Ama uyanmama durumu söz konusuysa, kaçırma tehlikesi varsa o zaman da ne yapacak kişi? Yatmadan önce kılsın. Ama genellikle hemen yatsı namazın akabinde kılınıyor. Fakat burada hasreten bir tavsiyede bulunayım. Gece yatmadan önce kılınırsa daha güzel olur. En son namaz olmuş olur ve kişi de hem namazı kılmış hem de abdestli bir şekilde uyumuş olur. Bütün bu sevapları bir arada toplamış olur. Güzel bir şekilde bu namazı kılarız. Ve biliyorsunuz kunut duasının anlamı da şu, okuyoruz ya, o çok önemli. Hani bir ahitleşme olduğunu söylemiştik. Ne diyoruz? Allah'ım, biz şüphesiz senden yardım ve mağfiret ister, senden hidayet dileriz. Seni tasdik eder, günahlarımıza tevbe eder, sana itimat ederiz. Seni bütün hayırlar ile senada zikirde bulunur, nimeti itiraf ile sana şükrederiz. Seni inkar etmeyiz, sana isyan edip duranları reddeder, terk ederiz. Kendileriyle ilişkimizi keseriz. Bak ne kadar önemli. Yani bir insan Allah-u Teala'ya isyan ediyorsa, Allah'a baş kaldırmışsa, tuğyan olmuşsa, tağut olmuşsa, fasık olmuşsa, mücrim olmuşsa, zalim olmuşsa, biz onları reddederiz, onları terk ederiz, onlarla ilişkilerimizi bitiririz. ilişkilerimizi keseriz diye böyle bir ahitleşme yapıyoruz. Bir iman tazeliyoruz. Akabinden de böyle bir vaatte bulunuyoruz. Ve diyoruz ki Allah'ım biz ancak sana ibadet ederiz. Kulluğumuz sanadır. Senin emirlerine uyarız. Senin tavsiyelerine uyarız. Senin yasaklarından sakınırız. Hiçbir beşerin böyle senin emirlerine rağmen emir vermesine karşı durmasına karşı o emirlere uymayız. Sana ibadet ederiz, senin için namaz kılarız, sana secde ederiz, senin rızanı ve kulluğunu elde etmek için çalışır, koşarız, senin rahmetini umar, azabından korkarız, şüphe yok ki senin hak olan azabın kafirlere erişicidir diye de bu şekilde kunut duasında bitirmiş oluruz. Allah-u Teala bu şekilde vitir kılan, bu şekilde dua okuyan kullarından eylesin. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberimizin

gençlerimizde bu konuda mühim olan gece kalkmaya çalışsınlar. Gece kılmaya çalışsınlar. Hem gece namazı kılmış olurlar, hem de vitri o saatte kılmış, büyük bir sevaba erişmiş olurlar. Ama tabii bu gücü, bu imkanı bulamayan, kalkamayacak endişesi taşıyan kardeşlerimiz de yatmadan önce kılarlarsa daha güzel olur. Bu tavsiyeyi yapalım inşallah. Çünkü her ne kadar hani adet olmuş camilerimizde hemen yatsı namazının akabinde kılınıyor, ama alıştırmak lazım. İmam efendiler de bu tavsiyelerde bulunursa güzel olur inancındayız inşallah. Çünkü yatmadan kılınırsa da daha güzel olmuş olur. Allah Teala her işimizde kendi rızasını takip eden, kendi rızasına göre harekette bulunan kullarından eylesin. Bizleri nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve bütün mahlukatın şerrinden korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İc'alû eyyimmetekum hıyârekum. Namaz kıldığınız zaman imamlığa geçecek kişileri içinizdeki en hayırlı olan kimselerden seçiniz. Niye böyle bir tavsiyede bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Niye böyle bir emirde buyuruyor? Onu da açıklıyor. Fe innehum vefdukum fîmâ beynekum ve beyne rabbikum. O imamlığa geçirdiğiniz zat ve imamete geçen kişiler Allah'la sizin aranızda bulunmuş bir heyeti temsil eden, böyle veft diyoruz ya, temsilcilerdir. Şimdi siz bir kavme bir insanı göndereceğiniz zaman veya diyelim devletler başka bir ülkeye bir elçi göndereceği zaman, bir sefir göndereceği zaman veya bir grup diğer bir gruba böyle bir insan göndereceği zaman ne yapar? Güzel, konuşmasını iyi bilen, oturup kalkmasını iyi bilen, hani amiyane tabirle eli ayağı düzgün insanı tercih eder, seçer, onu gönderirler. Hani derler ya, cemiyet adamı, cemaat adamı. Ne yapacağını bilir, nerede ne konuşacağını bilir, davranışları düzgündür, ahlakı güzeldir, terbiyesi güzeldir, hitabeti güzeldir. Bu yönde ne yaparlar? Bu tür insanları seçerler ve gönderirler. Vefd diyoruz, bir grup. İşte imamlar da cemaat için Allah-u Teala'ya gönderilmiş bir heyet. Peygamberimiz o şekilde tabir ediyor, o şekilde bize anlatıyor. Yani diyor, Allah-u Teala ile sizin aranızda bir heyettir. İmamete geçtiği zaman kişi ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Biz onun akabinden ne yapıyoruz? Tekbir alıp imama uyuyoruz, değil mi? İmamdan önce rükûya da gidemeyiz, secdeye de gidemeyiz ki bu hata olur, yanlış olur. Demek ki imam peygamberimizin de buyurduğu gibi uyulması içindir. İmama uyacağız. O zaman bu kişinin olması lazım? Hayırlı bir insan olması lazım. Takvasıyla, sünnete ittibasıyla, Kur'an-ı Kerim'i okumasıyla, kıraatıyla, fıkıh bilgisiyle, İslami bilgileriyle, her şeyle üstün bir zat olmalı ki o imamete geçsin. İmamet makamı öyle sıradan bir makam değildir. Çünkü imamet makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halife olunmuş bir makamdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için ne deniyordu? Resulullah'ın halifesi. İşte imamete geçen kişiler de bir peygamber varisi olması hasebiyle, peygamberin halifesi olması hasebiyle böyle peygamberin ahlakıyla ahlaklanacak, peygamberin sünnetini hayatına ittiba edecek, onun getirdiğine inanacak, onun gibi davranacak. Böyle bir kişi olması lazım. Çünkü o makamın hakkı bunu gerektiriyor. İşte kabul olmasını ümit etmek ve rahmete yakın olmak için böyle iyi, hayırlı insanları imamet makamına geçirmek gerekiyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, diyor ki Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an okuyan insanlar o ayetleri

0: tatbik ediyorlardı. Yani bütün Kur'an'ı ezbere biliyor. Günümüzde birçok kurra var, huffaz var, hafızlar var. Kur'an'ı baştan sona iyi biliyorlar ama hayatlarına tatbik etmiyorlar. İşte o dönemin sahabe ve sahabeden sonra gelen tabi'in nesli nasıldı? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudukları zaman onu kendi hayatlarına tatbik ederler. Ondan sonra ikinci ayeti ezberlerlerdi. İşte bu nedenle hem ona inanırlardı, iman ederlerdi, hem de hayatlarında tatbik ederlerdi. Bu nedenle Peygamberimiz öyle buyuruyordu: Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Şimdi imamete geçecek kişide bazı özelliklerin bulunması lazım ki, bir, din ahkamını, dini hükümleri, fıkıh bilgisini çok iyi bilecek. Namazı ne bozar ne bozmaz, namazın vacipleri ne, farzları ne, mekruhları ne, ne yapacak, namazda kötü olan davranışlar ne, hepsini çok iyi bilecek, bir. Sonra ne olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, kıraatı en düzgün olan imamete geçer. Alimler diyor ki, eğer bunda da seviyeleri birse, mesela iki tane şahıs var, fıkıh bilgileri ikisi de yüksek, ondan sonra kıraatları, Kur'an okumaları, ezberleri çok mükemmel, o zaman ne diyor? Ha, takva sahibi olanı, iki zaten takva olacaklar, ama takvada da ikisinden hangisi daha üstünse o geçecek. Ve aynı derecede iseler tekrar takvada da, o zaman ne oluyor? Yaş yönünden hangisi daha büyükse o imamete geçer diye buyuruyor. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. İmamlık noktasında insanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan kimse imamlık eder. Kıraatte fark olmadığı takdirde o zaman hangileri Resulullah'ın sünnetini daha iyi bilirse o tercih edilir. Bunda da eşitlik olursa en evvel hicret eden, hicrette de eşit olduğu zaman Müslümanlığı önce olan tercih edilir diye buyuruyor. Bir başka rivayette de en yaşlı olan tercih edilsin diye buyuruyor. Yine başka bir rivayette de diyor, kimin evinde namaz kılınıyorsa o imamlık yapsın diye Peygamberimiz bu yönde imamlık noktasında bize tavsiyelerde bulunuyor. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi, imamete geçecek şahıs hayırlı olacak, takva ehli olacak, Resulullah'ın sünnetini iyi bilecek, hayatını yaşayacak ve böyle bir kimse önder olur. Eğer Resulullah'ın sünnetini hafife alıyorsa, önemsemiyorsa, fasık bir insansa, günah işliyorsa, efendim batıl düşünceler içerisindeyse veya batıl yolları, metotları, sistemleri destekliyorsa veya şefaati inkar ediyorsa, kabir azabını inkar ediyorsa, böyle şeyleri de inkar ediyorsa, bidat ehli bir kimse ise, onları imamete geçirmek doğru bir davranış değildir. Çünkü ben diyorum ki, sen takva yönünden, ilim yönünden, irfan yönünden, Kur'an'ı bilme yönünden, Kur'an'ı yaşama yönünden, Resulullah'ı bilme, Resulullah'ın sünnetini yaşama yönünden üstün bir insansın, benim için bir elçisin, benim için bir aracısın demek suretiyle biz ne yapıyoruz? İmama uyuyoruz, iktida ediyoruz. Böyle bir vasfı taşımayan bir adamı nasıl imamete geçiririz? Veya adam sırf imameti ücret için yapıyor, para kazanmak için yapıyor. Bu mümkün olabilir mi? Peygamberin makamı. Peygamberler ne demişlerdir kavimlerine? Biz sizden bir ücret istemiyoruz demişlerdir. Ücret talepleri olmamıştır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde peygamberleri anlatırken peygamberler bu ifadeyi kullanmışlardır. İşte Resulullah ne diyor? Kur'an'ı en iyi bilen. Çünkü Kur'an'ı hayatına yaşamış, tatbik etmiş. Böyle din ahkamını herkesten daha iyi biliyordu Kur'an-ı Kerim'i bilenler. Çünkü onlar bilgilerini doğrudan doğruya Kur'an'dan alırlardı. Bunun içindir ki hadiste öncelik Kur'an'ı en iyi okuyan kimselere veriliyor. İşte din ahkamını en iyi bilen, yaşayan, hayatına tatbik eden kimseleri de imamete geçirmek gerekiyor ki namazımızın kabul olması, kalbimizdeki şüphelerin gitmesi için nedir? En güzeli böyle kişileri imam yapmak ve onların arkasında namaz kılmak. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor: siz diyor namazınızın kabul olunmasını istiyorsanız iyilerini size namaz kıldırsın. Okuduğumuz hadis-i şerifte de ne diyor? Hayırlılarınızı imamete geçirin. Onlar sizin imamınız olsun. Çünkü onlar sizinle Rabbiniz arasında veftir, heyettir, elçidir diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû beynekum ve beynel harami sitran minel halali. Haramla helal arasında bir örtü edinin. Helal ve haram arasında bir örtü edinin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men feale zalike, kim böyle yaparsa, yani helal ve haram arasına bir örtü koyarsa, yani haramlardan sakınacak, helalları yapacak. Kim böyle bir davranış içerisine olursa, istebre'e li ardıhi, o kimse ırzını korumuş olur, istibra beri olmuş olur ve dinihi ve bu şekilde dinini de korumuş olur. Ve men erta'a fihi kâne kel murti'i ilâ cemmil hime, böyle bir koruluğun etrafında istediği gibi böyle yiyen, istediği gibi ne kafasına göre yiyen, yani helal haram demeyen, böyle haf bile yiyen bir insan ne olur? Yuşeku eyyeka fi, oraya düşmesi mukadder olur. Oraya düşer. Çünkü sen bir koruluk varsa, hudut varsa o koruluğun etrafında, o mesela tarlalar arasına koyarlar değil mi böyle? Bilinsin diye. Eskiden çok yüksek duvar da yapmazlarmış. Böyle bir tümsek koyarlarmış, taşlar koyarlarmış. Herkesin tarlasının yeri bilinsin diye. Şimdi siz koyununuzu getirip tam böyle yan komşunuzun tarlasının dibinde, o etrafını otlatırsanız ne olur? O tarafa geçme, onun malını yeme tehlikesi söz konusudur. İşte Peygamberimiz böyle güzel bir misal veriyor. Anlayacağımız, kavrayacağımız bir misal veriyor. Ha giderse diyor, orada istediği gibi yer içerse, kafasına göre böyle hiçbir şey düşünmeden böyle saldırırsa, hepsini yerse ne olur? O zaman diyor oraya düşmesi mukadder olur, düşer. Ve inneli kulli melikin himen, her melikin, her kralın, her mülk sahibinin bir korusu vardır. Kendine ait bir toprağı vardır. Kendine ait bir malı vardır, arazisi vardır. Ve inne himallahi fil ardı maharimehu, Allah'ın korusu da, koruluğu da, hima dediği bölgede nedir? Yeryüzünde onun haramlarıdır, haram kıldığı şeylerdir. İşte mümin kul bunu iyi bilecek ki haramla helal arasına bir perde koyacak. Şimdi nedir? Allah-u Teala evlenmeyi, nikahı helal kılmış. Zinayı haram kılmış. Kişi ne yapacak? Harama düşmemek için evlenecek. Helal olana yönelecek. Ha, Allah-u Teala insana kazanmayı emrediyor. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Kişinin kendi elinin emeğinden, yediğinden daha bereketli, daha güzel bir şey yoktur buyuruyor. Yani çalışmayı dinimiz teşvik etmiş. Bununla birlikte hırsızlığı, kandırmayı, yol kesip adamları vurarak malını almayı veya yolsuzluk yapmayı ve diğer şekilde aldatmayı veya faizli alışverişi ne yapmış? Dinimiz, İslam dini yasaklamış. Ha demek ki kişi helalından çalışacak, helal olan işte çalışacak. Haram olan işte çalışmayacak. İşte faiz işleriyle çalışmayacak, içki işleriyle uğraşmayacak değil mi? Hırsızlık işte uğraşmayacak, hırsızlık malı alıp satmayacak, gasp yapmayacak, bu tür şeyler. Ne yapacak? Helalından çalışacak. İşte bunlar nedir? Helalla haram arasında bir perdedir. Perde sahibi insan dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Utangaç, terbiyeli, edepli insan aklımıza gelir. Bir insan için desek o perdeyi yırtmış değil mi? Haya perdesini yırtmış, falanı yırtmış dediğimiz zaman ne yaparız? O adamın ahlaksız, kötü bir insan olduğunu anlarız. İşte ne yapıyor? Böyle sitren, bir perde, bir örtü edinecek diyor. Örtü edinin diyor. Ki o örtüyle birlikte Allah'ın hududunu da tanıyın. Allah'ın haram kıldığını da bilin. Şimdi mesela Nisa suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki işte bunlar Allah'ın hudududur. Cenab-ı Allah sayıyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder de hududunu aşarsa, yani o hudutları korumazsa, o hududu aşarsa, helal ve haram sınırını böyle aşarsa, o zaman ne yapar? Harama giderse Allah onu da içinde temelli kalmak üzere ateşe koyar. Hor ve hakir edici bir azap vardır onun için diye buyuruyor. Ha demek ki Allah-u Teala ne diyor? Hudut koydum, sınır çizdim. Siz bu sınırın içerisinde kalacaksınız. Hangi dairede? Helal dairesinde kalacaksınız. Haram dairesine ulaşmayacaksınız. Bununla birlikte öyle de olun ki böyle haramla helal arasındaki tam böyle sınırlarda da dolaşmayın. Çünkü böyle dolaşırsanız, hani biz diyoruz ya, o araya da mekruh diyoruz. Şüpheli olan şeyler var. Başka hadiste de geçiyor. O şüpheli olan şeyler noktasında da ne yapacak? Kişi sakınacak. Sakındığı zaman ırzını ve dinini korumuş olur. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istebra li ardihi ve dinihi diyor. Irzını ve dinini de bu şekilde korumuş olur. Şimdi namazda önce ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Onun için alimlerimiz derler ki ta abdest alma kişinin, affedersiniz, tuvalete girmesiyle başlar. Namaz da burada başlar. Şimdi tuvaletten çıktığı zaman ne yapacak? Bilhassa erkekler için istibra yapacak. Çünkü beyvilden sonra, idrardan sonra, küçük abdestten sonra ne yapılır? Biraz beklemek gerekiyor. Çünkü kalıntılar kalır ve bunlar dışarı çıkar. İşte Peygamberimiz kinaye yoluyla, güzel bir üslupla haramı bevle idrara benzetiyor. İdrar nedir? Kötüdür, pistir, necistir. Namaza da engeldir. İnsan iğrenir. İnsan bedenine, insan sağlığına, insan elbisesine de zararlıdır. Kişi ne yapar? İstibra yapar. Değil mi? Küçük su döktükten sonra istibra yapar. Onun şekli vardır. O istibra yaptığı zaman ne olur? O kalıntı da çıkmış olur. Çıktıktan sonra da rahatça güzel bir abdesti olur. Abdesti güzel olduğu zaman da namazı da mükemmel olur, güzel olur. İşte Peygamberimiz bu sınırı, bu ölçüyü bizlere bildirmek suretiyle dikkat edin diyor. Biz de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Helal sınırında kalacağız. Haram sınırına geçmeyeceğiz. Bununla birlikte de o şüpheli olan bölgede de dolaşmayacağız. Dolaşırsa kafamıza göre de hadis-i şerifte zikredildiği gibi yer içerse de kişi Allah korusun ne yapar? Harama düşme tehlikesi mümkündür. Allah-u Teala bizleri harama düşmekten korusun. Helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Zaten helal dairesi geniştir. İnsanı mutlu eder, huzurlu eder. Ama haram ne yapar? İnsanı üzer, sıkıntı verir, perişan eder. Hem dünyada hem ahirette çetin bir azapla, kötü bir sonla karşılaşmaya vesile olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Red FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14. Başakşehir.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, deniz de kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
0: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Saat 18.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Tüm mevcudatı ol emriyle var eden, tüm mahlukat üzerinde tasarruf hakkına sahip olan, yaratan ve yaşatan Rabbimize hamdolsun. İki cihanda bizlere aziz olmayı öğreten önderimiz, rehberimiz, örneğimiz, peygamberimiz, efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Tüm şehitlere, tüm sadıklara, tüm sıddıklara selam olsun. Ve tüm dünya Müslümanlarına selam olsun. Siz kıymetli dostlar, size de selam olsun. Rabbim gününüzü hayırlı eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu programımızda kurbanla ilgili, kurban ibadetiyle ilgili bazı sorularımıza cevaplar vermeye çalışacak, bazı parantezler açacak, kurbanla ilgili bazı detaylara inşallah girmeye çalışacağız. Yüce Rabbim muvaffak eylesin. Öncelikle şunu belirteyim ki değerli dostlar, insanlık tarihi boyunca tüm dinlerde, hemen hemen bütün dinlerde kurban ibadeti mevcuttur. İslam'da da belli bir şekliyle, belli bir tarifiyle, belli şartlarıyla kurban ibadeti mevcuttur. Ve kurban ibadeti Hazreti Adem'in çocuklarından itibaren günümüze kadar devam etmektedir. Maide suresinde 27. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bununla ilgili mealen şöyle buyuruyor: Ey Muhammed, onlara Adem'in oğullarının haberini gerçek olarak oku der Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarının hangi haberini okuyor Allah Resulü onlara? Kurbanla ilgili olan haberlerini. Ayet şöyle devam eder: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, ötekinden, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilene mutlaka seni öldüreceğim dedi. Öteki, yani kurbanı kabul edilen, biz bunları isim olarak nasıl adlandırıyoruz? Habil ile Kabil. Habil'in kurbanı kabul edildi, Kabil'in kurbanı kabul edilmedi. İşte Kabil kardeşi Habil'e ben seni öldüreceğim dedi. Ama Habil ise sen beni öldürecek olsan da ben seni öldürmek için veya sen beni öldüreceğinden dolayı ben de sana bir zarar vermek için elimi dahi sana uzatmayacağım der. Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder dedi diyor Habil. Yani kimin kurbanını kabul etti Allah? Kendisinden sakınan, kendisinden korkanın kurbanını kabul etti. 28. ayet-i kerimede Maide suresinde andolsun ben seni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. İşte değerli dostlar, kurban ibadetini anlatıyoruz. Kurban ibadetinde ana merkezde asıl olması gereken Allah korkusudur. Yani niyetlerimizdir. Bununla ilgili de Allah Celle Celaluhu Hac suresinde, Hac suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyurur: Estaizu billah, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız, Allah'tan korkmanız, sizin niyetleriniz Allah'a ulaşır. İşte burada asıl olan kurbanlarımızdaki niyetlerdir. Kurbanlarımızdaki, ibadetlerimizdeki, yani tüm ibadetlerimizdeki Allah korkusunu merkeze almaktır dostlar. Öyleyse bu kısa açıklamadan sonra inşallah kurban nedir sorusuna geçelim. Kurban nedir? Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına geliyor. Zaten karib diyor, kurban, garaba, yakribu, yaklaştı, yakın oldu. Akraba aynı kökten gelir. Akraba da birbirine değil mi kan bağıyla yakın olan insanlar anlamındadır. Bir başka kelime olarak baktığımız zaman Kur'an da aynı kalıptan gelir. Ama onun detayına girmeyeceğiz. Fakat burada kurbanın anlamı nedir, kurban nedir dediğimiz zaman kurban yaklaşmaktır. Allah'a yaklaşmaya vesile olan şeydir. Peki ıstılahi olarak bir tarif getirecek olursak kurbana, yani dini terim olarak kurban nedir denilecek olursa, Allah'a yaklaşmak ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun bir şekilde kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder kurban. İşte bir hacda kesilen kurban vardır. Bir de bayramlarda insanların bulundukları yerde kestikleri kurban vardır. Peki bunların isimleri nedir diye sorulunca, haccın dışında kesilen insanların bayramda kesmiş oldukları kurbana udhiye diyoruz. Hacda kesilene ise hedi kurbanı diyoruz. Evet. Burada önemli olan dedik ki Allah'a yaklaşmaktır, Allah'a yakınlaşmaktır. Allah'a yakınlaşmayı gerçekleştirmektir. Bugüne kadar nasıl yaşadıysak yaşadık. Bundan sonra Allah'a, Rabbimize yaklaşmanın bir vesilesi olarak bu kurbanı görelim. Yani gel de Rabbine yaklaş. Yeter ki huzuru orada bulasın. Yeter ki sen imanın gereklerini Allah'a yaklaşmakta gereğini yerine getire, onun hazzını bulasın. Yakınlaşmanın en derini, yakınlaşmanın en kapsamlısı ve her çeşidiyle Allah Celle Celaluhu'ya sunmuş olduğumuz bu kurbanlarımızla inşallah gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kurban nedir sorumuzu biraz daha detaylandıracak olursak, kurban adamaktır, kurban adanmaktır dostlar. Eğer biz adamayı biliyorsak, biz adanırız. Şöyle bir çevrenize bakın. İnsanların her biri bir yerlere adanmıştır. Ve insanların her biri bir şeyler adamaktadır. İşte bu adakların gerçek olanı Allah'a adamaktır, Allah'a adanmaktır. Bunun provasını gelin kurbanla birlikte gerçekleştirmiş olalım. Biliyorsunuz ibadetlerimizin çoğu semboliktir. Hacca bakın, semboliktir. İşte hacdaki o nüsüklere bakın, o vaciplere, farzlara, haccın gereklerine bakın, birçoğu semboldür. Kurban da semboldür. O sembolün içini doldurmak lazım. Ne ile dolduracağız? Takvamız ile, Allah korkusu ile, niyetlerimiz ile, salih işlerimiz ile, aynı zamanda ciddiyetimiz, samimiyetimiz, bilincimiz ile, imanımızın kemali ile, amellerimizin salihliği ile biz bu sembollerin içini dolduracağız. İşte kurban da böyle. Kurban bir sembol. Kesilecek hayvan bir sembol. O sembolün içini dolduracağız önce. Ve biz adadığımızı ve adandığımızı orada göreceğiz. Varlığını Allah'tan başkasına adayanlar var. Şu dünya üzerinde nice insanlar var. Varlıklarını Allah'tan başkasının adına adadılar. İşte onlar kendilerini harcadılar. Gelin biz kurban ile şunu öğrenelim. Ben sadece Allah'a aidim ve benim adamam da, benim adanmam da ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte bunu merkeze aldığımız zaman kurban sembolünün içini doldurmuş olacağız dostlar. Yani insan kendisini Allah'tan başkasına adayarak kendisini israf etmesin. İnsan zira fiyatı olan bir varlık değildir. İnsan değeri olan bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Allah insanı en güzel bir şekilde yarattı. Allah insanı eşrefi mahlukat yarattı. Öyleyse ey insan, gel kendini harcama, gel kendini israf etme, gel fiyatı olan bir şeyin değerine, kıymetine kendini düşürme. Sen yaratılanların en güzeli, sen yaratılanların en şereflisisin. Bu şerefi ve bu güzelliği koruma adına hadi kurbana diyoruz. Hadi kurban ibadetini bu bilinçle, bu şuurla ve bu niyetle yapmaya. İnşallah Rabbim kurbanlarımızı kabul eylesin. Kurbandan, kurban nedir? Kurbandan başka ne anlamalıyız dediğimiz zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın misyonunu, davasını anlamalıyız dostlar. Bakıyoruz ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam sadakatini gösteriyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam teslimiyetini gösteriyor. Zaten onların adında kurban bize bugüne kadar gelmiş ve biz de onu bir ibadet olarak yerine getiriyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyasına Allah'ın emrine sadakat gösterdi. Oğlu İsmail ona teslimiyet gösterdi. İşte biz de Allah'a karşı hem sadık, Allah'a karşı hem İsmail'i bir misyon, bir dava ile teslimiyetimizi ortaya koyduğumuzun bilinç ve şuuruyla inşallah kurbanlarımızı keseceğiz dostlar. Ve Hazreti İbrahim'in davasında ve misyonunda şunu öğreneceğiz. Mümtehine suresinde geçer bu ayet-i kerimeler. Aynı zamanda Ali İmran suresinde 64. ayet-i kerimede İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel örnekler vardır der Allah Celle Celaluhu. Onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan ve sizden uzağız ve sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edene kadar sizinle bizim aramızda sürecek sürekli bir düşmanlık vardır, bir öfke belirmiştir. Şahit olun ki biz Müslümanlarız. Evet, Ali İmran suresi 64. ayet-i kerime. Burada neyi görüyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanıyla birlikte teslimiyetini görüyoruz. Kararlılığını görüyoruz. Davasını görüyoruz. İmanını görüyoruz. İmanının kemal noktasını görüyoruz. İmanın insandaki zirve noktasına şahit oluyoruz. ve imanın insandaki sözel tezahürüne şahitlik yapıyoruz. Ve biz de bu ayet adına bu davayı üstlenerek, bu misyonun sahibi olarak kurbanlarımıza giderken aynen bunu haykırıyoruz. Diyoruz ki Hazreti İbrahim'in adında, ey Allah düşmanları, ey gayri meşru iş yapanlar, ey batıl din ve ideolojiler, biz sizden uzağız. Biz sizin fikirlerinizden de uzağız. Biz sizin düşüncelerinizden de uzağız. Biz sizden de uzağız. Çünkü biz Müslümanlarız. Evet dostlar. İşte bu davanın bilinci içerisinde kurbanlarımıza uzanıyoruz. Ve bir daha artık geri dönmemek üzere imandan, teslimiyetten, sadakatten, Allah korkusundan, takvadan, iyi niyetten, şereften, hasiyetten, onurdan geri dönmemek üzere kurbanlarımıza gidiyoruz. Ve bir kurban nedir tarifiyle inşallah devam etmiş olalım. Kurban bir başka anlamıyla sevginin en zirve noktasıdır kıymetli dostlar. Hani birisine sevginizi ifade ederken ne diyorsunuz? Kurban olam diyorsunuz. Hele de çocuklarınıza sevdiğinizde şefkatinizi, sevginizi belirtmek için kurban olam diyorsunuz. Bu sözü tabii ki belki kötü bir niyetle söylemiyorsunuz ama Müslümana yakışan en güzeli nedir? Sevgini ve şefkatini ona anlatmak için seni yaradana kurban olam de. Doğrusu budur. Çocuğunu bağrına basarken, sevgini, şefkatini ifade etmek isterken, direkt kurban olam deme de, de ki seni yaradana kurban olam. Ama şöyle bir çevrenize bakın, gerçekten birileri bir yerlere adanmış, birileri birilerine kurban olmuş. İşte bu kurban ibadetiyle inşallah biz bir tek Allah'a adadığımızı ve Allah'a kurban olduğumuzu, çocuğumuzu severken bile seni yaradana kurban gibi bir şuurla hareket edeceğimizi ortaya koyalım dostlar. İşte kurban, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye bir sevgidir. Onun sevgisinden Allah'a kurban olmaktır. Onun sevgisinden Allah'a adamaktır. Onun sevgisinden Allah'a adanmaktır. Kurban sevgidir dostlar. Sevginin en zirve noktasıdır. Bu açıdan Allah'a olan sevgimiz noktasında Allah Celle Celaluhu'nun bu ayet-i kerimesini dikkate almamız lazım. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bakın dostlar, bankeri banker eden para sevdasıdır, değil mi? Sanatkarı sanatkar eden sanatının sevdasıdır. Gülü gül eden bülbülün sevdası, insanı aya çıkaran bilimin sevdasıdır. Ebu Cehil'i ve Firavun'u günümüze taşıyan yine sevdalarıydı. Adı küfür bile olsa bir sevdaları vardı. Bakıyoruz bununla birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı geceleri ayakta tutan Allah'ın sevdasıydı. Secdede ağlatan müminlere, Müslümanlara olan sevdasıydı. Ümmetine olan sevdasıydı. Onu habib eden Allah'a olan sevdasıydı. Allah'ı ona mahbub eden kulunun sevdası değil miydi? Eğer sevgi varsa hayat vardır. Görüyoruz ki kainat sevgiyle, sevdayla yaratılmıştır. Cenab-ı Allah sevgisinden insana da ikram etmiştir. Öyleyse insana düşen o sevgiyi bir başkasına ikram etmek ve onun gereği olan Allah sevgisi adına, Allah'a itaat adına Allah'a iman adına ona ibadetlerini en güzel bir şekilde gerçekleştirmektir. Evet, biz kurbanımızı da inşallah bu duygu ve düşüncelerle kesecek ve bu ibadetimizi en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Kurbanla ilgili sorularımıza geçiyoruz. Tekrar, kurbanın hükmü nedir? Sorumuzu şöyle cevaplandıralım. Kurbanın hükmü 3 mezhebe göre sünnettir. Hangi mezhepler? Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre ve Maliki mezheplerine göre kurban kesmek sünnettir. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Vacip, bildiğiniz üzere sadece Hanefi mezhebine ait olan bir kavramdır. Bunu da belirtmiş olalım. Bu noktada Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olan bu kurbanı, belli özellikler taşıyan kurbanı kesmesi hüküm olarak hem sünnet, Hanefi mezhebine göre de vaciptir. 3 mezhebe göre sünnettir dostlar. Kurbanın tarifinde bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi olarak inşallah bu niyet ve bu düşüncelerle kurbanlarımızı da sünnet ve vacip hükmünde bilerek keseceğiz. Kurbanın dini dayanağı nedir? Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yani kitapta, kitap derken Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bildiğimiz Kevser suresinde İnne a'dayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebter. İkinci ayet-i kerimede namaz kıl ve kurban kes buyurur. Bununla birlikte Saffa suresi 107. ayet-i kerimede, Hac suresinde, efendime söyleyeyim, yine Maide suresinde ve birçok ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Allah Celle Celaluhu tarafından bizden istenmektedir. Fakat hakkında kesin bir hüküm olmadığından, kesin bir emir olmadığından dolayı Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri sünnettir demiş. Zanni bir delil olarak gördüğünden dolayı da Hanefi mezhebi kurban kesmenin vacip olduğunu söylemiştir. Ve sahih hadis kaynaklarında yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kurban kesmemizi ve hatta kurban kesmeye gücü yetip de kesmeyenlerin ağır bir şekilde kendileri vasıflandırıldığı belirtilmiştir, bildirilmiştir. Bundan dolayı muhakkak ki kurbanlarımızı gücümüz yetiyorsa kesiyoruz. Hatta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle belirtir: Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını bize tavsiye etmiştir. Öyleyse bu sorunun cevabını tekrar ediyorum. Kurbanın dini hükmü kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür diye bir soru. Evet, kurban kesmek için birçok ibadette şart olan durumlar burada da şarttır, burada da yükümlülüktür. Nedir? Bir, akıllı olacaksınız. Yani deliye ibadet farz değildir, vacip değildir, sünnet değildir. Akıllı olmak, ergen olmak, yani bebek çocuk olmamak ve dinen zengin sayılacak durumda olmak, bir de Müslüman olmak. Bu şartları taşıyan biri kurban kesmesi lazımdır. Bir de seferi değilsen, seferilikte serbesttir. İsterse kesebilir, isterse kesmeyebilir. Bu durumda da bir serbestlik vardır. Bu durumda olan, bu özelliklerin hepsine sahip olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür. Peki dini ölçülere göre zengin olmak nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Diyor ki, temel ihtiyaçlarından sonra 80.18, biz 80.2 gram diyelim, 80.2 gram altın ve onun değerinde para veya eşyaya sahip olan bir kişi kurban kesmekle yükümlüdür. Yani dini ölçülere göre zengindir. Bunu da kişiler kendi durumlarına göre belirlerler. Bir başka sorumuz, borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Kıymetli dostlar, kurban zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir Hanefi mezhebine göre. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlere ağır ifadeler de bulunmuştur. Bundan dolayı kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Fakat bu kurbanı keserken şuna çok dikkat etmek lazım. Kurbanı sırf Allah rızası için keseceğiz. Gücümüz yetmiyor. Yani zengin değiliz dinen. İşte dostlar bizi de kurban kesti desinler, görsünler. Hesabıyla kurban kesilmez. Kurban kesmemen ondan iyidir. Çünkü sana bir şey kazandırmaz. Niyet çok önemlidir burada. Sonra çocuklarımız işte utanmasınlar veya gözleri diğerlerinin kurbanında olmasın hesabıyla kurban kesilmez. Yani kurban gösteriş olsun diye kesilmez. Bir başka önemli mesele, kurban geleneksel bir vazife, geleneksel bir durum olarak da kesilmez. İşte herkes kesiyor, biz de kurban keselim, biz de kurban adayalım, biz de kurban yapalım gibi bir durum doğru değildir. Eğer dinen kurban kesme yükümlülüğü varsa kesersin, yoksa değil. Bunu da özellikle ifade etmek gerekir. Borçlunun kurban kesmesi dedik, gerekir mi burada? Eğer borçlu borçlarını ödeyebilecek bir durumdaysa, borçlarını alacaklarını karşılaştırır ve bunun dışında 80.2 gram altın veya onun değerinde bir paraya, bir mala sahipse, bir eşyaya kurban kesebilir. Ama yok değilse, bu durumda değilse kurban kesmeyebilir. Kurban kesmez diyoruz değerli dostlar. Bir başka sorumuz, taksitle kurban alınabilir mi diye bir soru sorulmuş. Evet, taksitle kurban alınabilir. Borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesi anlamına gelen vadeli alışveriş, buna göre taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mala satın alan sahip olduğuna göre bu yolla kurban da alınıp ona da sahip olunuyor, alınabilir. Ve bu şekilde kurban kesilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bir başka soru, banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? İster vacip olduğu için, isterse nafile olarak kurban kesen birisinin kurbanını peşin alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilir. Bu kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Fakat kredi alması durumuyla o durumda faiz ödenecektir, değil mi? Bu bir defa büyük bir haramdır. Hatta işte bazı haram alimler bazı haramları tasnif ederler. 50, 52, efendime söyleyeyim 100, böyle çeşitli rakamlar vardır. Büyük günahlar olarak yazılır. Bunların içerisinde de alimlerin tespit ettiği, efendim onu da kafalarına göre tespit etmemişler elbette. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın onu anlatırken onun şiddetinden, belirttiği şiddetten durumdan, kullandığı ifadelerden kaynaklanarak 7 tane büyük günahtan bahsedilir. Bunlardan biri faizdir dostlar. Allah ve Resulüne harp ilan etmektir. Allah ve Resulüne harp ilan ederek alacaksın bir hayvanı ve kurban edeceksin. Belki şartlarına uyuyor, kurban kabul olur mu? Belki olabilir. Ama kişinin böyle bir yönteme başvurması yerine kurban kesmemesi gerekir. Daha iyidir. Buna özellikle dikkat edelim değerli kardeşlerim. Kurban için değil, başka bir şey için de kesinlikle kredi çekmek doğru değildir. Bir başka sorumuza cevap bulalım. Şöyle bir şey sorulmuş, bir soru var. Deniliyor ki kadınlar kurban kesebilir mi? Hayvan kesiminde gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan isterse kadın isterse erkek olsun kurban kesebilir. Peki eski fetvalarda bulunuyor yani kurban kadın hayvan kesemez, kurban kesemez diye bu özel şartlardan dolayı böyle fetvalar alınmış, söylenmiş. Bu fetvalar sonra genellenmiş. Özel şartlarda elbette kadınlar bazı durumlarda kesemeyebilirler. Yani kadın biraz daha yufka yüreklidir, biraz daha erkeğe göre biyolojikmen zayıftır. Eğer korkuyorsa, değil mi, korkacaksa, etkilenecekse erkekten daha çok etkileniyor. Bu durumlar göz önüne alınarak erkeğin olduğu yerde kadının kurban veya herhangi bir hayvanı kesmesi caiz değildir denilebilir. Ama genel anlamda ister erkek olsun ister kadın olsun gereken şartları taşıyorsa kurban kesebilir. Bir başka soru, kurban keserken abdestli olmak şart mıdır? Abdest alınması gerekir mi? Hayır, abdestli olunması şart değildir. Fakat kurban bir ibadettir. Kurbanı keserken abdestli olmak faziletlidir, sevaptır, daha iyidir diye bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Değerli dostlar, ve bu programımızın da kurban özel programı olarak bu programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öyle hissediyoruz ki Allah'ım sana kurban olayım. Allah'ım beni kurban olarak kabul eyle. Allah'ım yapacağımız, keseceğimiz kurbanlarımızı da kurban olarak, gerçek bir ibadet olarak kabul eyle. Değerli dostlar, Yüce Rabbim kurbanlarınızı kabul eylesin. Yüce Rabbim niyetlerimizi halis eylesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim ibadetlerimizi en güzel bir şekilde hem sıhhatine hem de takvasına, faziletine uygun bir şekilde yapmayı hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbim imanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin inşallah. Yüce Rabbim adanmışlık ruhunu bizlere nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban ise bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bu hadisten iyi ders çıkarın. Dünya imtihan sahnesidir. Muhterem Müslümanlar, dünya sahnesinin bir imtihan mekanı olduğunu hepimiz biliriz. Böyle olduğuna inanırız ve ölçülü bir hayat yaşamaya da gayret ederiz. Bu konu ile ilgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bizden önce yaşayan toplumlardan birinde aralarında biri alatenli, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allahü Teala onları sınamak için kendilerine insan suretinde bir melek gönderdi. Melek alatenliye geldi, en çok sevdiğin şey nedir dedi. O da güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı ve alatenlilik gitti. Rengi güzelleşti. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir dedi. Adam devedir dedi. Ona 10 aylık gibi bir deve verildi. Melek Allah sana bu deveyi mübarek kılsın diye dua etti. Melek oradan ayrılıp kel olan adamın yanına gelerek en çok istediğin şey nedir diye sordu. Kel adam güzel bir saç istiyorum dedi. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine güzel ve gür bir saç verildi. Melek sordu, en çok sahip olmak istediğin mal nedir? Adam, sığır, inek dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek, Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi. Ona da sordu, en çok istediğin şey nedir dedi. Kör, gözlerimin açılmasını, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı, Allah onun gözlerini açtı. Bu defa melek, en çok sahip olmak istediğin şey nedir dedi. O da koyun dedi. Ona da gebe bir koyun verildi. Deve ve inek doğurdu. Koyun kuzuladı. Birinin deve, diğerinin inek, öbürünün de koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek o alatenliğe, alatenli kılığında geldi. Dedi ki, fakirim, yolcuyum. Gideceğim yere ulaşmak için gücüm de kalmadı. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yoluma devam etmek için bir deve istiyorum. Adam onu hakir gördü. İstediğini de vermedi. Sonra melek kel kılığına girdi, kelin yanına gitti. Kel de alatenli gibi cevap verdi. Sonrasında körün kılığına girip bu defa da körün yanına gitti. Körden de bir koyun istedi. Kör dedi ki, ben de senin gibi kördüm. Allah gözlerimi açtı. Bunca mal ihsan etti. İstediğin kadar alabilirsin dedi. Melek cevaben şöyle dedi. Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarına gazap etti diyerek oradan ayrıldı. Peygamber Efendimiz verdiği bu örnekte insanoğlunun darlık, bolluk, felaket, saadet, hastalık, sağlık gibi farklı zamanlarda nasıl farklı davranabildiğini göstermektedir. Kur'an'da da tutarsız davranışlara işaret edilmiştir. Muhterem Müslümanlar, bu hadisten şu dersleri çıkarabiliriz. 1. En kötü huylardan biri de nankörlük ve cimriliktir. Bu huylar insana Allah'ı ve onun nimetlerini unutturur, hatta inkar ettirir. 2. Cimriler ve yalancılar Allah'ın gazabına uğrarlar. 3. Doğruluk ve cömertlik ne güzel huylardır. 4. Mü'mine de doğruluk ve cömertlik yakışır. 5. Ne oldum delisi olmamak ve geçmişi unutmamak gerekir. 6. Allah'ın verdiği nimetlere hem söze hem de fiilen şükür etmek lazım. Nimetin devamı ve artması da buna bağlıdır. Muhterem Müslümanlar, bizler de bu hadisi şeriften gerekli dersimizi alalım. İmtihanı kaybedenlerden olmayalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ma'na abdu.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 4777.

0: Muhammed. Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim.
1: Rabbimize hamdolsun, rahmet, bereket, iklimini ihya etmek için düzenlemiş olduğumuz Zilhicce geceleri, 10 gece programımızın 10. gecesindeyiz.
2: Elhamdülillah.
1: Kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Yarın Allah nasip ederse bayram hocam. Bayram sabahı namazlarımıza gideceğiz. Sonrasında kurbanlarımızı keseceğiz. İnşallah Allah nasip ederse. Son dersimizde de bayramı konuşacağız hocam.
2: İnşallah.
1: Bize bir serlevha verdiniz. Verdiğiniz serlevha da bayramsa değil, bayram diye. Vurguyu doğru mu yaptım bilmiyorum
2: aynen.
1: Hocam.
2: Bayramsa değil, bayram.
1: Bayram. Aynen. Hocam ne demek istediniz? Buna bize açıklar mısınız?
2: Şimdi genelde şu anda ümmeti Muhammed'in içinde yaşadığı sıkıntıları kardeşlerimiz göz önüne alarak böyle bir ifade kullanıyorlar. Bayramsa bayramınız mübarek olsun. Evet, ümmeti Muhammed'in sıkıntıları var mı? Var. Darmadağın olmuşuz, perişan bir haldeyiz. Birçok coğrafyamızda kan revan içerisinde feryat figanlar yükseliyor. Yani biz işin o tarafına bakarsak gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Ama var olan o sıkıntılarımız bayramsa bayramınız mübarek olsun sözünü söyletmez bize. Ya da işte türkülerde söylenen bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime, böyle sözler bizim kodlarımızın sözleri değil. Yaşanılan acı, ızdırap, dert, musibet ne kadar derin olursa olsun gelen bayramdır ve bayram mübarektir. Mübarek bir bayramsa eğer o bayrama uygun bir biçimde davranmak gerekir. Dolayısıyla bugün yaşadığımız sorunları, sıkıntıları, hüzünleri, matemleri, dertleri, tasaları bayramın önüne geçirmeme adına bir vurgu var o serlevhada. Çünkü netice itibariyle Allah bizden bunu istiyor. Mübarek kılan odur. Mübarek kılan oysa ve bizden bayramın ihyasına ait bir şeyler istiyorsa bizim onun ötesinde başka şeyler yapmamız zaten mümkün değildir. Şimdi meseleyi biraz daha anlaşılır kılmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu noktada biraz zihinlerde farklı şeyler olduğu için Efendimizin rehberiyetinde bir anlayalım meseleyi. Hicretin ikinci yılında bayram gündem oluyor sahabenin dünyasında, Efendimizin o gündemi dile getirmesiyle beraber. Hicri ikinci yıl, ilk kez Ramazan konuşuluyor, ilk kez Ramazan bayramı konuşuluyor ve hemen arkasından da Kurban bayramı konuşuluyor. Hicri 2'deki Kurban bayramı Haziran ayına denk geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan çıktı. Ondan sonra hemen Ramazan'a girdi, affedersiniz, hemen Bedir'e gitti. Bedir'den galibiyetle döndü. O sevinci yaşamadan kızı Rukiye anamız vefat etti. Allah Resulü'nün canından bir parça kızları, yani Efendimizin dünyasında kızlarının yerine kadar farklı bir yer taşıyor. Biz şöyle böyle siyeri biliyoruz, biliyorsak eğer zaten bunları görüyoruz. O acıya rağmen İlk Kurban Bayramı'nı gördük geçmiş derslerde. Var mı oradan bir hüzün taşıma bayrama? Hayır. O ayrı bir şey. Bayramdaki o mübarek kılınma ikliminden elde edilen mesajla davranmak ayrı bir şey. Hicri 3. yıl 2. Kurban Bayramı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında 9 tane Ramazan, 9 tane Ramazan Bayramı, 9 tane de Kurban Bayramı var. Bu 9 tane Kurban Bayramı'ndan bir tanesi son veda haccında Mekke'de olduğu için Mekke'de, 8 tanesi de Medine'de. Biz bu bayramların birçok detaylarını biliyoruz zaten. Hicri 3'teki Kurban Bayramı Uhud'un arkasındandır. Uhud Şevval ayında, Şevval, Zilkade, Zilhicce, 2 ay geçmeden bayram oluyor. Uhud demek ne demek? 70 tane sahabinin şehadeti demek. 630 tane sahabinin yaralanması demek. Medine'de şehit evi kalmayan yok aslında. Akrabalarıyla, kendi evleriyle, her evde bu noktada acı var. Peki acı bayrama yansıyor mu? Asla. O ayrı bir şey çünkü. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 3'teki Kurban Bayramı'nda da bir önceki senedeki gibi yine sevinçle, yine farklı bir havayla Allah'ın ikram ettiği o ilahi bahşiş günlerinin ihyası adına sahabeyi belli bir iklime davet ediyor. Arkasındaki sene Hicri 4, götürsek sonuna kadar götürebiliriz ama bu kadar yeter bize. Reci vakasının ve biri maunin arkasından geliyor. Reci vakası demek ne demek? 7 tane Allah Resulü'nün gözü gibi sakındığı Kur'an mualliminin şehadeti demek. Biri maune demek ne demek? 40 tane sahabinin şehadeti demek. Onun arkasından gelen bayramda da ne var? Yine sevinç var. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ikram ettiği o günlere, o ikrama uygun bir biçimde bir tavır, bir duruş sergilemesi gerektiğini biliyor. Bunu da sahabeye öğretiyor. Onun için hiçbir hüznün, hiçbir matemin, hiçbir acının, hiçbir ızdırabın bayramı gölgelemesine müsaade etmiyor. Ben biliyorum şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin içerisinde bir sürü imtihanı olan kardeşimiz vardır. İmtihanı olmayan yok. Hepimizin imtihanı var. Herkese kendi imtihanını dünyanın en büyük imtihanı zannediyor ve o imtihanlar içerisinde ömrü götüreceğiz. Kimimizin ailevi imtihanı var, kimimizin eşiyle imtihanı var, kimimizin akrabasıyla imtihanı var, kimimizin dostlarıyla imtihanı var, kimimizin komşusuyla imtihanı var, kimimizin maddi imtihanları var, kimimizin sağlıkla imtihanı var, var da var. Ama ne olursa olsun bütün o imtihanlar bayramda bayrama uygun bir biçimde karşılanmalı. Eğer biz o imtihanları gözümüzde farklı bir noktaya taşır da gereği gibi bayramı ihya etmezsek orada aslında şeytanı sevindiren işler yaparız. Çünkü bayram dediğimiz o ilahi ikram cennetin bir provasıdır. Nasıl ki hac mahşerin bir provası, bayram da cennetin bir provası. Ve Allah o günlerde cennetin iklimi essin diyor aralarınızda. Essin. İmtihanlarınız olabilir ama sevinin diyor. Velev ki evin babası hapis olsa çocuklar ne yapacaklar? Ellerini öpecek babaları yok. Biliyorlar ki işte şu anda farklı bir imtihanda. Ona rağmen sevinmek zor olduğunu biliyorum, evet, ama biz bunu öğrendik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Dert, tasa, sıkıntı ne kadar olursa olsun sevinçse eğer bugün bana düşen budur, çünkü ben ancak bunu yaparsam Rabbimin istediği gibi bayramı ihya etmiş olurum. Onun için tekrardan bir şeyleri zihnimize iyice kodlamamız gerekiyor. Bayramı konuştuğumuz zaman İslam'ın günlerini konuşuruz, İhsan'ın günlerini konuşuruz, İkram'ın günlerini konuşuruz, İhtiram'ın günlerini konuşuruz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bütün bunların üzerinden şeair günlerini konuşuruz. Şeair nedir? Semboldür ve korunması gerekir. İslam'ın günü budur zaten. İkram günleridir o günler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı bir gündür zaten. Kurban bayramı 4 gün. Bu 5 günde o 5 günü bize tarif ederken bu günler yeme içme günleridir der. Bu 5 günde oruç olmaz. Çünkü ne yapacağız? Cennetin sevincini duymaya çalışacağız. Onun için orada ikramlar olacak. Hem kendimize, kendi nefislerimize, hem başkalarına. İhtiram günleri o günler, ihtiram göstereceğiz. Hem İslam'ın mukaddesatına, hem korumamız gereken bağlara. Sıla-i Rahim onların içerisindedir işte. Bugünler ihsan günleridir. Allah'a yaklaştırmalı bizi. İhsan şuuruna erdirmeli bize. İrfan günleridir mesela bu günleri, yine bir sürü şey söyleyebiliriz bu manada. Dolayısıyla bayramları biz biraz da bu çerçeveden ele almak durumundayız. Ancak burada bir hususa dikkat etmemiz gerekiyor. O da şu: şeytanla mücadelemizi söyledik bu derslerde, epey daha çok çok da konuşulması gerekir. Şeytan sağdan soldan yaklaşırken bayram meselesinde de bize yine iki taraftan yaklaşıyor. Bir taraftan yaklaşıyor, diyor ki ya senin şöyle imtihanın var, şöyle derdin var, şöyle tasan var, neyine senin bayram diyor. Sevineceksin de ne olacak, bu kadar acı ızdırap varsa imtihanı gözünde büyütüyor seni, ve o imtihanın altında eziyor.
1: Yönetemiyoruz değil mi acılarımızı?
2: Yönetemiyoruz. Yönetsek zaten orada biz bayramı bayram olarak ihya etmeye çalışıyoruz.
1: Bu kadar güzelliğe kurban ediyoruz acılarımızı.
2: Aynen
1: derdimiz.
2: Öyle. İkincisi de eğer onu beceremezse, eğer oradan yaklaşıp da muhatabında karşılık bulmazsa, bayram sevinç günleri, sevinçleri de yönetemememizden kaynaklanan ne yapıyor? Sevinçlerimizi kullanıyor. Genel anlamda insanlara en fazla şeytan günahı sevinç günlerinde yaşatır. Sanki bayramda günah yokmuş gibi bir algıyı uyandırır. Rahat davrandırtır biraz daha, gevşetir biraz daha bu manada. Netice itibariyle insanın ayarlarını bozar orada. Bu iki tane şeye de kapı açmamak gerekir. Burada biz bayramı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihya ettiği şekliyle ihya etmek durumundayız. Eğer böyle edersek hakkıyla ihya etmiş oluruz. Mevla'ya duamız zaten o olsun ki hakkıyla ihya edilmiş bayramlarımız olsun. O ihya edeceğimiz bayramlar.
1: Tam bununla alakalı arz etmek istiyorum hocam soruyu. Kısmen ifade ettiğiniz zaman nasıl hakkıyla ihya ederiz? Namazlarımıza gideceğiz, kurbanlar kesilecek. Peki hocam başka neler yapılabilir bayramlarda?
2: Bayram bir kere nedir onu bir iyice anlamamız lazım. Bayram sevinç günüdür. Sevincin konuşulduğu yerde üç şey konuşulmalı. Sevinmeliyim, sevindirmeliyim, sevdirmeliyim. Eğer ben bu üçünü yaparsam bayramı ihya etmiş oluyorum. O dediklerinizi zaten yapacağız. Namaza da gideceğiz. İmkanımız varsa kurbanımızı da keseceğiz. Hayır, hasenat, şu bu falan filan, neyse bildiğimiz şeyler olduğu için onları zaten yapmaya çalışacağız. Ama özellikle bu üç şey. Birincisi ne? Sevinmeliyim. Çünkü sevinç günü o gün. Allah bana ömür verdi, nefes verdi ve beni bayrama eriştirdi. Ve ben şimdi bayramda imtihanlarımı mı hatırlamalıyım? Yokları mı saymalıyım? Varları mı saymalıyım? Eğer yokları sayarsam nankörlük beni bekliyor. Varları sayarsam şükür beni bekliyor. Ve ben bayramda varları saymalıyım. Aslında her zaman için böyle ama özellikle bayramlarda biraz daha fazla. Çünkü bayramlarda eğer bir şeyler yoksa insanın hayatında, diyelim ki bir sene önce babanızı kaybettiniz, annenizi kaybettiniz, geçen sene durumunuz daha iyiydi, bu sene biraz imtihanınız var. Bazı şeyler yoksa hayatınızda onlar gözünüzde büyür. Yok olanları gözümüzde büyütmeme adına varları saymaya başladığımızda şükür dediğimiz şey artmış olacak. Çünkü ne olursa olsun bakın en ağır imtihanı yaşayan kardeşlerimiz bile ellerine alsınlar bir kağıt kalem, bir yokları saysın, yazsınlar. Yazsınlar, kaç tane yoksa yazacaksa ki yoklar yazılabilir. Ama varlar o kadar çok ki yazılmayacak kadar. Çünkü varlar her zaman fazladır. E şimdi biz sevinmek için varları hatırlamalıyız. Öncelikle bir kere bunu bilmemiz lazım. Bayram sevinç günleri ve ben sevinmeliyim. İkincisi sevindirmeliyim. Kimi? Yakınlık derecelerine göre herkesi. Önce benimle aynı haneyi paylaşanları, en başta onları, sonra ailemi, sonra komşularımı, sonra akrabalarımı, sonra tanıdıklarımı, sonra tanımadıklarımı, herkesi. Çünkü bayram budur zaten. Eğer sevindiremiyorsam bayramda birilerini, ben bayramın ruhunu anlamamışım demektir. Çünkü bayramda o sevinci yayabilmemiz için bize Allah bir mükellefiyet yüklüyor. Sevindirdiğimiz kadar aslında sevinebiliyoruz zaten. Ve sevindirdiğimiz kadar bayramımız bayram adına o güzel coşkuya erişmiş oluyor.
1: Bu bir nebevi öğreti değil mi hocam?
2: Aynen öyle.
1: Mümin o kimsedir ki bir mümin kardeşinin gönlüne sevinç
2: olsun. Aynen öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı da odur zaten. E şimdi ben bayram... Hanemde halen huzursuzluk var ve ben yokları sayarak hanemde eşimle, çoluk çocuğumla sıkıntılar yaşıyorum. Kaç bayram geçmiş aynı apartmandayım. Apartmanda oturan insanlarla, ki onlar komşu ve bir hak var karşılıklı olarak, birbirimize bayramlaşmamışız. Birbirimizi bile tanımıyoruz. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bazı kırgınlıklarımız olmuş, kızgınlıklarımız olmuş, küskünlüklerimiz olmuş. halen kibre, kendi zihnimde kurguladığım bazı şeylere, farklı farklı mülahazalara yükleyerek bu işi devam ettiriyorum. Belki bir sesimle, bir nefesimle can vereceğim insanlara sesimi ve nefesimi mahrum ediyorum. Ya da ben biriyle bu noktada bir münasebet kurduğumda ayağa kalkacağım ama kibrimin kurbanı oluyorum, ama hasedimin kurbanı oluyorum, ama şunun kurbanı oluyorum, bunun kurbanı oluyorum. Şeytanın aslında sevineceği işler yapıyorum. Onun için sevindirmeliyim ve sevindirme adına bazı adımlar atmalıyım. Bunu yaptıkça bayram gerçek manada bayram olmalı.

0: karşı bazı kardeşlerimiz de İslam'ı savunuyorum, İslam'ın mukaddesatını savunuyorum diye inanılmaz derecede bir öfkeyle, nefretle cevaplar verecekler. Onlar bir şeyler söyleyecek, başkaları bir şeyler söyleyecek, kelimeler havada uçuşacak ve netice itibariyle ortaya sevdirme adına bir şey çıkmayacak. Bakın bu memlekette %99 diye konuşuyoruz ya, ama bir hakikat, bunu söylemekte hiçbir beis yok. Bu memlekette İslam'ın iyisine bile tahammül etmeyen bir zümre var. İslam'la öteden beri bitmeyen bir kavgaları var ve bitmeyecek de. Ama bu zümre azınlık, bu zümre çoğunluk değil. Belki sesleri fazla çıkıyor olabilir ama her zaman için azınlıktır. Azgın bir azınlık var. Bir zümre de var yine bu memlekette, dinle kavgaları var. Ancak bu kavgalarının altında cehalet var, ön yargı var. Yanlış uygulamalardan ya da kendilerinin yanlış bakışlarından kaynaklanan bir ön yargıdan kaynaklı dinle bir kavga var. Şimdi biz bunu ayırmadan, herkesi aynı kefeye koyarak bazı sözlere karşı mücadele verirken biz aslında bazılarının inatlarını derinleştiririz. İnkarlarını fazlalaştırırız, taassuplarını fazlalaştırırız. Allah korusun, o insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet veririz. Ancak biz Allah Resulü'nden şunu öğreniyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz ama güncellemeye geldiği zaman, hayatın içerisine koymaya geldiği zaman orada problem yaşıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud'da kendisi yaralandı, dişleri kırıldı, başındaki miğferin halkaları yanağına battı, yorgun düştü, bir sürü sıkıntı çekti. O anda yanında iki tane sahabi, Talha İbni Ubeydullah ile Sa'd bin Ebi Vakkas. İkisinden birisi dedi ki ya Resulallah, şu azgın kavme bir beddua etsen, Allah şunları bir helak etse de kurtulsak. Allah Resulü o anda açtı ellerini ve Sa'd'la Talha birbirlerine bakarak dediler ki yandınız Mekkeliler, bir peygamberin kanını dökmenin ne anlama geldiğini şimdi göreceksiniz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allahümme ağfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım kavmimi bağışla, onlar bilmiyorlar. Bilseler de eğer yapmazlardı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini öldürmeye gelen insanlara bunu söylüyor Efendimiz. Onun dişlerini kıranlara bunu söylüyor Efendimiz. Kendisine tuzaklar kuranlara, hakaret edenlere, kılıç kullananlara bunları söylüyor Efendimiz. Ne oldu netice? Neticeyi ben söyleyeyim size. 3000 kişiyle geldi Mekkeliler. O 3000 kişinin içerisinden çok azı müstesna. Çok azı. İnanın toplayın toplayın 50'ye varmaz sayı. 2950 tanesi Müslüman oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o engin merhameti ve onlara karşı olan İslam'ı hakkıyla temsil etme, nicelerinin gözünün önündeki perdeyi kaldırdı ya. İslam'ı böyle sevdirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama biz bu sevdirme meselesinde bir zafiyet yaşadığımız için İslam'ı savunuyoruz zannıyla aslında İslam'la insan arasına engelleri koyuyoruz ve engelleri çoğaltıyoruz. Bir din düşünün ve bir dinin mensuplarını düşünün ki o dinin mensupları dinini yaşıyorum düşüncesiyle dinle muhatap arasındaki mesafeleri çoğaltıyor. Eğer ben karşımdaki insanı İslam'a düşman edecek bir pozisyona sokuyorsam dönüp kendi dindarlığımı yeniden sorgulamam gerekiyor.
1: Niye o ufka erişemiyoruz hocam?
0: İşte bu dert bu zaten. Allah Resulü'nü anlayamıyoruz, güncelleyemiyoruz. Ne yazık ki Efendimizin söylediği, yaptığı şeyleri sadece birkaç boyutuyla ele alıyoruz. Kendimizi olayın içerisine dahil etmiyoruz. Benim burada asıl almam gereken nedir diye alamadığım için mahareti cehenneme adam itelemek olarak görüyorum. Maharet cennete adam kazandırmakken mahareti cehenneme adam itelemek olarak görüyorum. Bu sözün nerede ortaya çıktığını bilenler biliyor. Hakem İbni Kaysan isimli bir sahabe efendimizi hidayete taşıma adına Allah Resulü'nün o coşkusunun, heyecanının, ısrarının, tekrarının üzerinden bu söz çıkıyor.

0: 14 kez Hakem İbni Kaysan'ın ayağına gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonuncusunda da Hazreti Ömer'le gidiyor. Hazreti Ömer'le Efendimiz oraya varınca hakeme İslam'ı anlatıyor. Hakem her zamanki gibi alayvari bir cümleyle karşılık veriyor. Çok sinirleniyor Hazreti Ömer. Ve o anda diyor ki ya Resulallah, şu adamlar için değer mi ya, bu kadar bu insanların ayağına gelip gidiyorsun, izin ver başını uçurayım olsun bitsin diyor. Hayır diyor Ömer, maharet cehenneme adam itelemek değil, maharet cennete adam kazandırmaktır. Ve sonra yine gidip geliyor ve hakemi kazanıyor. O hakem, Allah kendisinden ebeden razı olsun, biraz geç geldiği için hızlı bir biçimde giriyor suffaya, erken bir vakitte Kur'an'dan bazı şeyler ezberliyor. Biri Maune'ye, o da katılıyor. O biri Maune'nin 40 şehidinden birisi odur. Onun şehadet haberi Medine'ye geldiğinde, Hazreti Ömer onun akrabalarından birini gördüğünde o akrabasının elini tutuyor, havaya kaldırıyor ve diyor ki ya gelin size bir şey söyleyeyim, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün beni dinleseydi, şu zatın akrabası olan hakemin öldürülmesine izin verecekti. Ama Resulullah beni dinlemedi. Beni dinleseydi hakem o gün öldürülseydi cehenneme odun olacaktı. Şimdi hakem cennete şehit olarak gitti. Dert budur zaten. Bir insanın hidayetini bir alemin fethi olarak gören bir dinden bahsediyoruz. O zaman bizim başka bir şey söylememiz mümkün değil. Onun için sevdirme meselesi böyle. Bu sevdirme meselesinde mesela bu memlekette yaşıyoruz. Bir sürü insan bayramı sadece tatil, bayramı sadece eğlence, bayramı sadece şu bu görecekler. Bana, sana, beni dinleyen kardeşlerime de düşen bir sorumluluk var. İslam'ın şiarını, şeairini, sembollerini, imanın hakikatini, Kur'an'ın o güzel mesajlarını, Allah Resulü'nün o dirilten sesini, sedasını bu insanlara sevdirmek zorundayız. Ve bunun için gayret vermek zorundayız. Bayram da bunun için bir fırsattır. Belki de aramızda mesafeler olan, engeller olan, bu noktada işte bir şekliyle tanışıklık olmadığı için sorunlar oluşan nice insanla bağ kurabilmenin bir imkanı ve fırsatıdır bayram. Ne yapıp yapıp bizim bayramı böyle ihya etme gayreti vermemiz gerekir ki gerçek manada ihya etmiş olalım.
1: Eyvallah, Allah razı olsun. Hocam son olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 9 Kurban Bayramı'ndan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Mutlaka çok güzel hatıralar vardır. Şöyle gönüllerimize ferahlık olsun adına birkaçını bizimle paylaşır mısınız?
0: Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte hayatındaki o bayramlar çok olduğu için dünkü derste de bir şey söyledim. Özellikle mesele hac, böyle özel şeyler olunca sahabenin dikkati, rikkati daha fazladır. Alır, kaydeder ve bize naklederler. Ama ben sadece bir tanesini aktarmak istiyorum ki bize de bir örnek olsun bu. Büyük ihtimalle 3. ya da 4. yıldaki bir bayramdır. Artık kurban mı Ramazan mı bilmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem musallada eda eder bayram namazlarını. Musalla açık alan. Ve oraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin gelmesini ister. Çünkü bayram sevinç günüdür, herkes yaşasın. Kadınlar, erkekler, hasta olanlar bile. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir bayram günü çıktığı zaman hutbesini irad etmek için kendisine hazırlanan yere kadınlar tarafına döndü. Birini arıyor orada. Ve orada dedi ki Ümmü Atiye nerede? Dediler ki ya Resulallah hasta onun için gelmedi. Hasta deyince ne hastalığını anlasın kardeşlerimiz. Yani hanım halleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çağırın diyor. Onu da gelsin. Gelsin ve bizim bu sevincimize ortak olsun. Çünkü mescit değil, mescit hükmü başka ama orası açık bir alan olduğu için o açık alanda herkes dahil olsun buna. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle o sevince dahil olsun. Çünkü bayramın o sevincini alacak ve yayacak. Bakın ne kadar önemli bir şey. İnşallah Allah bu sünneti de diriltmeyi bizlere nasip eder. Ne yazık ki şu anda bu sünnet biraz bizim içimizde ölmüş bir haldedir. Hanımlarımız bayram namazına gitmez. Bayram namazları yine mescitlerde kılındığı için dar şekilde olur ama asıl olması gereken her bölgenin en geniş meydanında herkesin katılımıyla o bayram namazının eda edilmesidir. Allah bize bunu en yakın zamanda nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bayram namazında işte 3. ya da 4. yılda musallada kıldıktan sonra evine geliyor. Nasıl geliyor? Kimi görüyorsa herkesle selamlaşıyor. Herkesle. Çocuklarla selamlaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Akli noktada biraz sıkıntısı olan, noksanlı olan, zihinsel engelli diyorlar ya, onlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakit geçiriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hali budur. Ve bir grup çocuğa denk geliyor, bakıyor ki çocukların bir kısmı oynuyorlar, bir tanesi uzakta duruyor ama çok mahzun, hatta böyle farklı bir biçimde ağlamaklı bir halde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen onun yanına gidiyor. Efendimizin dünyasında budur. Çocuk ağlayacak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sesi susturmak için, o sesi sükunete erdirmek için adım atmayacak. Böyle bir şey mümkün mü? Peygamberin ufkunu anlasaydık biz, bugün dünyanın bütün ağlayan çocukları bizim yüreğimizi dağlardı. Namazını bile çocukların sesinden dolayı kısaltan bir peygamber var karşımızda. Ve o anda o çocuğun mahzuniyeti hemen dikkatini çekiyor, varıyor yanına. Şöyle elini de başına sürerek, niye sen buradasın diyor, niye arkadaşlarınla beraber oynamıyorsun? Ya Resulallah diyor, benim babam Uhud'da şehit oldu. Annem de bir başkasıyla evlendi. Herkes bayramı yaşarken ben ondan mahrumum diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir duygulanıyor ki orada. Diyor ki ey çocuk, istemez misin Fatıma senin kardeşin, Ayşe senin annen, ben de senin baban olayım. Nasıl istemem ya Resulallah diyor. Kim istemez ki bunu? Allah Resulü elinden tutuyor o çocuğun ve evine götürüyor. Yolda konuşuyorlar. Soruyor Efendimiz, ismin ne diyor? Büşeyir diyor. Ya da bir başka rivayette Bahir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, senin kadar güzel bir çocuk Beşir olmalı diyor. Beşir, ona Beşir ismini koyuyor. Babası Uhud'da şehit olmuş küçük bir çocuğu evine vardırıyor, evine götürüyor bir bayram günü. Yediriyor, içiriyor, giydiriyor, dışarıya gönderiyor. Biraz önce çocuklara katılmayan Beşir şimdi çocukların içerisinde ve çocuklar soruyorlar, diyorlar ki ne değişti ki sen böyle oldun? Allah Resulü elimden tuttu, bana şöyle dedi, benim artık kardeşim Fatıma'dır, anam Ayşe'dir, babam da Resulullah'tır. Çocuklar Beşir'e imreniyorlar. Böyle kırık bir kalbi onarıyor sallallahu aleyhi ve sellem bayramda. Kırık bir kalbi onarmanın ne demek olduğunu öğretiyor ve bayramda yapılması gereken şeyi bize gösteriyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem. O Beşir, Allah kendisinden ebeden razı olsun, uzunca bir ömür yaşıyor. Hicri 85 onun vefatı. Görenler diyorlar ki saçlarının her tarafı beyazlamış, sadece şurası simsiyah. Soruyorlar, diyorlar ki niye orası öyle? Orada Resulullah'ın eli var diyor. Allah Resulü'nün o el sürdüğü yere kıymıyor Beşir ki kendi elini bile sürsün. Resulullah'ın orada böyle bir hatırası var diyor. Abdülmelik bin Mervan zamanında toplamış Abdülmelik bin Mervan, işte birilerini kendi lehine bir şeyler duymak için. Beşir diyor, sen de Resulullah'ın sahabisiydin değil mi? Evet diyor iftihar ederek. Hele söyle bakalım ondan ne duydun? Abdülmelik bin Mervan'ın duymak istediği bir hadis söylesin, bizi övsün işte, bizim halimizi biraz böyle teyit edecek bir söz söylesin. Vallahi diyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki, her kim riya ve gösteriş olsun diye konuşursa Allah onu ahirette riyakarların beraberce hesap görecekleri bir mevkide toplayacak. Bu sözü niye söylüyor? Oraya söylüyor ama o sözü bize de söylüyor aslında. Bugün sözü eğip büküp riyakarca gösterişçe neler yapıyoruz işte, bütün bunların hepsinin üzerinden aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Ama Beşir'in o bayramdaki o hali budur. Allah Resulü'nün bayramları ihya etmesindeki hassasiyet de budur.
1: Bizim sözlü kültürümüze girmiştir değil mi kaside olarak?
0: Evet,
1: hocam,
0: çok muhteşem bir kaside var.
1: Siirt'te hafızat bölgesinde. Evet.
0: Aynen.
1: Güzel okurlar hocam Siirt'te hafızat.
0: Aynen öyle.
1: Yani.
0: Aynen öyle.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Allah kabul etsin.
1: Yani böyle tadına doyamadık. 10 günü 10 geceyi ihya ettik. Allah sizden razı olsun. Yüreğinize ömrünüze bereket olsun.
0: Allah kabul etsin.
1: Sizleri takip eden dostlarımıza selam olsun, muhabbet olsun, eyvallah, rahmet olsun. Rabbim böyle güzel bir projede daha tekrar bizi buluştursun.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Allah kabul etsin.
1: Bayramları mübarek olsun bütün
0: dostlarımıza. Amin. Ben de bütün kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. 10 gün boyunca bu ilim meclisine dünyanın dört bir tarafından dahil olan kardeşlerime de dua ediyorum.
1: Çok selamlar var hocam. Ben
0: İnşallah rahlelerimiz daim olsun.
1: Amin.
0: Dünyanın neresindelerse şu anda, Türkiye'nin neresindelerse hepsine binlerce selam olsun. Diyorum ki ya Rabbi sen bizi bir Zilhicce mevsiminde böyle ekranların karşısında bile olsa bir araya getirdin. Cennette de bize bir araya getir. Orada bize konuşan iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Onun rahlesinde, onun sofrasında, onun meclisinde buluşmak hepimizin en büyük arzusu, isteği olsun ve Allah ona kavuştursun inşallah bizleri. Ben de bu son aşamada birkaç tane sizlere teşekkür etmeme müsaade edin. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Eşlik ettiniz. Allah razı olsun. Sizi görmüyorlar kardeşler. Formatı öyle ayarladınız. Sizler ayarladınız. Öyle farklı böyle bir şekilde olmuş oldu ama inşallah güzel olmuştur.
1: Dikkatleri size çekmek istedik hocam.
0: Eyvallah.
1: Sizin sözlerinize.
0: Sizi ben kardeşlerime söyleyeyim. Karşımda duran, yıllardır beraberce yol yürüdüğümüz, inşallah son nefesimize kadar da yürüyeceğimiz hizmet arkadaşım, dava yoldaşım Cemil kardeşim, Allah hizmetlerini daim eylesin. Tabii bu hizmetleri, bu programı oluşmasında emeği geçen birçok kardeşimiz var. Yönetmenimiz olan Abdülbaki kardeşimiz, medya sorumlumuz olan Hamza kardeşimiz, kameramanımız olan Zafer kardeşimiz, görünmez emektarımız olan Oğuzhan kardeşimiz ve daha niceleri.
1: Abdülkerim de var.
0: Abdülkerim kardeşimiz, evet. Hepsinden Allah ebeden razı Allah olsun. Ayırsın. Cenab-ı Hak nice nice güzel hizmetlere inşallah Amin. Bizleri muhatap kılsın. Amin. Kardeşlerimin de bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak o bayramlarını biraz önce anlattığımız bayramlar gibi ihya edilmiş bayramlar olarak kabul etsin. Ve son olarak kardeşlerime diyorum ki şöyle bir sıkıntılı bir süreç yaşadık, musibet olarak, işte bir hastalık olarak biraz hayat yavaşladı. Bayramdan dolayı da böyle bir şey oldu. Artık hayatı İslam'ı tebliğ ve temsil noktasında hızlandırmamız gerekiyor. Ne olur bayramdan sonra Bismillah diyelim, şöyle bir ayağa kalkalım ve imanı mahrum yüreklere taşıma adına ciddi bir gayret verelim. Eğer o gayreti vermezsek hem biz yok olacağız, hem de sorumluluğunu taşıdığımız insanlar karşımızda eriyip gidecekler. Bu erimeye dur demememiz lazım. Herkes çapı nispetinde bu noktada bir seferberlik ilan etmeli. Derdimiz ona buna adam toplamak değil, derdimiz filancaya falancaya farklı bir rant sağlamak değil. Ben hiçbirini tanımıyorum bile birçok kardeşimi, ama bulundukları yerde herkes imanın hakikatlerini anlatma, yaşama ve yaşatma adına sorumluluklarını yerine getirsinler inşallah. Allah hepimizin hizmetlerini bereketlendirsin. Nice nice güzel hizmetlerde de yeniden bizleri buluştursun inşallah. Hepinize dua ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum.
1: Allah razı olsun. Rabbim başka bir rahmet ikliminde bizleri buluştursun.
0: İnşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Allah
1: teşekkür
0: kabul
1: ederim.
0: Etsin. Selametle.
2: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
16: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
18: Reklam.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Çelik gibi bir irade koy küffarı kar-

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur kalıp.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lil muttakîn. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve âli ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Yegane İslam Nizamı belli ilkelere Allah tarafından beyan edilen belli ilkelere ve bir usul çerçevesinde hayatı kuşatan anlayışa sahiptir. Ve İslam binasının 5 temel sütunundan biri de hac'tır. Hac hem bedeni hem mali bir ibadettir. İbadet denilince itaat akla gelir. İbadet diğer bir mana ile itaat demektir. Mümin, muvahhid, Müslüman, müttaki olan şahsiyetler her hallerinde Allah'a itaatkar oldukları için ibadet halindedirler. İmtihan halinde olan bu insanlar mümkündür ki zaman içinde ömürleri devam ederken gaflette bulunmuş olabilirler. Ya da herhangi bir konu hakkında bilgisiz olabilirler. Gafletlerinden veya bilgisizliklerinden dolayı itaati ertelemiş olabilirler. Bundan dolayı ibadet de ertelenmiş olur. Mümkündür ki şeytan vesveseyle onların vazifesini kendisine unutturmuş olabilir. Gaflete daldırmış olabilir. Meselenin farkına varır varmaz hemen tövbe edecek ve şeytanilerle gündeme getirdiği tuzaklarından, planlarından, vesvese ve desiselerinden Allah'a sığınacaktır. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle buyurmuştur. Allah Teala şeytanın vesvesesinden dolayı gaflete düşenler hemen düşmanlarının bu tuzağının farkına varır varmaz ondan vazgeçer, tevbe eder ve Allah'a sığınırlar. Böylelikle düşmanlarını hücumunda boşa çıkarır ve inşallah yenerek zafere ulaşırlar. Müminler itaatlerini Allah Azze ve Celle'ye yapar ve Allah'ın itaat edilmesini emrettiklerine itaat ederler. Allah'a itaat etmek, Resul'e aleyhissalatu vesselam'a itaat etmek ve katıksız iman edip Allah'a ve Resulüne itaat eden ulul emre itaat etmek Allah Azze ve Celle'nin emridir. Rabbimiz Azze ve Celle'nin itaat etmesini emrettiği kulu itaat edilecek yere itaat etmesi Allah'ın emrine itaatten dolayıdır. Rabbimiz Azze ve Celle bu şekilde davranın, buna itaat edin. emri yerine geldiğinde gerçek itaat Allah'adır. Hatırlanacağı üzere Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, kim ki Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resul Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edilmesini emretmiştir. Bu itaat, yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan itaat, Resulullah'a ya da Ulul Emre yapılan itaat, Ulul Emre ibadet değil, gerçekten Allah'a ibadettir. Çünkü Allah Teala emretmiştir ki Resul'e itaat edin. Allah'a ve Resul'e itaat eden gerçek iman sahibi ve sizleri Allah ve Resul'ün hükmüne göre yöneten yöneticilerinize de itaat edin. Buradaki itaat onlara ibadet değil, Allah'a ibadettir. Çünkü Allah Azze ve Celle buna itaat edilmesini emrettiğinden dolayı muvahhid mümin itaatkar olmuştur. Allah Azze ve Celle itaat edilsin diye emrettiklerine itaat etmek Allah'a ibadet olduğu gibi, itaat edilmesin, itaat etmeyin, onları dinlemeyin diye buyurduklarına karşı tavır koymak da, itaat etmemek ve dinlememek de Allah'a itaattır. Dolayısıyla Allah'a ibadettir. Allah'tan başkalarına itaat edenler, Allah'ın itaat edin diye emretmediği, aksine itaat etmeyin diye emredilen kullar, Allah'ın itaat etmesini red ettiklerine itaat ederlerse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olurlar ve Allah'a karşı baş kaldırıp isyan ederler. Bu konuda çok hassas, çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Rabbimiz Allah Teala'ya karşı İtaati gündeme getirenler ibadeti gündeme getirmiştir. Ondan başkasına itaati gündeme getirenler ise isyanı ortaya koymuşlardır. Ve günümüzdeki işgal altında bulunan İslam topraklarında esaret altında zillet içinde yaşamaya mahkum edilen İslam üzere olduklarını beyan eden Müslüman kitleler bu meseleyi bir daha ciddiyetiyle gündeme getirip mütala etmelidirler. Hac ibadeti bilinen meşhur ibadetlerden bir ibadettir. Namaz bedeni bir ibadet, zekat mali bir ibadet, hac ise hem bedeni hem de mali olan bir ibadettir. Geçen sohbetimizde haram aylar üzerinde durmuş idik. İslam takvimi, fıtri takvim üzerinde bazı mütalaları gündeme getirdik. Rabbimiz Allah Teala yaratılıştan itibaren Allah nezdinde, Allah katında, Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu üzere ayların sayısı 12 olduğunu, bunun dördünün haram ay, Allah tarafından haram ay olarak beyan edilmiş olduğunu beyan buyurdular. Cahiliye döneminde her ne kadar bu ayların yerleri oynanmışsa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde beyan buyurduğu üzere gün dolaşmış, dönmüş, insanlar tarafından zaman zulme uğramış, en nihayet adalet yerini bulmuş ve aylar yerli yerince, vakitler tamamlanmış. Artık bundan sonra kimsenin zamanla, aylarla oynamaya hak sahibi olmadığı, böyle bir imkanların da bulunmadığı, daha öncelerin de hak sahibi olmadığı, yalnız hadlerini aşarak hakka tecavüz ettiklerini beyan buyurmuşlardır. O dört aydan üçü ard arda, birisi de tek olarak, yani Zilkaide, Zilhicce veya Zilhacce ve Muharrem ayları ard ardına, bir de Cemaziyel Ahir'in sonrası gelen Recep ayı. Şaban ayından önce meşhur üç ayların başlangıcında bulunan ay Recep, Şaban ve daha sonra da Ramazan. İşte bu konuda Rabbimiz Allah Teala Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesindeki, Bakara suresi yegane hayat kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre ikinci suresidir. Rabbimiz mealen şöyle buyurdular: sana haram olan ayı onda savaşmayı sorarlar. De ki onda savaşmak büyük bir günahtır. Ancak Allah katında Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Fitne katilden beterdir. Eğer güç yetirirlerse sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse artık onların bütün işledikleri amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Ve onlar ateşin halkıdır, orada süresiz kalacaklardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları, haram ayda savaşılır mı? Savaş caiz mi ki haram ayda bir savaş gündeme gelmişti? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlerden 8 kişilik bir seriyeyi Abdullah bin Cahş radıyallahu teala anh'ın komutasında gönderdi. Düşmanı gözetlemeye, onları engellemeye, onları korkutmaya. Malum olduğu üzere Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, benim düşmanlarım sizin düşmanınız veya düşmanlarınız, sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanları korkutmak için besili atlar, güç ve kuvvet hazırlayın. Onları korkutmak, onları yıldırmak için. O düşmanları korkutmak, yıldırmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaman içinde çeşitli bölgelere, çeşitli yönlerden seriyeler gönderiyordu. İşte o seriyelerden bir tanesi Abdullah bin Cahş radıyallahu anh'ın komutasında 8 kişilik bir seriyeydi. Yola çıktılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bir ilkeydi ki bazen sahabeyi göndereceği yeri kendilerine beyan eder, bazen de uygun görmez, kendilerine yazılı bir talimatname verir. Falanca yere gidene kadar bunu açma, orada aç, oku ve gereğini yap. Bu seriyede bu şekilde hareket etti ve gittikleri yerlerde belli olan yerde durdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılı emri okundu ve ona göre hareket ettiler. Abdullah bin Caş, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine tabiyim, İsteyen gelsin, isteyen de geri dönebilir demiş idi de, onunla beraber 8 kişilik seriyeden kimse geri dönmek istemedi. Hepsi Allah ve Resulü'nün emrine, hükmüne tabi oldular. Derken yolda Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu ta'ala ve diğer bir sahabinin develeri kaçmıştı da onlar develerin peşine düştüler. 6 kişilik bir grup yoluna devam etti. Derken düşmanla karşılaştılar. Onlar bir grup halindeydiler. Onlardan Amr bin Hadremi'yi öldürdüler. Mallara el konuldu. Yani ganimet olarak gündeme geldi. 2 kişi de esir alındı. İşte bu saldırı, bu kavga, Amr bin Hadremi'nin öldürülmesi, Cemaziyel Ahir ayının son günü mü yoksa Recep ayının ilk günü mü olduğundan dolayı şüpheye düşmüşlerdi. Mücahitlerin seriyesinde bulunan 6 kişi o günün haram aylardan olmayan Cemaziyel Ahir'in son günü olduğunu bildikleri kuvvetli bir zan ile, zann-ı galibe ile tahmin ettikleri için böyle bir kan dökmeyi gündeme getirdiler. Ama o gün Recep'in ilk günü olduğu ortaya çıktı. Müminlerin böyle bir zann-ı galibe ile hareket etmesi kafirler tarafından dile dolandı. Dediler ki, bu nasıl peygamberdir? Bu nasıl Resul'dür? Bu nasıl Nebidir? Ve bunlar nasıl Müslümandırlar ki Allah'ın haram kılmış olduğu aya hürmet göstermiyorlar? Halbuki burada bir yanılma söz konusuydu. Zann-ı galibe ile haram olmayan ayın son günü olduğu tahmini vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda vahiy bekledi. Allah Azze ve Celle de vahiyini indirdi. Kesinlikle Müslümanlar haram aya hürmetsizlik yapmamışlardır. Burada sadece insanların bir yanılması söz konusu olmuştur ki bilmediklerimizden, unuttuklarımızdan, yanıldıklarımızdan, tabi bile bile olmamak kaydıyla gerçekten de unutularak yanıldıklarımızdan ve ikrah altında olduklarımızdan dolayı mesuliyetin olmadığını, samimi ise bu meselelerin bütünü müminlere herhangi bir mesuliyetin olmadığı, sadece o hal geçtikten sonra, o noksanlık tamamlandıktan sonra artık hiç kimsenin o konuda bir özrü söz konusu değil, mutlaka gereğini yerine getirilmesi lazım. Unuttuğundan dolayı mesul değildir ama hatırlatılınca artık mesuliyeti başlamış olur. İkrah altında mesuliyeti yoktur. Kendisi için ruhsat gündeme gelmiştir. Ama ikrah olmadığından bu ruhsatı kullanma hadisesi ortadan kalkmış olur. Bilmediğinden dolayı mesuliyeti yoktur, mazurdur, özür sahibidir. Gerçekten bilmemiştir, haber ulaşmamıştır ki bir kavme bir uyarıcı gönderilmediği müddetçe kendisine azap edilmeyeceğine dair Rabbimiz Allah Teala'nın beyanları var. Ama kendisine sahih haberi ulaştıran bir mümin haber ulaştır ulaşmaz mutlaka bilmiş olur karşısı muhatabı, artık o işten kesinlikle vazgeçmesi lazım. Dolayısıyla müminlerde böyle bir zann-ı galibe gündemde, kesinlikle hürmetli aya, haram kılınmış aya hürmetsizlik etmemişlerdir. Ve o ayın hürmeti kıyamete dek saklı durmaktadır. Sana haram olan ayı ve ondan savaşmayı sorarlar. De ki, onda savaşmak büyük bir günahtır. O ay haram kılınmış bir aydır. Müminlere saldırılmadığı müddetçe o ayda müminler saldırıya karşı nefislerini müdafaa etmekle mükelleftirler. Ona cevap verirler. Ayrıca o ayda düşmanlar o ayın hürmetine hürmetsizlik yaparak, müşrikler, kafirler o aya hürmetsizlik yapar da haram kılınan ay içinde savaş açarlarsa ya da Müslümanların, müminlerin, muvahhidlerin koruması altında bulunan yerlere saldıracak olurlarsa ya da müminlerin bu hassasiyetinden hareketle fitne çıkaracak olurlarsa elbette ki müminler kendilerini savunmaya ve yeryüzünde fitne yok oluncaya kadar onlarla savaşmaya mükelleftirler. Böyle olmadığı müddetçe bir yıl içinde 4 ay barış ayıdır, huzur ayıdır, kavga, gürültü, savaş olmayacak aylardır. Evet, orada savaş çıkarmak, kavga etmek, o ayın hürmetini çiğnemek büyük bir günahtır. Ancak müşriklerin yaptığı ne ya? Güya müşrikler de kendilerince bu 4 aya hürmet gösteriyorlar. Ama görüyoruz ki sadece dilde bunu ifade ediyorlar. Fikirlerinde, hallerinde, amellerinde bunun aksine davranıyorlar. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Tarih boyu müşrik cephenin yaptığı bundan başka bir şey değildir. Şirk koşanlar kesinlikle Allah'a ve ahiret gününe iman noktasında imanları olmadığı için, Allah'a hesap noktasında herhangi bir düşünceleri bulunmadığı için, hesap gününe imanları nakısa, yokluğu gündemde olduğu için, her ne kadar Allah'a inandıklarını beyan etseler de ahirete iman konuları söz konusu olmuyor. İşte böyle bir haldeyken kendileri kimi hesap verecekler? Öyle bir düşünceleri olmadığı için alabildiğine kendi kanunlarını çiğnemektedirler. Fırsatı yakaladıkları vakit insanların gözünden, idraklarından ırak bir yerde gayet rahat yasalarını, anayasalarını, ataların ilkelerini çiğneyip geçmektedirler. İnsanlık tarihinde buna dair sayılamayacak kadar çok kötü örnekler var. Onların iyi örnekliği söz konusu değil. Bütünüyle kötü örnektirler. Nasıl iyi örnek olsunlar ki? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirler, zalimler ve fasıklardır. Bunların iyiliği söz konusu değil ki. Kendilerinde herhangi bir iyilik, herhangi bir güzellik, herhangi bir faydalı şey yoktur ki şu kötü durumdur, bunlar da iyi durumdur denilmiş olsun. Kafirin hangi durumu iyi olabilir ki? Rabbine karşı küfreden, Rabbinin indirdiklerini inkar eden, onun dinini kabul etmeyen, kendini yaratan alemlerin Rabbi Allah'a isyan etmiş bir kafir, ona şirk koşan ve en büyük iftirayı gündeme getiren bir müşrik, aynı zamanda adaletten tamamen uzaklaşmış, hevasını kendisine ilah edinmiş, mazlumlara, müstazaflara alabildiğine zulmeden bir zalim ve Rabbinin sınırlarını çiğnemiş bir fasığın ne iyiliği olabilir ki? Bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerdir. Dolayısıyla bunların iyiliği söz konusu değil. Şu hareketlerinde iyi yaptılar meselesi İslam düşünülmediği zaman gündeme gelir. İslam ölçü olarak ortaya konulduğunda görülecektir ki kafirlerin, müşriklerin, facirlerin, zalimlerin herhangi bir iyiliği söz konusu değildir. Allah zalimlere lanet etmiştir. Fasıklara hidayet söz konusu değil. Kafirler ve müşrikler Allah'a iftira eden zümrelerdir. Peki nasıl olur ki bunlarda iyilik söz konusu olur? Hayır. Rabbimizin Tevbe suresinde buyurduğu üzere müşrikler birer pisliktirler, necistirler. Necis olan müşriklerin de hayrı, iyiliği, güzelliği, faydası söz konusu değildir. Bundan dolayı her şeyleri kötü, her şeylerin altında mutlaka bir kötülük, bir rahatsızlık söz konusu. Ancak fıtri olan şeyler, tabii olan şeyler, bozulmamış, ilahlaştırılan havaya tabi olunmamış olan fıtri bir şeyler varsa belki dünyalık olarak bir fayda umulur. Ama Allah'tan başka ilahlara yönelerek, itaat edilerek gündeme getirdikleri her şey kötüdür. Her şey necistir. Bunların yaptıkları neydi ya? Ancak Allah katında Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Allah katında onların yaptığı çok daha büyük bir günahtır. Çünkü onlar hem kendilerini Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar, Es-sırat-ı müstakimden uzaklaştırıyorlar, hem de üzerlerinde etkin oldukları, yetkin olduklarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlar. Allah'ı ve Allah'ın hükümlerini inkar ediyorlar. Allah'ı inkar etmiyorlarsa da hükümlerini inkar ediyorlar. Kitabını inkar ediyorlar. Gönderdiği Resulü, Nebi'yi inkar ediyorlar. Her ne kadar Allah'ın varlığına inanıyorlarsa da Allah'a şirk koşuyorlar. Allah'a şirk koştukları konulardan Allah Azze ve Celle'ye ait olan hakkı inkar ediyorlar. Ret ediyorlar. Kendi paylarına o hakkı Allah'tan gasp ederek itaat ettikleri, ibadet ettikleri makamlara, mercilere, kişilere, kişiliklere veriyorlar. Mescid-i Haram'a engel oluyorlar. yani müminlerin, Müslümanların Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmelerini, hac ve umre yapmalarını engelliyorlar. Hudeybiye anlaşması böyle bir engelin sonunda gündeme gelmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onunla beraber bulunan müminler sadece umre niyetiyle yola çıkmış, o günün şartlarından Medine'den Mekke'ye yakına kadar gelmiş ki 30 küsür kilometrelik bir yere gelinmiş. Kesinlikle Mekke'ye sokulmamış, çok ağır şartlar da dünyalık ölçüyle bakıldığında, gerisindeki hikmet düşünülmediğinde, çok ağır şartlarla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onunla beraber müminlerin umresi engellenmiş. Ertesi yıl ancak şöyle şöyle şartlardan umre yapabilecekleri üzerine bir anlaşma yapılmıştı. Ve aynı zamanda başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere mümin, Müslüman, muvahhid oldukları için kimisi akrabaları, kimisi yakınları, hısımları olan insanları, o mübarek şahsiyetleri evlerinden, yurtlarından etmiş, deniz aşırı hicret etmelerine, yani Habeşistan'a hicret etmelerine, Medine'ye hicret etmelerine, göçmelerine, mallarını, mülklerini, servetlerini terk etmelerine, vatanlarından uzaklaşmalarına vesile olmuşlar. Ve Mekke'de birçok mümini de şehit etmişler. İşkencelerle beraber, zulümlerle beraber. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin etrafını sarmış ve katillerin hep beraber Resulullah'a saldırarak, hep beraber kılıç vurarak mübarek bedenini parça parça etme konusunda da anlaşmaya varmışlardı. Fakat Rabbimiz Allah Azze ve Celle buna müsaade etmemiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların başlarına toprak saçarak Mekke'den hicret etmiştir. Bu çok daha büyük bir günah, çok daha büyük bir zulümdür. Ve bu fitne insanları öldürmekten beterdir. Rabbimiz o müşriklerin müminlere karşıki kinlerini, buğuzlarını, düşmanlıklarını, kana susamalarını şöyle beyan ediyor: eğer güç getirirlerse sizi dininizden geri çevirmeye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Gayeleri sizi dinlerinden, dininizden geri çevirmek. Sizi dininizden geri çevirip kendi dinlerine döndürmek istiyorlar. Haktan öteye batıldan başka bir şey yoktur. Sizi haktan uzaklaştırıp batıllaştırmak, tekrar gerisin geriye küfre ve şirke çevirmek istiyorlar. O müşrikler, o kafirler size karşı böyle bir düşmanlıkları var. Ve bu savaşlarını da mutlaka sürdüreceklerdir. O günden bugüne küfür cephesinde hiçbir değişme yok. Aynı zulüm, aynı ihanet, aynı düşmanlık, aynı kin devam etmektedir. Ve bu kinin, bu düşmanlığın sonucu nice kanlı savaşlar. İslam topraklarını işgal ediş, birinci işgal yetmiyor gibi ikinci bir işgal. Bundan 80-90 yıl önce veya 100 yıl önce İslam topraklarını işgal ettiler. Sonra yerli işbirlikçileri olan uşaklarını yerlerine bırakarak onların ellerine kendi isteklerinin doğrultusunda menfaatlerinin gereği birer temel yasa bıraktılar. Buna göre davranacak ve bize hesap vereceksiniz anlaşmalarını yaptılar. Geri çekildiler kendi memleketlerine. Bu arada savaşta şehit olanlardan geri kalmış, yoksulluk içinde, yokluk içinde olan Müslüman halk yerli işbirlikçilerine aldanmış, onlara karşı çıkanlar da göz önünde şehit edilmiş, geriye ihtiyarlar, çocuklar, ses çıkaramaz orta yaşlılar ve kadınlar kalmıştı. Aradan 90 yıl veya 100 yıl geçti. Ve öyle bir duruma geldi ki artık ikinci ve üçüncü nesiller inandıkları gibi yaşamayınca yaşadıkları gibi inanmaya başladılar. Kendilerinin yönetilmiş olduğu yasaların, ilkelerin gayri İslami olması onlara pek ağır gelmiyordu artık. O şehit olan ilk dönemdeki yiğitlerin, alimlerin, mücahitlerin anlayışı körelmişti onların torunlarında. Artık torunları dedelerinin haram dediği, yasak dediği, Allah'a şirk koşulma dediği, İslam'a karşı küfretme dediği, irtidat olarak fetvasını verdikleri şeyleri normal görmeye, hak görmeye ya da hakka ulaşmanın yolları görmeye başladılar. Böyle bir hal içine düştüler ve düşman belli ölçülerde de sanki zafere ulaşmıştı. İşte bu zulüm yetmiyor gibi diledikleri yerleri tekrar yerli uşaklarından alarak kendileri işgal ettiler. Filistin, Irak, Afganistan, Çeçenya böyle bir işgalin, böyle bir zulmün sonucunda tekrar savaş olarak gündeme geldi. Ve sıradaki diğer yerler, diğer bölgeler, onların elinden gelirse, imkanları olursa, güçleri yeterse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdüreceklerdir. Özellikle müminleri, muvahhidleri kendi dinlerine çevirmek ya da hak olan İslam'dan uzaklaştırmak. Dinlerine çeviremezlerse bile yeter ki İslam'dan uzaklaşsınlar. İslam ortada olmasın, onlar İslam üzere olmasınlar, var bizim dinimize dönmesinler. O fark etmez. İslam'dan uzaklaştıktan sonra elbette ki bir din seçeceklerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize öğretmiş olduğu ve namazlarda günde 40 defa, namaz dışında da çeşitli vesilelerle okunan Fatiha'da son ayet-i kerimesinde bizleri kendilerine nimet verdiklerinin yolu üzere hidayet et, dost doğru yol. Gadaba uğramış ve dalalete düşenlerin yoluna değil. Kendilerine nimet verilenlerin yolu Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Rabbimizin beyan buyurduğu üzere peygamberlerin, salihlerin, siddiklerin ve şehitlerin yoludur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Tefsir-ül Kur'an bölümünde Fatiha suresinin tefsiri gündeme geldiğinde yer alan hadisleri, gadaba uğrayanlar Yahudiler, dalalete düşenlerse Hristiyanlardır. Müslümanlar her namazlarının her rekatında okudukları Fatiha'dan Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin derler. Allah Azze ve Celle'nin öğretmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okumasıyla. Allah ve Resulü müminlere bunu öğrettiler. Allah Fatiha'yı inzal buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam okudu. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. Rabbim okumasını buyurdu. O kendisine öğretilenleri okudu. Okuması insanlara tebliğ eylemesiydi. Tebliğ ettim mi demiş idi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde. Ve orada hazır bulunan 100.000'den fazla muvahhid Müslüman şahsiyetler şahit olduk. Bizler şahidiz ki sen Rabbinden indirilmiş olanları ap açık tebliğ ettin. Biz buna şahidiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şahit ol ya Rab demiş idi. Ve ne kadar korkunç bir şeydir ki İslam topraklarında küfür ve şirk adına yönetici olan ve kendini Müslüman kabul edenler de namaz kılmakta ve Fatiha okumaktadırlar. Fatihalarında da Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin diyorlar. Böyle diyorlar ama gadaba uğramış Yahudilerin ve dalalete düşen Hristiyanların peşinden de ayrılmıyorlar. Hatta onların birliklerine girmek için can atıyorlar. Uyum yasaları adına İslam'ın reddettiği konularda yasalar gündeme getiriyorlar. Bu nasıl Fatiha okumaydı? Bu nasıl namaz kılmaydı? Bu nasıl Fatiha'nın gereğini yerine getirmeydi ya da isyan etmekti? Böyle korkunç bir vaka var. Eğer güç yetirirlerse sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Gerek psikolojik, gerek biyolojik. Gerek soğuk savaş, gerekse sıcak savaşı mutlaka sürdürürler. Onların gayeleri sizi ihtina sıratel müstakimden uzaklaştırmak. Dost doğru yol üzere hidayetten uzaklaştırmak, gadaba uğramış ve dalalete düşenlerin yoluna sevk etmek. Onların bütün vazifesi buydu. O günkü Mekke'de bulunan müşrikler, kafirler aynı şeyi yapıyorlardı. Küfür cephesinden değişen herhangi bir şey yok. Bugünküler de aynı şeyi yapıyorlar. Kim dininden, sizden kim dininden geri dönerse ve küfür olarak veya kafir olarak ölürse artık onların bütün işledikleri yani amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır. İşte en büyük suç, en büyük günah buydu. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Onu inkar ediyorlar. Mescid-i Haram'a engel oluyorlar. Yani müminlerin, Müslümanların, muvahhidlerin hac yapmak, umre yapmak üzere Allah'ın emrettiği hac ve umre ibadetinin emrolundukları, Allah'ın emrettiği ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ilkeleriyle yerine getirmek üzere harekete geçtiklerinden birileri yollarını kesiyor. Haramiler, 40 haramiler veya 41 haramiler yolu kesiyorlar. Şuna şu kadar verecek, buna bu kadar verecek, şu kadar vermezsen yol açılmayacak. Alabilir.

dinlerinden dolayı sömürülmemeleri gerek. Rabbimiz Azze ve Celle mallarınızı sefihlere yedirmeyin buyurur. Har vurup harman savuran, ne yaptığını bilmez halde olan süfaha takımına sakın ha mallarınızı yedirmeyin. Hac mı yapmak istiyorsun? Umre'ye mi gitmek istiyorsun? Bizden izin alacak ve şu kadar da ödeme yapacaksın. İstekleri ödemeyi gündeme getirdiğimizde o yolun karadan normal olarak gidip gelişinin 4 veya 5 katıdır. Mescid-i Haram'ı yolunu kesmiş, ancak şu şekilde gidebilirsin, şu şekilde gidemezsin. Bize bu kadar ödersen gidebilirsin. Hudeybiye anlaşmasını imzalayan Mekke müşrikleri, müminleri Hudeybiye'de engelleyen ve Harem-i Şerif'e girmesinler diye kendileriyle oturup anlaşma yapan, hem de zahirde çok ağır şartları gündeme getiren Mekkeli müşriklerle bugünkü tağutu düzenlerin başında bulunanlar, yetkili olanlar arasında ne fark vardı bu konuda? Onlar da engelliyorlardı, onlar da belli şartlar koyuyorlardı, bugünküler de engelliyor ve belli şartlar koyuyorlar. Halbuki müminin hür olması lazım hac yapabilmesi için. Yol emniyetinin olması gerekli hac yapabilmesi için. Bir mümin hacca niyet ettiği vakit kendisi veya ehli veya da çocuklarıyla beraber hazırlığını yapıyor, evinden çıkınını alıyor, eskilerin eskimez meşhur ifadesiyle çarını ayağına giyiyor, selamla çıkıyor, zikirle yoluna devam ediyor, tesbihatlarla uğraşıyor ve hiçbir engelle karşılaşmadan Kabe'ye gidip umre vaktinde umresini, hac vaktinde haccını yapıp geri dönüyor. Hürriyet buydu. Yol emniyeti buydu. Yoksa normal bir şart gündeme geldiğinde bir müminin, bir Müslümanın evinden çıkıp hacca gidip hac günlerinde haccın menasiklerini yapıp geri dönerken yol harçlığına bakıyorsunuz. Bir de bugün haccı engelleyenler Mescid-i Haram'ı ziyaret etmeye kota koyanlar istediklerine bakıyorsunuz. 5 katı, bazen de 10 katı olabiliyor. Müslümanın, müminin, muvahhidin ibadetlerini sömürenler, dinlerden hareketle sömürgecilik yapanlar elbette ki Mescid-i Haram'a gitmeyi engelleyenlerdirler. Onların fitnesi katilden beterdir. Yaptıkları zulüm elbette ki müminler tarafından çok dikkate alınması ve dikkatle incelenmesi gereklidir. Günün tağuti düzenleri değil Müslümanların ibadet etmesini sağlamak, ellerinden imkanları olsa, eğer ellerinde imkanları olsa

0: bütün Müslümanları İslam'dan geri çevirip kendi batıl ideolojilerine kul köle yapmak isterler. Nitekim işgal edilen İslam topraklarındaki gayri İslami şirk ve küfür eğitim düzenlerinin de vazifesi bu değil miydi? Daha fidan yaşındayken küfürle, şirkle, bid'atla, hurafeyle, fısku fucur ve fitne ile yetiştirmek, İslam'dan uzaklaştırmak istiyorlar genç nesilleri. Ve bir tarafta muvahhid ailenin çırpınışı, kendini, ehlini, çocuklarını şirkten, küfürden cehenneme müstahak edecek fikirlerden, amellerden korumaya çalışan aile reisi baba ve onun yardımcısı olan anne, diğer taraftan genç yavrularını ellerinden almak, beyinlerini kirletmek, imanın merkezi olan kalplerini şirk ile, küfür ile kirletmek üzere hareket eden bir eğitim sistemi. Onların gücü yeterse sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşırlar. O halde mutlaka siz dayanmalısınız. Mutlaka siz onlara uymamalı, onlara itaat etmemelisiniz. Eğer isteyerek, ikrah olmadan onlara uyar, onlara itaat ederseniz, sizden kim dininden geri dönerse ve kafir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri ameller boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daha İyi dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
13: www.özelfm.net. Özelfm.net.
14: Müslümanlar birleşin küfür ehline karşı, tevhid haktır uzlaşın helal.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Düşünen insanlar için.
2: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
3: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
1: Özel efendim.

ZFM. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Buhari.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.com 0212 621 çift 065.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güneş tutulduğu zaman kılınan namaz, küsuf namazı. Güneş tutulduğu zaman Ulul Emir, Cuma imamı veya Ulul Emir'in bu namazı kıldırmakla görevlendirdiği kimse, Müslümanlara iki rekat namaz kıldırır. Beş vakit namaz kıldırmakla görevli mescit imamları, Ulul Emir'in veya Cuma imamının sarih bir izni olmadığı süre içerisinde küsuf namazını kıldıramazlar. Bu gibi durumlarda Müslümanlar küsuf namazını ayrı ayrı eda ederler. Küsuf namazında ezan, ikamet ve hutbe yoktur. Zahir-ü rivayet budur. Küsuf namazının cemaatle eda edileceği hususunda ulemanın icma vardır. Küsuf namazı sünnettir ve iki rekattır. Her iki rekatında da diğer namazlarda olduğu gibi bir rükû, iki secde vardır. Küsuf namazını kılan kimse dilediği sureyi okuyabilir, Muhitte de böyledir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin kavline göre küsuf namazının her iki rekatında da iki rükû vardır. Küsuf namazında kıraatin gizli mi yoksa aşikar mı olacağı hususunda ihtilaf vardır. İmam-ı Merginani, gizli ve aşikar kıraat meselesine gelince Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden hem gizli hem aşikar kıraata dair rivayet gelmiştir. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşikar kıraatte bulunmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinde ise İbn Abbas ve Semre bin Cümbet radıyallahu anhum kanalı ile gelen rivayet daha zahirdir ve tercihe şayandır. Nasıl tercih edilmesin ki? Küsuf namazı gündüz eda edilen bir namazdır ve gündüz eda edilen bir namazda kıraatta gizlidir. Küsuf namazı eda edildikten sonra güneş açılıncaya kadar dua edilir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu korkulardan bir şey gördüğünüz zaman Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya dua ile teveccüh ediniz buyurmuştur. Dua hususunda sünnet olan namazdan sonra yapılmasıdır hükmünü zikreder. Malum olduğu üzere küsuf namazının vakti güneşin tutulduğu zamandır. Şayet güneş namaz kılmanın mekruh olduğu bir vakitte tutulursa küsuf namazı kılınmaz. Cevheretün Neyire'de de böyledir. Ay tutulduğu zaman kılınan namaz, küsuf namazı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oğlu İbrahim radıyallahu anh'ın vefatı esnasında güneşin tutulmuş olması sebebiyle kıldırdığı namazdan sonra halkın "Güneş İbrahim'in vefatı sebebiyle tutuldu" demeleri üzerine "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden dolayı tutulmaz. Güneş ve ayın tutulmasına şahit olduğunuzda başınıza gelen bu hal ortadan kalkıncaya kadar namaza durup dua etmeye bakınız" hükmünü beyan etmiştir. Hüsuf yani ay tutulması namazı da iki rekat olarak kılınır. Serahsi'nin Muhitinde de böyledir. İmam-ı Merginani, hüsuf namazı cemaat ile eda edilmez. Zira gece vakti toplanmak korku ve fitneye sebep olacağı için zuhur etmemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu şiddetlerden bir şeye şahit olduğunuz zaman hemen namaza sığınınız buyurduğu bilinmektedir. Hüsuf, ay tutulması namazını herkes kendi evinde eda eder hükmünü zikretmektedir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güneş ve ay tutulmasını Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kudret ve hikmetine ait olaylar olarak beyan ettiği sabittir. Müminlerin bu olaylar anında namaz kılmaları ve dua etmeleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabit olduğu içindir. Fetevai Hindiye'de korkuların şiddetlendiği, çok kuvvetli rüzgarların, kasırgaların estiği, şiddetli kar ve yağmur yağdığı, güneşin kızarıp gecenin çok şiddetli karanlık olduğu, yıldırımların düşmeye başladığı, yıldızların söndüğü ve kafirlerin saldırılarının arttığı zamanlarda da iki rekat namaz kılınız, Tebiğinde de böyledir. Bedai'de bu namazları herkes kendi evinde kılar denilmiştir. Hükmü kayıtlıdır. Malum olduğu üzere Müslüman, Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya teslim olan manasına gelen bir isimdir. Elbette ben de Müslümanlardanım diyen her insan, olayların mahiyeti ne olursa olsun, Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya teslim olacaktır. Korku ve ümit insana has ruhi hallerdir. Yukarıda zikredilen durumlarda Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya teslim olabilmek ve bu niyetle namaza teveccüh etmek ne büyük bir nimettir. İstiska babı, yağmur duası. Molla Hüsrev, istiskada cemaat ve hutbe yoktur. İstiska bir dua ve istiğfardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o doğrusu çok bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin buyurmuştur. Allah-u Teala Celle Celaluhu istiska namazını yağmur göndermek için sebep kıldığından bir dua ve istiğfardır. Bu sebeple Müslümanlar onu ayrı ayrı kılsalar caiz olur hükmünü zikretmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh istiskada cemaat olarak sünnet olmuş bir namazın bulunmadığını beyan etmişti. Esasen istiska ancak dua ve istiğfardır, fakat namaz kılmakta da herhangi bir beis yoktur. Zahiriyede de böyledir. İmam Ebu Yusuf Rahmetullahi Aleyh ve İmam-ı Muhammed Rahmetullahi Aleyh'ten rivayet edildiğine göre cemaat imamla birlikte istiskaya çıkar ve iki rekat namaz kılarlar. İmam birinci rekatta Sembihisme Rabbikel Ala suresini, ikinci rekatta Helataki Hadisul Gâşiye okur. Bunları okuması eftaldir. Diğer surelerinde okuyabilir. İstiska namazında cümbeyi, ridayı ters çevirmek yoktur. İmam-ı Muhammed Rahmetullahi Aleyh, imam cübbesini ters çevirir demiştir. Namazdan sonra imam iki hutbeyi ayakta okur. İki hutbe arasında biraz oturması eftaldir. Hutbe bittikten sonra yüzünü kıbleye ve arkasını cemaate dönerek dua ve istiğfarda bulunur. İstiskada imamın cemaatle birlikte üst üste üç gün duaya çıkması müstehaptır. Ancak katiyen zımmiler, gayrimüslimler yağmur duasına çıkarılmazlar. Çok şiddetli ihtiyaç olmadığı ve zaruret bulunmadığı zamanlarda yağmur duasına çıkılmaması gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ancak çok şiddetli ihtiyaç olduğu zamanda istiskada bulunmuştur. İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayet budur. Düşman karşısında kılınan havf, korku namazı. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacaklarından endişe ederseniz namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de işlerinde bulunup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle birlikte dursun, silahlarını yanlarına alsınlar. Bu suretle secde ettikleri zamanda arka tarafınızda bulunup düşmana karşı dursunlar. Bundan sonra henüz namazını kılmamış olan diğer kısmı gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da itiat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O küfredenler arzu eder ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olasınız da üstünüze derhal bir baskın yapsınlar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa yahut hasta bulunursanız silahlarınızı koymanızda üzerinize vebal yoktur. Fakat yine bütün itiat tedbirlerini alın. Şüphe yoktur ki Allah kafirlere hor ve hakir kılıcı bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 101-102 hükmü beyan buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat sahabe-i kirama havf namazı kıldırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra da sahabe-i kiram havf namazı kılmışlardır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan havf namazının ne şekilde eda edileceği en ince ayrıntılarına kadar rivayet olunmuştur. Korku namazının meşruiyeti Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bakidir. Sahih olan da budur. Korku ziyadeleştiği zaman harp emiri cemaati iki kısma ayırır. Bir kısmını düşmana karşı sipere gönderir. Bir kısmını da arkasına alarak namazı kıldırır. Korkunun ziyadeleşmesi veya şiddetlenmesi hep birlikte namazı eda ile meşgul oldukları zaman kafirlerin durumu görüp topluca baskın yapmalarından endişe halidir. Cevherütün Neyire'de de böyledir. Korku namazı nasıl kılınır? İmam veya harp emiri cemaati iki kısma ayırarak bir kısmını baskın yapmasından endişe edilen düşmana karşı sipere gönderir. Diğer kısım ile eğer misafir iseler sabah namazını eda ediyorsalar Cuma ve bayram namazlarında da durum aynıdır. Bir rekat eda eder. Eğer imam mukim olursa veya iki rekatlı namazın başkasını öğle, ikindi, akşam veya yatsı eda edenler duruma göre bir veya ikinci rekatı edadan sonra derhal sipere giderler. Diğer kısım siperde bekleyenler imama ittida için gelir. Namazın geri kalan kısmını imam bunlarla birlikte tamamlar ve selam verir. İmama ittida edenler selam vermeksizin sipere giderler. Birinci kısım gelir ve namazlarını kıraatsız olarak tamamlarlar ve selam verirler. Ondan sonra diğer kısım siperden gelir ve namazlarını kıraat ile kılıp tamamlarlar. Çünkü onlar mesbukturlar. Bu baskın endişesi anında kılınan namazdır. Eğer onların korkuları çok daha şiddetli olursa kadir oldukları yöne ima ile kılarlar ve hatta vasıta üzerinde kılabilirler. İmam-ı Merginani rükû ve secdeyi kıbleye teveccüh ederek eda etme imkanları da bulunmazsa diledikleri yöne doğru ima ederek namazlarını kılarlar. Zira Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kavli vardır. Fakat korkarsanız o halde namazı yürüyerek yahut süvari olarak kıbleye veya herhangi bir cihete karşı kılın. Kıbleye yönelmek istikbali kıble zaruretten dolayı sakıt olur hükmünü zikretmektedir. Korku kafirlerden olsun, vahşi hayvanlardan olsun müsavidir. Korku namazı kısaltmayı gerektirmez. Ancak namaz esnasında yürümeyi mübah kılar. Muzmaratta da böyledir. Namaz eda edilirken savaş yapılmaz. Namaz içinde savaşa girişen kimsenin namazı batıl olur. Keza korku namazı kılan kimse, düşman karşısına sipere dönerken hayvanına binmiş olsa namazı ifsat olur. Cevheretün Neyyire'de de böyledir. Namaz içindeyken düşmanla savaşmanın mümkün olmadığının delili, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı gününde savaş sebebiyle dört vakti eda edemeyişidir. Eğer savaşla birlikte namazın edası caiz olsaydı, muhakkak ki namazı terk etmezdi, o haldeyken de eda ederdi. Cenazeler babı. Ruhlar aleminde gerçekleşen misak sonucu insan, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun tekliflerinin tamamına, yani emanete muhatap olmuştur. Ehliyet sahibi bir insan, Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya iman etmek ve İslam'ın çizdiği hudutlar içerisinde salih amellerde bulunmak mecburiyetindedir. İmtihan alanını ve zamanını kendisi tespit edemediği için hemen ölecekmiş gibi hazır bulunmalıdır. Zira ölümün ne zaman gelip çatacağını hiç kimse bilemez. Ancak her canlının mutlaka öleceği kat'i naslarla sabittir. Ölüme hazırlanma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm döşeğinde olanlarınıza Allah-u Teala Celle Celaluhu'dan başka ibadete layık bir ilah olmadığına, ancak Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun olduğuna şehadet etmeyi telkin ediniz buyurduğu bilinmektedir. Ölüme yaklaşan kimse sağ yanı üzerine kıbleye karşı çevrilir. Bu sünnettir. Ancak bu ölmek üzere olan kimseye bir zahmet olmayacağı zaman geçerlidir. Zahmet olacaksa o şahıs hali üzere terk edilir. Zahidi'de de böyledir. Ölümün yaklaşmasının alameti o şahsın ayaklarını salıvermesi, onları dikememesi, burnunun eğilmesi, gözle kulak arasının kararıp çökmesi, husyelerinin derisinin çekilmesidir. Tebiinde de böyledir. Üzerinde bu alametler bulunan kimsenin yanında şehadet eyni zikrederek, yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh denilmek suretiyle telkin yapılır. Zira birinci şehadet ikincisi olmadığı süre içerisinde makbul olmaz. Bunlar birbirini tamamlar. Ancak telkini yapan kimse üzerinde ölüm alametleri bulunan kimseye sen de söylediklerimi tekrar et diye emirde bulunmaz. Çünkü o halin verdiği sinir bozukluğu ile reddetmesinden korkulur. Eğer hasta bir defa şehadeteyni zikrederse telkin tekrar edilmez. Bu telkin icmaen sünnettir. Üzerinde ölüm alametleri bulunan kimse öldüğü andan itibaren telkin yapılmaz. Öldüğü zaman çeneleri bağlanır ve gözleri kapatılır. Bu işi ailesi içerisinden en merhametlisi, en suhuletli bir şekilde ve gücünün yettiği kadar mülayim hareketlerle yapar. Gözlerini kapatırken Bismillah ala milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. ve devamında da Allahümme yessir aleyhi emrehu ve sehi aleyhi ma ba'dahu ve es'idhu bilikaike ve ceal ma haraca ileyhil hayren mimma haraca anhu demesi münasip olur. Tebiinde de böyledir. Ölünün elbiselerini çıkarmak, mahsallarını ovmak, kollarını yanlarına uzatmak ve üzerine bir örtü örtmek gerekir. Yıkanıncaya

Bu sünnette icma-i ümmetle sabittir. Ancak bunu bir kısmı yaptığı zaman diğerlerinin üzerinden mesuliyet düşer. Kafide de böyle zikredilmiştir. Vacip olan ölüyü bir defa yıkamaktır. Tekrar tekrar yıkamak sünnettir. Üzerine yıkanmak için ölünün konacağı teneşir tahtası buhurlanır ve tütsülenir. Çünkü güzel koku ve buhurlanmakta ölüye tazim vardır. Ancak bu iş yapılırken tek sayılar seçilir. Yani 3 defa, 5 defa veya 7 defa. Bunun seçilmesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Şüphesiz ki Allahu Teala Celle Celaluhu tektir, teki sever" kavlinden dolayıdır. Ölüyü yıkayan kimsenin elini bir bezle örtmesi müstahaptır. Zahir rivayeye göre ölüye istinca yaptırılır ve abdest aldırılır. Ancak abdeste ağza ve burna su verilmez. Zira onun geri çıkarılmasında güçlük vardır. Temizlenmenin çok güzel olması için sidir veya çöven ile kaynatılmış su dökülür. Eğer sidir veya çöven bulunamazsa halis su ile yıkanır. Ölünün başı ve sakalı hatmi ile yıkanır. Zira kirin çıkarılmasında hatmi en uygunudur. Tabii hatmi bulunamazsa sabun veya sabuna benzeyen bir madde ile yıkanır. Yıkama ameline önce sağdan başlamak esastır. Daha sonra sol tarafına döndürür. Güzelce yıkandıktan sonra ölüyü yıkayan kimse gassal ölüyü kendine dayayarak oturtur. Kefene pislik bulaşmasın diye ölünün karnını hafifçe mesheder. Dışarıya herhangi bir pislik çıkarsa onu yıkar. Ancak ölüyü yeniden abdest aldırmaz. Kefenin ıslanmaması için bir bez ile ölünün yaşlığı silinir, kurulanır. Meyitin tırnağı kesilmez ve saçı taranmaz. Çünkü tırnağın kesilmesi ve saçın taranması süslenmek içindir. Ölünün ise buna ihtiyacı yoktur. Kafir olan babaya, Müslüman olan oğlunun ölüsünü yıkatmak ve onu başında durdurmak münasip değildir. O Müslüman olan oğlu, diğer müminlerin yıkaması esastır. Sefer halinde ölen bir kimseyi yıkayacak su bulunmazsa teyemmüm yaptırılır ve o kimsenin cenaze namazı kılınır. Muhitte de böyle zikredilmiştir. Ölünün kefenlenmesi. Erkek için kefenin sünnet olan miktarı izar, kamis ve lifafedir. İzar ile lifafeden her biri baştan ayağa varıncaya kadardır. Kamis ise ölünün iki omuzundan iki ayaklarına varıncaya kadar olan örtüdür. Yakasız, cepsiz ve kolsuz olur ve etrafı ölünün üzerine dürülmez. Sarık dolamak da müstahsendir. Zira rivayet olunmuştur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de dokunmuş olan bir bez ve üç elbise içerisinde kefenlenmiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın "İşte şu iki elbisemi güzelce yıkayınız ve beni onların içine kefenleyiniz" hükmünü esas alan Hanefi fukahası, kefenin en azı izar ve lifafedir hükmünde ittifak etmiştir. Kadın için sünnet olan kefen, gömlek üzerine giydiği libastır. İzar, lifafe, hımar, başörtüsü ve göğüslerini bağlamak için hırka olmak üzere beş parçadır. Bu hususta Ümmü Atiye radıyallahu anhadan rivayet edilen şu hadisi şerif vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızını yıkayan kadınlara beş parça elbise verdi. Esasen kadınlar hayattayken de ancak onlarla dışarı çıkabilirler. Ölümünde de aynısı esas alınır. Zaruri durumlarda kadın için kafi gelen kefen miktarı ise izar, lifafe ve hımar, başörtüsüdür. Çok zaruri bir hal olmadığı süre içerisinde kadının kefenini iki parçaya, erkeğin kefenini de tek parçaya indirmek tahrimen mekruhtur. Buluğ çağına yaklaşmış o erkek çocuğu kefen hususunda erkek gibidir. Yine buluğ çağına yaklaşmış kız çocuğuna da kefende kadın muamelesi esas alınır. Hem erkeklik hem kadınlık organına sahip olan hünsa itiyaden kadın gibi kefenlenir. Erkek şu şekilde kefenlenir. Önce lifafe serilir. Onun üstüne de izar serilir. Ölü izarın üstüne konur ve kendisine kamız, gömlek giydirilir. Başına, sakalına ve vücudunun her yerine güzel koku sürülür. Alnına, burnuna, ellerine, dizlerine ve ayaklarına kafur konur. Sonra izarın sol tarafı ölünün üzerine konur, sonra sağ tarafı. Lifafe de aynen izar gibi yapılır. Eğer kefenin açılmasından endişe edilirse bir şeyle bağlanır. Kadının kefenlenmesi şu şekildedir. Erkeklerde olduğu gibi lifafe ve izar serilir.

Sonra meyyit izar üzerine konur. Önce dırı, gömlek üzerine giydiği elbise giydirilir. Saçı uzun ise iki kısım yapılarak göğsünün üzerine konur. Sonra da hımar, başörtüsü güzelce bağlanır. Daha sonra tıpkı erkeklerde olduğu gibi izar ve lifafe kapatılır. Bu işlem bittikten sonra hırka, hırkanın genişliği göğüsten kalçalara kadar olmalıdır, sımsıkı bağlanır. Kefenler ölüye sarılmadan önce 1, 3, 5 veya 7 defa buhurlanır. Ancak 7 defadan fazla buhurlanmaz. Ölü ise 3 defa buhurlanır. Birincisi ruhu çıktığı zaman, ikincisi yıkanırken, üçüncüsü kefenlenirken. Herhangi bir malı olmayan meyyitin kefeni, hayatında nafakası kimin üzerine vacip ise o kimse tarafından karşılanır. Eğer meyyitin nafakası üzerine vacip olan herhangi bir kimsesi yoksa, kefeni ulul emir üzerine vacip olacağı için Beytül Mal'den temin edilir. Ulul emir de mevcut değilse o ölünün kefeni Müslümanlardan istenir. Bu da mümkün olmazsa cenaze yıkanıp üzeri otla örtülerek defnedilir ve cenaze namazı mezarın üzerinde kılınır. Tatarhaniye'de de böyledir. Cenaze namazı. Cenaze namazı farz-ı kifaye olan bir ibadettir. Cenaze namazının farziyeti, icma-i ümmet ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabittir. İnsanlardan bir kısmı veya sadece biri cenaze namazını kılarsa, diğer insanlardan mesuliyet kalkar. Cenaze namazını imam yalnız başına da kılabilir, zira cenaze namazında cemaat şart değildir. Nihayede de böyle beyan edilmiştir. Cenaze namazının şartı ölünün Müslüman olmasıdır. Ölü herhangi bir özür sebebiyle yıkanmadan defnedilecek olursa cenaze namazı kabri üzerinde eda edilir. Eğer ölü Müslüman olmazsa durum nedir? Sualine cevap arayalım. Hanefi fukahasından Alaaddin el-Haskafi, hak olan kafire mağfiret duasında bulunmanın haram olmasıdır hükmünü zikrediyor. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları zikrediyor. Şarihin hak olan ilh sözleri İmam-ı Karafi ile ona tabi olanlara red cevabıdır. Karafi şöyle demiştir. Kafire mağfiret duasında bulunmak küfürdür. Çünkü haber verdiği şeyler hususunda Allah-u Teala Celle Celaluhu yalancı çıkarmak istemiş olur. Bütün müminlerin bütün günahlarının af edilmesine dua etmek de haramdır. Çünkü bunda da müminlerden bir taifenin günahları sebebiyle mutlaka cehennemde azap göreceklerinin ve ondan ya şefaatle yahut başka bir sebeple çıkacaklarını açıklayan sahih hadisleri yalanlamak vardır. Ama bu küfür değildir. Çünkü haberi vahidle kat'i yalanlamak arasında fark vardır. Karafiye birinci kavil hususunda hilye sahibi İbni Emir Hac muvaffakat etmiş, ikinci kavlinde kendisine muhalefette bulunmuştur. Dikkat edilirse ulema arasında ihtilaflı olan husus, kafire mağfiret duasında bulunan kimse küfre mi düşer yoksa haram mı işlemiş olur noktasındadır. Dolayısıyla kafir olan bir kimsenin cenaze namazını kılan kimse bu iki halden birisine müptela olur. Katiyen ibadet etmiş olmaz. Bu sebeple 1. Kimlerin cenaze namazının kılınmayacağını, 2. Cenaze namazının kimin tarafından kıldırılması gerektiğini her mükellef iyice öğrenmek zorundadır. Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? İslami bir yönetime, ulul emre karşı haksız yere ayaklanan kimseler, eğer çarpışma anında ölürlerse cenaze namazları kılınmaz. Yol kesen eşkıyalar da bu esnada ölürlerse cenaze namazları kılınmaz. İbn Abidin, çeteci zulüm için kavmine yardım eden, onlar için gazaba gelen kimselerdir. Asabiyete çağıran yahut asabiyet için çarpışan bizden değildir hadisi bu kabildendir. Dürerül Bihar şerhiyle Nevazil de şöyle denilmiştir. Ulemamız asabiyet, ırkçılık için öldürülenleri bu tafsilata göre bahiler hükmünde tutmuştur, hükmünü zikrediyor. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu hüküm demokratik ve politik hırslarla istismar edilmemelidir. Zira bahi İslami bir yönetime karşı gayrimeşru isteklerle ayaklanan kimsedir.
Eğer Darul İslam'da herhangi bir kavim Allahu Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerin ortadan kaldırılması ve kendi kavimlerinin kanunlarının yürürlüğe konması niyetiyle ayaklanırsa asabiyet için savaşmak o zaman tahakkuk eder. Babası ve annesini öldüren kimsenin cenaze namazı sırf ona ceza vermek niyetiyle kılınmaz. Cenaze namazının kimin tarafından kıldırılması gerekir? Cenaze namazını kıldırmaya en evla olan, eğer orada hazır ise Ulul Emir, İslami devletin lideridir. Şayet Ulul Emir orada hazır değilse kadı kıldırır. Kadı da hazır değilse şurta amiri, emniyet amiri, o da hazır değilse cuma imamı imamete geçer. Zira yukarıda da beyan ettiğimiz veçiyle insanların hallerine vakıf olan ve kılınıp kılınmayacağını en iyi tayin edebilecek yetkililer bunlardır. Eğer hiçbirisi hazır bulunmazsa, 5 vakit namazı kıldırmakla görevli mescit imamı veya ölünün velisi cenaze namazını kıldırır. Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı 4 tekbiriyle eda edilir. Mükellef ellerini yalnız ilk tekbirde kaldırır, diğerlerinde kaldırmaz. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhe göre her tekbirde ellerin kaldırılması icap eder. Önce mükellef kalben niyet eder ve ilk tekbirden sonra diğer namazlarda olduğu gibi Sübhaneke'yi okur. Yalnız ve Celle Senaike'yi ilave etmeyi unutmaz. İkinci tekbirden sonra teşehhütten sonra okunan selavat dualarını kıraat eder. Üçüncü tekbirden sonra bali olan meyyitler için şu dua okunur. Allahümme ağfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaybina ve sagirina, kebirina ve zekerina ve unsana. Allahümme men ahyaytahu minna fahyihi alel islami ve men tevaffaytahu minna fetevaffahu alel imani ve khussa ve hazel meyyita birrahi ve rahati ve rahmeti ve mağfireti والغفران اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقيه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين manası Allah'ım bizden dirilerimizi ölülerimizi burada hazır bulunanlarımızı ve bulunmayanlarımızı büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı affu mağfiret eyle. Ey Allah'ım! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat. Bizden ölenleri de iman üzere öldür. Bilhassa bu namazını kıldığımız ölüyü mağfiretine erdir. Ya Rabbi! Eğer bu ölü muhsin kullarından ise ihsanını artır. Eğer asi idiyse kusurlarını affu mağfiret eyle. Kendisine emniyet, bişaret, keramet ve yakınlık nasip buyur. Rahmetinle ey rahmet sahiplerinin en merhametlisi. Dördüncü tekbirden sonra musalli iki tarafa selam verir. Cenaze namazını eda eden kimse üçüncü tekbirden sonra erkek ve kız çocuğu ile mecnun için mağfiret edilmez. Zira onların günahları yoktur. Ancak şöyle dua eder. Allahümme cealhu lena feraten. Allahümme ce'alhu lena ecran ve zehran. Allahümme ce'alhu lena şafi'an ve müşeffa'an. Manası, Ya Rabbi, bunu bize takdim olunmuş bir sevap kıl. Onu bize sürekli ecir ve sürekli bir hayır eyle. Onu bizlere şefaatçi ve şefaati kabul edilmiş kıl. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş ve mecburi olan herhangi bir dua mevcut değildir. Ancak zikrettiğimiz dualar müçtehit imamlar tarafından tavsiye olunmuştur. İmam mutlaka meyyitin, ister erkek ister kadın olsun, göğsü hizasında durur. Zira göğüs kalbin bulunduğu yerdir. Malum olduğu üzere iman da kalple ilgili bir vakadır. Bu şekilde durması meyyitin mümin olduğuna dair de bir işarettir. Müminler mutlaka kimin cenaze namazını kıldıklarını bilmelidirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir çocuk doğduğu ve ağlayarak ses çıkardığı zaman onun üzerine cenaze namazı kılınır. Eğer böyle bir ses çıkarmazsa namaz kılınmaz.
hadisi şerefine esas alan Hanefi fukahası, bir çocuk doğduğu zaman vefat etse, eğer istihlal etmiş ise, yani ağlamış veya uzuvları hareket etmiş ise, ona isim konur, yıkanır ve cenaze namazı kılınır. İstihlal, o çocuğun hayata geldiğine delalet eden her şeydir. Eğer böyle bir durum mevcut değilse, insana tazim için bir beze sarılır ve üzerine namaz kılınmadan gömülür hükmünde ittifak etmiştir. Cenazenin taşınması ve defin etmek. Cenazeyi dört erkeğin taşıması sünnettir. Ebil Mekarim'in nikâh-ı şerhinde de böyledir. Cenaze tabuta konduğu zaman dört tarafından her tarafında birer kişi olmak üzere tutularak taşınır. Cevheretün Neyyire'de de böyle zikredilmiştir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin kavline göre iki kişinin taşıması sünnettir. Eğer ölen kimse komşu, akraba ve iyiliğiyle şöhret bulmuş bir mümin ise onun cenazesinin arkasından gitmek nafile ibadetten daha hayırlıdır. Bahru Raik'te de böyledir. Cenazeye bir vasıtayla gitmekte bir beis yoktur. Fakat yaya gitmek daha efteldir. Vasıtayla gidenlerin cenazeyi geçip gitmesi mekruhtur. İmam-ı Merginani cenazenin yavaş yavaş mı yoksa süratli mi götürülmesi gerektiği hususunu izah ederken bu husus Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda Peygamberimiz Efendimiz cevaben buyurdular ki koşmanın aşağısında hızlı bir yürüyüşle götürünüz. Dolayısıyla cenaze yavaş yavaş değil süratle götürülür hükmünü zikretmektedir. Şurası bilinmelidir ki cenazenin arkasından feryadu figan etmek, bağırmak, yaka bağır yırtmak mekruhtur. Sessizce ağlamakta bir beis yoktur ancak sabretmek daha efteldir. Cenazenin arkasından ateş veya mum yakmak da münasip değildir. Ayrıca kadınların cenazeyi takip etmeleri uygun bulunmamıştır. Ölüyü defin etmek farz-ı kifayedir. Siracül ve Haş'ta da böyle zikredilmiştir. Sünnet olan mezar şekli lahittir. Serahsi'nin muhitinde de böyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem lahit bizimdir. Yeri şak etme, yarma ise bizim dışımızdakilere aittir buyurmuştur. Ölü kıble tarafına gelen kısımdan mezara konur. Zira bunda tazim vardır. Meyyiti lahidin içine koyan kimse Bismillah ala milleti Resulillah der. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümin ölüleri mezara koyarken böyle söylemiştir. Zaruret bulunmadığı süre içerisinde bir kabre iki veya üç cenaze koymak mekruhtur. Okunan Kur'an-ı Kerim ölüye fayda verir. Muhtar olan kavil budur. Müzmerat'ta böyledir. Kabir ziyaretinde bulunmak ve kabrin yanında ayakta durup dua etmek caizdir. Mekruh değildir. Bahır'da da böyle zikredilmiştir. Bir cenaze tamamen çürümüş, toprak olmuş ise o kabre başka birini defin etmek, kabir üzerine bir şey ekmek ve bina yapmak caiz olur. Tebhinde de böyledir. Başkasına ait bir toprağa mezar kazmak ve cenaze defin etmek, yer sahibinin izni olmadığı süre içerisinde caiz değildir. Eğer böyle bir durum zuhur ederse, yer sahibi muhayyerdir. Dilerse cenazeyi çıkartırır veya üzerini tamamen düzleyip ziraat yapabilir. Tecniste de böyledir. Darül İslam'da mürtedler ise herhangi bir mezarlığa defin edilmez, bir çukur kazılıp gömülür. Taziyede bulunmak. Taziye, sabır tavsiye etmek manasındadır. Ölü sahibine taziyede bulunmak müstahsendir. Zahiriyede de böyledir. Taziyenin vakti ölüm hadisesinden itibaren 3 gündür. Bu süreden sonra taziyede bulunmak mekruhtur. Ancak başka beldelerde ikamet eden ve bu süre içerisinde taziyede bulunamayanlar müstesnadır. Eğer ölü sahipleri sabırlı ve sakin ise defin hadisesinden önce de taziye yapılabilir. Ölünün bütün akrabalarına taziyede bulunmak müstehaptır. İbn Abidin, taziye yapan kimse Allah sana ecri cezil, sabrı cemil ihsan eylesin, meyyiti de af ve mağfiret buyursun der hükmünü zikrediyor. Fetevai Hindiye'de taziyelerin en güzeli Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin taziyesindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi.
Şüphesiz ki alan da veren de Allahu Teala Celle Celaluhu'dur. Eceli müsamma da onun katındadır. Kimin ne zaman öleceğini ancak ve ancak o bilir. Hükmü kayıtlıdır. Taziyede asıl olan ölünün yakınlarına sabır tavsiye edici ve onların acılarını dindirici sözler söylemektir. Mevlid kelime olarak doğum zamanı, doğum yeri veya doğmak manalarına kullanılır. Genellikle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi için kullanılmıştır. Araplar arasında mevlid olarak Banet Suat, Kaside-i Bürde ve Hemziye gibi metinler vardır. Türkçede de 20'ye yakın mevlid ile ilgili şiir mevcuttur. Mevlid merasimleri ilk defa Gulat-ı Şia'nın hakim olduğu Fatimi Devleti'nde düzenlenmiştir. İbn Abidin, müzik ve eğlenceden başka bir şey olmadığını kaydetmekte ve katiyen mevlid okutturulmamasını tavsiye etmektedir. Ayrıca halk arasında ölünün 40. veya 52. gecesi adı altında yapılan törenler de bidattır. Esasen bunların bir kısmı gayrimüslimlerden, zimmilerden geçmiştir. Ölüm ve doğum yıl dönümleri, yılbaşı kutlamaları, kadınlı erkekli düğün merasimleri, caddelere heykel ve büstlerin dikilmesi, 40. gün ve sene-i devriye ihtifallerini bu meyanda sayabiliriz. Bunların tamamı gayrimüslimlerden gelmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini söylemeyin emrini vermiştir. Müminler kendilerinden olan yani mümin olan kardeşleri öldükten sonra katiyen onun kötülüklerinden bahsetmezler. Ayrıca bu kardeşlerini anmak için de yılın belli günlerini tayin etmekten şiddetle kaçınırlar. Herhangi bir cenazeye çelenk göndermek çok büyük bir hakarettir. Zira çelenk, batı toplumlarında haç işaretlerinin çiçeklerle süslenmesi sonucu ortaya çıkmış bir adettir. Müslüman bir ölüye çelenk göndermek, onu haç taşıyan bir Hristiyana benzetmek demektir. Bundan daha büyük bir hakaret düşünülebilir mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim okuyunuz, fakat onunla dünyalık kazanıp yemeyiniz emrini vermiştir. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ücretle Kur'an-ı Kerim okuyan ve bunu geçim vasıtası haline getirenleri tehdit ettiği de bilinmektedir. İbn Abidin bazıları ücretle Kur'an okumaya caizdir diyorlar. Bunlar bir şeye dayanıyorlar mı derseniz derim ki evet fetva veriyorlar. Fakat neye dayandıklarını sorsan onlar da yeryüzünün şarkını ve garbını arasalar sağlam bir delil bulamazlar diyerek meseleye açıklık getiriyor. İmam-ı Serasi Müslümanlara has olduğu sabit olan her türlü ibadet karşılığı ücret almak batıldır hükmünü beyan ediyor. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadetten hasıl olan sevap okuyana aittir. Bu sevabın parayla satılması düşünülemez. Müminler ölmüş olan kardeşleri için Kur'an-ı Kerim okurlarsa kardeşlik hukukuna riayet etmiş olurlar. Bunun için ayrıca ücret talebinde bulunmamaları şarttır. Mezar ziyareti. Kabirleri ziyaret etmek ve yanlarında ayakta dua okumak da sünnettir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bakiya mezarlığına çıktığı zaman bu şekilde yapmıştır. Kabristanda Yasin-i Şerif okumak da sünnetle sabit olmuştur. Nitekim her kim kabristana girer de Yasin suresini okursa o gün Allah kabirdekilerin azaplarını hafifletir. Okuyana oradakilerin sayısınca sevap verilir. Hadis-i şerifi bunun delilidir. Yasin suresini bilemeyen mükellef Kur'an-ı Kerim'den Fatiha, Ayetel Kürsi ve İhlas okur. Ya Rabbi okuduğumun sevabını fulana ve burada yatanlara ulaştır diye dua eder. Şehidin tarifi ve hükmü. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz iyice anlayamazsınız. Bakara suresi 154 hükmü beyan buyurulmuştur. Yine bir başka ayeti kerimede Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allahu Teala Celle Celaluhu'nun lütfu inayetinden kendilerine verdiği şehitlik mertebesiyle hepsi de şahat olarak cennet nimetleriyle rızıklanırlar. Arkalarından henüz onlara katılamayanları
şehit olacak kardeşleri için de onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir diye müjde vermek isterler. Âl-i İmrân suresi 169-170'te buyurulmaktadır. Hanefi fukahası şehitlerin Allah-u Teala Celle Celaluhu katında diri olduğunu esas alarak diğer cenazelerle bir tutmamış, şehit bahsini ayrı olarak ele almıştır. Molla Hüsrev, Müslüman, akil ve bali olup zulmen öldürülen kimseye şehit denir tarifini yapıyor. Alaaddin el-Haskafi şehit kelimesini tahlil ederken şehit fe'il vezninde olup mef'ul manasındadır. Çünkü cennetlik olduğuna şahitlik edilmiştir. Yahut fail manasındadır. Zira şehit Rabbi katında diridir. Binaenaleyh bizzat kendisi şahittir hükmünü zikrediyor. İmam-ı Merginani'de ise tarif biraz daha değişik. Şehit, müşriklerin katlettiği veya cihat meydanında kendisine bir eser olduğu halde bulunan veya kendisini Müslümanların zulmen katlettiği kimsindir. Dikkat edilirse şehitler Allah-u Teala Celle Celaluhu katında diridirler ve tevhid mücadelesinin ebedi şahitlerindirler. Fetevai Hindiye'de şehit saldırgan kafirler, harbi veya bahiler, ulul emre karşı haksız olarak ayaklanan veyahut da yol kesince eşkıyalar tarafından öldürülen kimse demektir. Tarifi kayıtlıdır. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerin galip gelmesi için ihlasla cihad eden ve bu uğurda şehit olanların cennet ehli olduğu kat'i naslarla sabittir. Her mürşid-i kamil kendisine müracaat eden müminleri cihada ve şehadete hazırlar. Eğer bu hususta gayret sarf etmiyorsa katiyen mürşid-i kamil değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şehitlerle ilgili olarak siz şehitleri yaralarıyla, kanlarıyla tekfin edin ve katiyen yıkamayın buyurduğu bilinmektedir. Fetevai Hindiye'de şehitler yıkanmazlar ve üzerlerine bu durumdayken cenaze namazı kılınır. Selahsi'nin Muhit'inde böyle zikredilmiştir. Şehit kanı ve elbisesiyle defnedilir. Kafi'de de böyledir. Şayet şehidin elbisesine necaset bulaşmışsa savaş esnasında bu yıkanır. İtibariyede de böyle zikredilmiştir. Hükmü kayıtlıdır. Şehidin üzerinde bulunan ve elbiseye dahil olmayan silah, kalkan, zırh, mes ve giydiği başlık çıkarılır. Bir kimsenin şehit olabilmesi için aranan ilk şart mümin olmasıdır. İkinci şart akıl bali olmasıdır. Üçüncü şart zulmen öldürülmesidir. Bu üç şartta ittifak vardır. Temiz olması meselesine gelince, cünüp olan erkek veya hayızlı ve nifaslı olan kadın şehit olursa yıkanır mı meselesinde ihtilaf vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kavline göre yıkanması icap eder. İmame'nin içtihadı ise cünüplük sebebiyle vacip olan gusül şehadetle birlikte düşer. Sahih olan rivayete göre Hazreti Hanzale radıyallahu anh şehit olduğu zaman melekler onu yıkamışlardır. Burada zulmen öldürülme kavramı üzerinde duralım. Hadlerin tatbiki veya kısas sebebiyle öldürülenler adaletin gereği olarak öldürülmüştür. Zira adalet Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlere göre amel etmektir. Zıddı ise zulümdür. Tağuti güçlerin heva ve heveslerinden kaynaklanan kanunları gereğince öldürülen her mümin zulmen öldürüldüğü için şehit hükmündedir. Burada mümin kaydını hasreten zikrediyoruz. Zira Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümleri tasdik etmeyen ve hatta şeriata karşı savaş açan kimseler herhangi bir sebeple öldürüldüğü zaman şehit olmazlar. Maalesef günümüzde İslam'a düşmanlıklarıyla maruf olan ideolojiler şehit kavramını yozlaştırabilme gayretindedirler. Mahiyeti küfür olan ideolojilere itikad eden kimseler kendi ölülerine başka bir isim bulamadıkları için şehit demekten çekinmiyorlar. Onların hiçbirisi şehit değildir. Tağuti güçlerin birbirleriyle mücadelelerinde veya savaşlarında ölen hiç kimse şehit değildir. Tağuti güçlerin emriyle savaşan kimseler de velev ki Müslüman dahi olsalar şehit olamazlar. Zira şehadet mertebesi Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kendi rızası için savaşanlara ihsan buyurduğu bir nimettir. Ne mutlu şehadet nimetine talip olanlara. Tağuti güçlerin, bagilerin ve eşkıyaların saldırısına uğrayan bir mümin bu saldırı anında vefat ederse şehit, saldırıdan sonra bir müddet daha yaşarsa konuşur, yer, içer, ilaç alır ve vasiyet ederse mürtes hükmüne dahil olur.
esasen mürteste ahiret ahkamı noktasından şehittir. Buradaki incelik şudur. Mürtes yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınarak defnedilir. Şehit ise kanlı elbiseleriyle ve yıkanmadan cenaze namazı kılınarak defnedilir. Malum olduğu üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh bayiler tarafından suikasta uğradıkları zaman evlerine götürüldüler. Yani saldırı yerinde bırakılmadılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kavli şerifi gereğince her ikisi de şehit oldular. Kafi'de de böyle zikredilmiştir. Ancak her ikisi de yıkandı, kefenlendi ve cenaze namazları kılınarak defnedildiler. İşte mürtes ile ilgili ahkamın delili sahabe-i kiramın bu amelidir. Allah-u Teala Celle Celaluhu kendi rızası için cihada ve şehadete talip olanlara cennet nimetlerini vaat etmiştir. Firaset sahibi müminler indinde bu nimetin mahiyeti malumdur. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bu hadisten iyi ders çıkarın. Dünya imtihan sahnesidir. Muhterem Müslümanlar, dünya sahnesinin bir imtihan mekanı olduğunu hepimiz biliriz. Böyle olduğuna inanırız ve ölçülü bir hayat yaşamaya da gayret ederiz. Bu konu ile ilgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bizden önce yaşayan toplumlardan birinde aralarında biri alatenli, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allahü Teala onları sınamak için kendilerine insan suretinde bir melek gönderdi. Melek alatenliye geldi, en çok sevdiğin şey nedir dedi. O da güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı ve alatenlilik gitti. Rengi güzelleşti. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir dedi. Adam devedir dedi. Ona 10 aylık gibi bir deve verildi. Melek Allah sana bu deveyi mübarek kılsın diye dua etti. Melek oradan ayrılıp kel olan adamın yanına gelerek en çok istediğin şey nedir diye sordu. Kel adam güzel bir saç istiyorum dedi. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine güzel ve gür bir saç verildi. Melek sordu, en çok sahip olmak istediğin mal nedir? Adam, sığır, inek dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek, Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi. Ona da sordu, en çok istediğin şey nedir dedi. Kör, gözlerimin açılmasını, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı, Allah onun gözlerini açtı. Bu defa melek, en çok sahip olmak istediğin şey nedir dedi. O da koyun dedi. Ona da gebe bir koyun verildi. Deve ve inek doğurdu. Koyun kuzuladı. Birinin deve, diğerinin inek, öbürünün de koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek o alatenliye, alatenli kılığında geldi. Dedi ki, fakirim, yolcuyum. Gideceğim yere ulaşmak için gücüm de kalmadı. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yoluma devam etmek için bir deve istiyorum. Adam onu hakir gördü. İstediğini de vermedi. Sonra melek kel kılığına girdi, kelin yanına gitti. Kel de alatenli gibi cevap verdi. Sonrasında körün kılığına girip bu defa da körün yanına gitti. Körden de bir koyun istedi. Kör dedi ki, ben de senin gibi kördüm. Allah gözlerimi açtı. Bunca mal ihsan etti. İstediğin kadar alabilirsin dedi. Melek cevaben şöyle dedi. Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarına gazap etti diyerek oradan ayrıldı. Peygamber Efendimiz verdiği bu örnekte insanoğlunun darlık, bolluk, felaket, saadet, hastalık, sağlık gibi farklı zamanlarda nasıl farklı davranabildiğini göstermektedir. Kur'an'da da tutarsız davranışlara işaret edilmiştir. Muhterem Müslümanlar, bu hadisten şu dersleri çıkarabiliriz. 1. En kötü huylardan biri de nankörlük ve cimriliktir. Bu huylar insana Allah'ı ve onun nimetlerini unutturur, hatta inkar ettirir. 2. Cimriler ve yalancılar Allah'ın gazabına uğrarlar. 3. Doğruluk ve cömertlik ne güzel huylardır. 4. Mü'mine de doğruluk ve cömertlik yakışır. 5. Ne oldum delisi olmamak ve geçmişi unutmamak gerekir. 6. Allah'ın verdiği nimetlere hem söze hem de fiilen şükür etmek lazım. Nimetin devamı ve artması da buna bağlıdır. Muhterem Müslümanlar, bizler de bu hadisi şeriften gerekli dersimizi alalım. İmtihanı kaybedenlerden olmayalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde programımızın 15. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 28. sayfasında yer alan 4 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız inşallah. Efendim, bu sayfada, sayfa 28'de yer alan 4 numaralı alıştırmanın başlığı şöyle: Sahihil cümelel atiyete. Aşağıdaki cümleleri düzelt. Burada yer alan toplam 6 cümlede gramatik bir takım hataların yapıldığını ve bunların sizin tarafınızdan düzeltilmesi gerektiğini programımızın bir önceki bölümünde ifade etmiş ve burayı size ev ödevi olarak tevdi etmiştim. Umarım siz bu alışma üzerinde çalıştınız. Burada verilen cümlelerde yapılan gramatik hataları, dil bilgisi hatalarını tespit ettiniz. Ve şimdi benim cevaplarımı beklemektesiniz. Ben cevapları vereceğim ve siz her biriniz kendi cevabınızı kontrol edeceksiniz. Birinci cümle: Ezzehebtu ilel musteşfa ya Muhammedu. Muhammed, hastaneye gittin mi anlamında bir cümle oluşturulmuş. Ve fakat burada bu cümlede yer alan zehebtu ifadesi yanlış kullanılmış. Zehebtu, ben gittim anlamını taşıyan bir ifadedir. Dolayısıyla burada yer alan zehebtu ifadesi bu şekilde değil, zehebte şeklinde olmalıdır. Ezzehebte ilel musteşfa ya Muhammedu şeklinde olmalıdır. İkinci cümle: Aminatu ve Fatimatu ve Zeynebu raca'u minel camiati. Amine, Fatıma ve Zeynep üniversiteden döndüler anlamında bir cümle oluşturulmak istenmiş ve fakat burada bir isim cümlesi olan bu cümlede mübtedanın haberi konumunda olan raca'u fiilinin yanlış bir sıgayla kullanıldığını görüyoruz. Burada yer alan fiilin bulunuş şekli böyle değil, raca'u şeklinde değil, raca'ne şeklinde olması gerektiğini ifade etmeliyiz. Çünkü raca'u, raca'a fiilinin cem gaib sigasıdır. Ve fakat Amine, Fatıma ve Zeynep'in, bu üçünün durumu hakkında bilgi verecek olan haberin cem gaibe şeklinde gelmesi gerektiği kaidesinden hareketle raca'u şeklinde değil, fiili raca'ne şeklinde kullanmalıyız. O halde burada boşluğu raca'ne ile doldurmuş olmalıydınız. Üçüncü cümle: Zümelâ'i zehebe ilâ Mekke'te. Arkadaşlarım Mekke'ye gitti anlamında bir cümle. Burada da yine zehebe fiilinin kasten yanlış bir sigayla kullanıldığını görüyoruz. Zehebe değil, ne olmalıydı? Zehebu şeklinde kullanılmalıydı. Zümelâ'i zehebu ilâ Mekke'te. Arkadaşlarım Mekke'ye gittiler anlamında bir cümle. Dördüncü cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Ene raca'te miner riyâdî emsi. Ben dün Riyad'dan döndüm veya ben Riyad'dan dün döndüm anlamındaki bu cümlede yine bir mazi fiil olan raca'nın ene zamiriyle birlikte kullanıldığı biçim yanlış şekilde verilmiş. Raca'te değil ne olmalı? Raca'tu olmalı. Ene raca'tu miner riyadı emsi şeklinde kullanılmalıydı. Öyleyse raca'tenin altını çizelim. Onun yanlış kullanıldığını böylece notlarımızı gözden geçirirken bakar bakmaz hemen fark edelim. Ve onun yerine raca'te değil raca'tu yazılması gerektiğini bu cümlenin sol tarafında yer alan ve boş bırakılan yere yazarak efendim bu şekilde kaydedelim. Beşinci cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Meryem'u ve benatuha zehebet ila ciddete ya da ila ciddete. Meryem ve kızları Cidde'ye gittiler anlamındaki bu cümlede yine gitmek anlamındaki zehebe fiilinin çekime uğramış zehebet hali yanlış bir şekilde müellifimiz tarafından kasten yanlış bir şekilde yazılmış. Sizden bu yanlışı görmeniz ve Meryem ve benatuha ifadesinden sonra söz konusu fiilin kipinin zehebet şeklinde değil zehebne şeklinde gelmesi gerektiğini görmeniz istenmiş. O halde burada yer alan zehebet fiilini bu şekliyle değil zehebne şeklinde kullanmış olmalıyız. Evet, notumuzu bu şekilde alalım sevgili öğrencilerim. Meryem'u ve benatuha zehebne ila ciddete yahut ila ciddete. Meryem ve kızları Cidde'ye gittiler anlamında bir cümle. Dördüncü alışmanın son cümlesi, altı numaralı cümle. Ummi kâle ene meriyodum. Annem ben hastayım dedi anlamındaki bu cümlede kâle fiili ile meriyod kelimelerinin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Hatalı kullanıldığını görüyoruz. Ummi kâle diyemeyiz. Çünkü sözü söyleyen annemdir. O halde ummi kâlet demeliyim. Ummi kâlet. Ene meridun diyemez annem. Ne der? Ene meridatun der demelidir. Öyleyse bu cümlede yer alan kâle ve merid kelimelerinin altını çizip doğrularının kâlet ve meridatun şeklinde olması gerektiğini kaydederim lütfen. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 28. sayfasında yer alan 4 numaralı alıştırmayı da geride bıraktık. Şimdi 5 numaralı alışmanın başlığını okuyalım. Ecib anil es'iletil atiyeti bin nefyi müstamilen ma. Peki aşağıdaki soruları ma'yı kullanarak olumsuz olarak cevapla anlamında bir başlık var. Bir talimat var 5. alıştırmada. Burada toplam 3 cümle verilmiş. اَذَهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ 1. cümle. 2. cümle اَرَجَعَ اَبُوكَ ya da اَبُوكِ مِنْ بَغْدَادَ. Sonra 3. cümle اَذَهَبَتْ اُخْتُكَ ya da اُخْتُكِ اِلَى الْمُسْتَشْفَى. Sırasıyla اَذَهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ dün okula gittin mi? İkinci sırada eraca'a ebuke ya da ebuki min Bagdad'e, baban Bağdat'tan döndü mü? Ve üçüncü olarak ezehebet uhtuke ya da uhtuki ilal musteşfa, kız kardeşin hastaneye gitti mi? Anlamındaki bu cümlelerde şuna dikkat etmeliyiz. Sorular olumlu. Ezehebte gittin mi? Anlamında olumlu bir soru ifadesi. Sonra ikinci cümlede eraca'a döndü mü anlamında yine bir olumlu soru. Üçüncü cümlede de ezehebet gitti mi anlamında yine bir olumlu soru. Birinci cümleye ezehebte ifadesine gittin mi anlamını vermediysen bu anlamı vereyim. Birinci cümledeki ezehebte ifadesini gittin mi? Üçüncü cümledeki ezehebet ifadesini ise gitti mi anlamıyla tercüme ederiz. Efendim burada geçmiş zamanın olumsuzunu ifade etme yolunun ya da yollarından birisinin Mazi fiilin başına ma en nafiye, yani olumsuzluk ması, bir diğer adıyla nefi ması diye adlandırdığımız ma'yı getirerek geçmiş zamanın olumsuzunu elde edeceğimiz bilgisi size kısmen kazandırılmak istenmiş. Öyleyse Arap dilinde geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmenin yolu nedir sorusunun cevabı, mazi fiilin başına söz konusu o fiilin çekiminde şeklen hiçbir değişiklik yapmayan ve fakat anlam bakımından onu olumsuzlaştıran ma en nafiye, yani olumsuzluk ması diye adlandırılan ma'nın getirilmesi gerektiği bilgisini notlarımız arasına alalım lütfen. O zaman geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmenin yollarından birincisi, sizin için kolay olan hadi zatında, neymiş efendim? Mazi fiilin başına ma en nafiye diye adlandırdığımız olumsuzluk masını getirmekmiş. Peki burada yer alan ezehebte ilel medraseti emsi eraca'a ebuke ya da ebuki min Bağdad'e, sonra üçüncü cümlede ezehebet uhtuke ya da uhtuki ilel müsteşfa cümlelerinin cevaplarını hemen verelim ve siz kaydedin. Birinci sorunun cevabını la ma zehebtu şeklinde vermeliyiz. La ma zehebtu, hayır gitmedim. İkinci sorunun cevabını la ma raca'a şeklinde vermeliyiz. Hayır dönmedi anlamında. Üçüncü sorunun cevabını da la ma zehebet şeklinde vermeliyiz. O zaman sırasıyla birinci sorunun cevabı la ma zehebtu, ikinci sorunun cevabı la ma raca'a, la ma raca'a, üçüncü sorunun cevabı da la ma zehebet şeklinde olmalı. Ben cevapları, cevap cümlelerini kısa kısa oluşturdum. Bunları uzun bir biçimde cevaplamak isterseniz birinci soruyu şöyle cevaplayabilirsiniz. اَذَهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ, dün okula gittin mi? لَا مَا ذَهَبْتُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ şeklinde cevaplayabilirsiniz. İkinci soru اَرَجَعَ اَبُوكَ ya da اَبُوكِ مِنْ بَغْدَادَ, baban Bağdat'tan döndü mü anlamındaki bu soruyu لَا مَا رَجَعَ اَبِي مِنْ بَغْدَادَ, لَا مَا رَجَعَ اَبِي مِنْ بَغْدَادَ şeklinde cevaplayabilirsiniz. Üçüncü soru olan اَذَّهَبَتْ اُخْتُوكَ yahut اُخْتُوكِ اِلَى الْمُسْتَشْفَى, kız kardeşin hastaneye gitti mi anlamındaki bu soruyu da la مَا ذَهَبَتْ اُخْتِي اِلَى الْمُسْتَشْفَى şeklinde cevaplayabilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 28. sayfasını da geride bırakıyoruz. Geride bıraktık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 29'a geçelim. Sayfa başında, bu sayfada, sayfa 29'da 6 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Başlığı teemmel ma yeli şeklinde. Aşağıda verileni incele. Parantez içerisinde verilen li enne ifadesine bakalım. Li enne eşittir li artı enne şeklinde bir ifade var burada. Yani li enne, çünkü anlamındaki li enne'nin li harfi cerri ile İnne'nin benzerlerinden olan enne'nin bir araya gelmesiyle oluştuğu burada dikkatlerinize arz edilmiş. Li artı enne eşittir li enne. Peki devamında ve enne min ehavati inne kaydı var. Enne de inne'nin benzerlerindendir, inne'nin kardeşlerindendir şeklinde bir not düşülmüş. Sonra çünkü anlamındaki li enne ifadesine zamirlerin nasıl bitiştirileceği gösterilmiş. Li enne artı huve eşittir li ennehu şeklinde izah edilmiş. Yani li enne, çünkü anlamındaki li enne'ye zamir bitiştireceğimizde pek tabidir ki bir munfasıl zamir olan, yani bir ayrı zamir olan ve kelimenin hiçbir türüne bitişmeyen hüveyi, hiyeyi yahut ente yahut enti'yi bitiştirecek değiliz. O halde muttasıl zamirleri kullanmak durumundayız. Munfasıl zamirler yerine, yani bitişik zamirleri, bitişen zamirleri kullanmalıyız. O halde li enne artı huve eşittir li ennehu, li enne artı hiye eşittir li enneha, sonra li enne artı ente eşittir li enneke, yahut li enne artı enti eşittir li enneki şeklinde kullanılır. Peki li ennehu çünkü o, yine li enneha çünkü o, li enneni çünkü ben anlamlarıyla kullanılır. Veya li enneke ve li enneki çünkü sen anlamıyla dilimize tercüme edilir. Peki li enne artı muttasıl zamir yapısının kullanımı burada 3 cümleyle örneklendirilmiş sevgili öğrencilerim. Raca'a Hamidun minel medraseti li ennehu maridun. Hamid okuldan geri geldi çünkü o hasta anlamında bir cümle. Sonra ikinci satırda Raca'at Aminatu minel medraseti li enneha maridatun. Amine okuldan geri döndü çünkü o hasta veya hastadır anlamında bir cümle. Üçüncü ve altıncı alışmanın son cümlesi Raca'atu minel medraseti li enneni maridatun. Okuldan geri geldim, okuldan geri döndüm çünkü ben hastayım anlamında bir ifade. Peki bu sözü söyleyen bir bayan mıdır, bir erkek midir diye size sorsam artık bu sorunun cevabını verebilecek düzeye geldiniz diye düşünüyorum. Raca'atu minel medraseti li enneni maridatun. Bu sözü bir erkek şahıs söylemiş olamaz çünkü her ne kadar cümlenin birinci bölümü olan raca'atu minel medraseti ifadesi hem bir erkek şahıs tarafından hem de bir bayan şahıs tarafından bu şekilde kullanılacak, ortak kullanılacak olsa da cümlenin ikinci bölümünde yani li enneni marida bölümünde sözü söyleyen kişinin bir bayan olduğunu anlamamızı sağlayan maridatun ifadesi var. Bir erkek kendisinin hasta olduğunu söyleyecek olsaydı li enneni maridun derdi. O halde bu sözü söyleyen kişinin bir bayan olduğu hükmünü ortaya koyarız. Li enneni maridatun diyen kişi bir bayan şahsiyettir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 29'da yer alan 6. alışmayı da tamamladık. Bu dersin son alıştırması. Bu dersten kastım yani ders kitabınızın 4. dersinin son alıştırması, 7. alıştırması şöyle bir başlık içeriyor. İkra'il misale thumme ecib anil es'iletil atiyeti bin na'am ev bela. Örneği oku, sonra aşağıdaki soruları na'am yahut bela ile cevapla anlamında bir talimat var. Efendim, olumlu soruya olumlu cevap vereceğimiz zaman cümle başında ne'am ifadesini, evet anlamındaki ne'am ifadesini, sözcüğünü kullanmamız gerektiği bilgisine sahipsiniz. Haddi zatına ne'am dedikten sonra da devamında gelecek olan cümlenin fiilinin yine olumlu olması gerektiğini ifade edeyim. O zaman olumlu soruya olumlu cevap verirken cevap cümlesinin başında ne'amı kullanacağız. Sonrasında da olumlu bir fiil kullanacağız. Yani fiili olumlu bir biçimde getireceğiz. Ancak olumsuz bir soruya olumlu bir cevap vereceğimiz zaman cevap cümlesinin başında bela ifadesini kullandıktan sonra cümlenin fiilini yine olumlu olarak kullanacağız, olumlu olarak getireceğiz. Hocam bu söylediklerinizi anlamıyorum diyorsanız hemen örnekler üzerinde izah edeyim. 7. alıştırmanın örnek cümleleri şöyle. اَذَّهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ. Dün okula gittin mi? Bu sorunun cevabı نَعَمْ ذَهَبْتُ. Evet gittim. Peki bunun altında yer alan satırda اَمَا ذَهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ. Dün okula gitmedin mi? Bu sorunun cevabı بَلَا ذَهَبْتُ. Elbette gittim. Tabii ki gittim. Peki o halde ne anladık? اَذَهَبْتَ gittin mi? Anlamında olumlu bir soru. Bu sorunun cevabı evet gittim anlamında naam vehebtu. Peki gitmedin mi anlamındaki ifade ema zehebte? Bunun cevabı ise yine olumlu bir cevap vereceğiz. Bela zehebtu. Tabii ki elbette gittim. O halde ne öğrenmiş olduk? Olumlu soruya olumlu cevap vereceğimiz zaman neam artı olumlu fiil. Ancak olumsuz soruya olumlu cevap vereceğimiz zaman bela artı olumlu fiil kullanmamız gerektiği anlaşıldı sanıyorum. O zaman bu açıklamalardan hareketle hemen şu dört cümlenin, dört soru cümlesinin cevaplarını hemen birlikte çalışalım. Erraca'a ebuke ya da ebuki minessuki. Baban çarşıdan döndü mü? Soru olumlu. Olumlu bir cevap veriyorum. Naam raca'a. Evet döndü. Veya naam raca'a ebi minessuki. Evet babam çarşıdan döndü. İkinci soru. Ema raca'a ebuke ya da ebuki minessuki. Baban çarşıdan dönmedi mi? Biz bu soruya olumlu cevap vereceğiz. Bela raca'a. Tabii ki döndü. Elbette döndü. Evet döndü anlamında bir cevap vermiş olduk. Cevabımızı uzun vermek istersek bela raca'a ebi minessuki deriz. Üçüncü soru. Ezehebet Leyla ilel camiati. Leyla üniversiteye gitti mi? Evet gitti diyeceğiz. Naam zehebet. Ya da uzun cevap vermek istersek naam zehebet Leyla ilel camiati deriz. Dördüncü soru. Ema zehebe ehuke yahut ehuki ilel riyadı. Erkek kardeşin Riyad'a gitmedi mi? Erkek kardeşin Riyad'a gitmedi mi? Bu soruya, yani olumsuz olan bu soruya olumlu cevap vereceğim şimdi. Bela zehebe. Tabii ki gitti. Elbette gitti. Evet gitti anlamında. Bela zehebe. Uzun cevap verecek olursak bela zehebe ehi ile riyadı deriz. Efendim ders kitabınızın 29. sayfasında yer alan çalışmamızı da tamamladık. Programımızın gelecek bölümünde sayfa 30'da Eddersul Hamisu 5. ders başlığında görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
2: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel efendim.
4: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Zamanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tüm mevcudatı ol emriyle var eden, tüm mahlukat üzerinde tasarruf hakkına sahip olan, yaratan ve yaşatan Rabbimize hamdolsun. İki cihanda bizlere aziz olmayı öğreten önderimiz, rehberimiz, örneğimiz, Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Tüm şehitlere, tüm sadıklara, tüm sıddıklara selam olsun. Ve tüm dünya Müslümanlarına selam olsun. Siz kıymetli dostlar, size de selam olsun. Rabbim gününüzü hayırlı eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu programımızda kurbanla ilgili, kurban ibadetiyle ilgili bazı sorularımıza cevaplar vermeye çalışacak, bazı parantezler açacak, kurbanla ilgili bazı detaylara inşallah girmeye çalışacağız. Yüce Rabbim muvaffak eylesin. Öncelikle şunu belirteyim ki değerli dostlar, insanlık tarihi boyunca tüm dinlerde, hemen hemen bütün dinlerde kurban ibadeti mevcuttur. İslam'da da belli bir şekliyle, belli bir tarifiyle, belli şartlarıyla kurban ibadeti mevcuttur. Ve kurban ibadeti Hazreti Adem'in çocuklarından itibaren günümüze kadar devam etmektedir. Maide suresinde 27. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bununla ilgili mealen şöyle buyuruyor: Ey Muhammed, onlara Adem'in oğullarının haberini gerçek olarak oku der Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarının hangi haberini okuyor Allah Resulü onlara? Kurbanla ilgili olan haberlerini. Ayet şöyle devam eder: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, ötekinden, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilene mutlaka seni öldüreceğim dedi. Öteki, yani kurbanı kabul edilen, biz bunları isim olarak nasıl adlandırıyoruz? Habil ile Kabil. Habil'in kurbanı kabul edildi, Kabil'in kurbanı kabul edilmedi. İşte Kabil kardeşi Habil'e ben seni öldüreceğim dedi. Ama Habil ise sen beni öldürecek olsan da ben seni öldürmek için veya sen beni öldüreceğinden dolayı ben de sana bir zarar vermek için elimi dahi sana uzatmayacağım der. Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder dedi diyor Habil. Yani kimin kurbanını kabul etti Allah? Kendisinden sakınan, kendisinden korkanın kurbanını kabul etti. 28. ayet-i kerimede Maide suresinde andolsun ben seni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. İşte değerli dostlar, kurban ibadetini anlatıyoruz. Kurban ibadetinde ana merkezde asıl olması gereken Allah korkusudur. Yani niyetlerimizdir. Bununla ilgili de Allah Celle Celaluhu Hac suresinde, Hac suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyurur: Estaizu billah, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız, Allah'tan korkmanız, sizin niyetleriniz Allah'a ulaşır. İşte burada asıl olan kurbanlarımızdaki niyetlerdir. Kurbanlarımızdaki, ibadetlerimizdeki, yani tüm ibadetlerimizdeki Allah korkusunu merkeze almaktır dostlar. Öyleyse bu kısa açıklamadan sonra inşallah kurban nedir sorusuna geçelim. Kurban nedir? Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına geliyor. Zaten karib diyor, kurban, karaba, yakribu, yaklaştı, yakın oldu. Akraba aynı kökten gelir. Akraba da birbirine değil mi, kan bağıyla yakın olan insanlar anlamındadır. Bir başka kelime olarak baktığımız zaman Kur'an da aynı kalıptan gelir. Ama onun detayına girmeyeceğiz. Fakat burada kurbanın anlamı nedir, kurban nedir dediğimiz zaman kurban yaklaşmaktır. Allah'a yaklaşmaya vesile olan şeydir. Peki ıstılahi olarak bir tarif getirecek olursak kurbana, yani dini terim olarak kurban nedir denilecek olursa, Allah'a yaklaşmak ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun bir şekilde kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder kurban. İşte bir hacda kesilen kurban vardır. Bir de bayramlarda insanların bulundukları yerde kestikleri kurban vardır. Peki bunların isimleri nedir diye sorulunca, haccın dışında kesilen insanların bayramda kesmiş oldukları kurbana udhiye diyoruz. Hacda kesilene ise hedi kurbanı diyoruz. Evet. Burada önemli olan dedik ki Allah'a yaklaşmaktır, Allah'a yakınlaşmaktır, Allah'a yakınlaşmayı gerçekleştirmektir. Bugüne kadar nasıl yaşadıysak yaşadık. Bundan sonra Allah'a, Rabbimize yaklaşmanın bir vesilesi olarak bu kurbanı görelim. Yani gel de Rabbine yaklaş. Yeter ki huzuru orada bulasın. Yeter ki sen imanın gereklerini Allah'a yaklaşmakta gereğini yerine getire, onun hazzını bulasın. Yakınlaşmanın en derini, yakınlaşmanın en kapsamlısı ve her çeşidiyle Allah Celle Celaluhu'ya sunmuş olduğumuz bu kurbanlarımızla inşallah gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kurban nedir sorumuzu biraz daha detaylandıracak olursak, kurban adamaktır, kurban adanmaktır dostlar. Eğer biz adamayı biliyorsak biz adanırız. Şöyle bir çevrenize bakın. İnsanların her biri bir yerlere adanmıştır. Ve insanların her biri bir şeyler adamaktadır. İşte bu adakların gerçek olanı Allah'a adamaktır, Allah'a adanmaktır. Bunun provasını gelin kurbanla birlikte gerçekleştirmiş olalım. Biliyorsunuz ibadetlerimizin çoğu semboliktir. Hacca bakın, semboliktir. İşte hacdaki o nüsüklere bakın, o vaciplere, farzlara, haccın gereklerine bakın, birçoğu semboldür. Kurban da semboldür. O sembolün içini doldurmak lazım. Ne ile dolduracağız? Takvamız ile, Allah korkusu ile, niyetlerimiz ile, salih işlerimiz ile. Aynı zamanda ciddiyetimiz, samimiyetimiz, bilincimiz ile, imanımızın kemali ile, amellerimizin salihliği ile biz bu sembollerin içini dolduracağız. İşte kurban da böyle. Kurban bir sembol, kesilecek hayvan bir sembol. O sembolün içini dolduracağız önce. Ve biz adadığımızı ve adandığımızı orada göreceğiz. Varlığını Allah'tan başkasına adayanlar var. Şu dünya üzerinde nice insanlar var. Varlıklarını Allah'tan başkasının adına adadılar. İşte onlar kendilerini harcadılar. Gelin biz kurban ile şunu öğrenelim. Ben sadece Allah'a aidim ve benim adamam da, benim adanmam da ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte bunu merkeze aldığımız zaman kurban sembolünün içini doldurmuş olacağız dostlar. Yani insan kendisini Allah'tan başkasına adayarak kendisini israf etmesin. İnsan zira fiyatı olan bir varlık değildir. İnsan değeri olan bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Allah insanı en güzel bir şekilde yarattı. Allah insanı eşrefi mahlukat yarattı. Öyleyse ey insan, gel kendini harcama, gel kendini israf etme, gel fiyatı olan bir şeyin değerine, kıymetine kendini düşürme. Sen yaratılanların en güzeli, sen yaratılanların en şereflisisin. Bu şerefi ve bu güzelliği koruma adına hadi kurbana diyoruz. Hadi kurban ibadetini bu bilinçle, bu şuurla ve bu niyetle yapmaya. İnşallah Rabbim kurbanlarımızı kabul eylesin. Kurban nedir? Kurbandan başka ne anlamalıyız dediğimiz zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın misyonunu, davasını anlamalıyız dostlar. Bakıyoruz ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam sadakatini gösteriyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam teslimiyetini gösteriyor. Zaten onların adında kurban bize bugüne kadar gelmiş ve biz de onu bir ibadet olarak yerine getiriyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyasına Allah'ın emrine sadakat gösterdi. Oğlu İsmail ona teslimiyet gösterdi. İşte biz de Allah'a karşı hem sadık, Allah'a karşı hem İsmail'i bir misyon, bir dava ile teslimiyetimizi ortaya koyduğumuzun bilinç ve şuuruyla inşallah kurbanlarımızı keseceğiz dostlar. Ve Hazreti İbrahim'in davasında ve misyonunda şunu öğreneceğiz. Mümtehine suresinde geçer bu ayet-i kerimeler. Aynı zamanda Ali İmran suresinde 64. ayet-i kerimede İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel örnekler vardır der Allah Celle Celaluhu. Onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan ve sizden uzağız ve sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edene kadar sizinle bizim aramızda sürecek sürekli bir düşmanlık vardır, bir öfke belirmiştir. Şahit olun ki biz Müslümanlarız. Evet, Ali İmran suresi 64. ayet-i kerime. Burada neyi görüyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanıyla birlikte teslimiyetini görüyoruz. Kararlılığını görüyoruz. Davasını görüyoruz. İmanını görüyoruz. İmanının kemal noktasını görüyoruz. İmanın insandaki zirve noktasına şahit oluyoruz. ve imanın insandaki sözel tezahürüne şahitlik yapıyoruz. Ve biz de bu ayet adına bu davayı üstlenerek, bu misyonun sahibi olarak kurbanlarımıza giderken aynen bunu haykırıyoruz. Diyoruz ki Hazreti İbrahim'in adında, ey Allah düşmanları, ey gayri meşru iş yapanlar, ey batıl din ve ideolojiler, biz sizden uzağız. Biz sizin fikirlerinizden de uzağız. Biz sizin düşüncelerinizden de uzağız. Biz sizden de uzağız. Çünkü biz Müslümanlarız. Evet dostlar. İşte bu davanın bilinci içerisinde kurbanlarımıza uzanıyoruz. Ve bir daha artık geri dönmemek üzere imandan, teslimiyetten, sadakatten, Allah korkusundan, takvadan, iyi niyetten, şereften, hasiyetten, onurdan geri dönmemek üzere kurbanlarımıza gidiyoruz. Ve bir kurban nedir tarifiyle inşallah devam etmiş olalım. Kurban bir başka anlamıyla sevginin en zirve noktasıdır kıymetli dostlar. Hani birisine sevginizi ifade ederken ne diyorsunuz? Kurban olam diyorsunuz. Hele de çocuklarınıza sevdiğinizde şefkatinizi, sevginizi belirtmek için kurban olam diyorsunuz. Bu sözü tabii ki belki kötü bir niyetle söylemiyorsunuz ama Müslümana yakışan en güzeli nedir? Sevgini ve şefkatini ona anlatmak için seni yaradana kurban olam de. Doğrusu budur. Çocuğunu bağrına basarken, sevgini, şefkatini ifade etmek isterken, direkt kurban olam deme de ki seni yaradana kurban olam. Ama şöyle bir çevrenize bakın. Gerçekten birileri bir yerlere adanmış, birileri birilerine kurban olmuş. İşte bu kurban ibadetiyle inşallah biz bir tek Allah'a adadığımızı ve Allah'a kurban olduğumuzu, çocuğumuzu severken bile seni yaradana kurban gibi bir şuurla hareket edeceğimizi ortaya koyalım dostlar. İşte kurban, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye bir sevgidir. Onun sevgisinden Allah'a kurban olmaktır. Onun sevgisinden Allah'a adamaktır. Onun sevgisinden Allah'a adanmaktır. Kurban sevgidir dostlar. Sevginin en zirve noktasıdır. Bu açıdan Allah'a olan sevgimiz noktasında Allah Celle Celaluhu'nun bu ayet-i kerimesini dikkate almamız lazım. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bakın dostlar, bankeri banker eden para sevdasıdır, değil mi? Sanatkarı sanatkar eden sanatının sevdasıdır. Gülü gül eden bülbülün sevdası, insanı aya çıkaran bilimin sevdasıdır. Ebu Cehil'i ve Firavun'u günümüze taşıyan yine sevdalarıydı. Adı küfür bile olsa bir sevdaları vardı. Bakıyoruz bununla birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı geceleri ayakta tutan Allah'ın sevdasıydı. Secdede ağlatan müminlere, Müslümanlara olan sevdasıydı. Ümmetine olan sevdasıydı. Onu habib eden Allah'a olan sevdasıydı. Allah'ı ona mahbub eden kulunun sevdasıydı.

olan Allah sevgisi adına, Allah'a itaat adına, Allah'a iman adına ona ibadetlerini en güzel bir şekilde gerçekleştirmektir. Evet, biz kurbanımızı da inşallah bu duygu ve düşüncelerle kesecek ve bu ibadetimizi en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Kurbanla ilgili sorularımıza geçiyoruz. Tekrar, kurbanın hükmü nedir? Sorumuzu şöyle cevaplandıralım. Kurbanın hükmü 3 mezhebe göre sünnettir. Hangi mezhepler? Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre ve Maliki mezheplerine göre kurban kesmek sünnettir. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Vacip, bildiğiniz üzere sadece Hanefi mezhebine ait olan bir kavramdır. Bunu da belirtmiş olalım. Bu noktada Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olan bu kurbanı, belli özellikler taşıyan kurbanı kesmesi hüküm olarak hem sünnet, Hanefi mezhebine göre de vaciptir. 3 mezhebe göre sünnettir dostlar. Kurbanın tarifinde bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi olarak inşallah bu niyet ve bu düşüncelerle kurbanlarımızı da sünnet ve vacip hükmünde bilerek keseceğiz. Kurbanın dini dayanağı nedir? Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yani kitapta, kitap derken Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bildiğimiz Kevser suresinde inne a'dayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebtar. 2. ayet-i kerimede namaz kıl ve kurban kes buyurur. Bununla birlikte Saffa suresi 107. ayet-i kerimede, Hac suresinde, efendime söyleyeyim, yine Maide suresinde ve birçok ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Allah Celle Celaluhu tarafından bizden istenmektedir. Fakat hakkında kesin bir hüküm olmadığından, kesin bir emir olmadığından dolayı Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri sünnettir demiş. Zanni bir delil olarak gördüğünden dolayı da Hanefi mezhebi kurban kesmenin vacip olduğunu söylemiştir. Ve sahih hadis kaynaklarında yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kurban kesmemizi ve hatta kurban kesmeye gücü yetip de kesmeyenlerin ağır bir şekilde kendileri vasıflandırıldığı belirtilmiştir, bildirilmiştir. Bundan dolayı muhakkak ki kurbanlarımızı gücümüz yetiyorsa kesiyoruz. Hatta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle belirtir: Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını bize tavsiye etmiştir. Öyleyse bu sorunun cevabını tekrar ediyorum. Kurbanın dini hükmü kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür diye bir soru. Evet, kurban kesmek için birçok ibadette şart olan durumlar burada da şarttır, burada da yükümlülüktür. Nedir? Bir, akıllı olacaksınız. Yani deliye ibadet farz değildir, vacip değildir, sünnet değildir. Akıllı olmak, ergen olmak, yani bebek çocuk olmamak ve dinen zengin sayılacak durumda olmak, bir de Müslüman olmak. Bu şartları taşıyan biri kurban kesmesi lazımdır. Bir de seferi değilsen, seferilikte serbesttir. İsterse kesebilir, isterse kesmeyebilir. Bu durumda da bir serbestlik vardır. Bu durumda olan bu özelliklerin hepsine

0: sahip olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür. Peki dini ölçülere göre zengin olmak nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Diyor ki temel ihtiyaçlarından sonra 80.18, biz 80.2 gram diyelim, 80.2 gram altın ve onun değerinde para veya eşyaya sahip olan bir kişi kurban kesmekle yükümlüdür. Yani dini ölçülere göre zengindir. Bunu da kişiler kendi durumlarına göre belirlerler. Bir başka sorumuz, borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Kıymetli dostlar, kurban zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir Hanefi mezhebine göre. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlere ağır ifadeler de bulunmuştur. Bundan dolayı kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Fakat bu kurbanı keserken şuna çok dikkat etmek lazım. Kurbanı sırf Allah rızası için keseceğiz. Gücümüz yetmiyor. Yani zengin değiliz dinen. İşte dostlar bizi de kurban kesti desinler, görsünler hesabıyla kurban kesilmez. Kurban kesmemen ondan iyidir. Çünkü sana bir şey kazandırmaz. Niyet çok önemlidir burada. Sonra çocuklarımız işte utanmasınlar veya gözleri diğerlerinin kurbanında olmasın hesabıyla kurban kesilmez. Yani kurban gösteriş olsun diye kesilmez. Bir başka önemli mesele, kurban geleneksel bir vazife, geleneksel bir durum olarak da kesilmez. İşte herkes kesiyor, biz de kurban keselim, biz de kurban adayalım, biz de kurban yapalım gibi bir durum doğru değildir. Eğer dinen kurban kesme yükümlülüğü varsa kesersin, yoksa değil. Bunu da özellikle ifade etmek gerekir. Borçlunun kurban kesmesi dedik, gerekir mi burada? Eğer borçlu borçlarını ödeyebilecek bir durumdaysa, borçlarını alacaklarını karşılaştırır ve bunun dışında 80.2 gram altın veya onun değerinde bir paraya, bir mala sahipse, bir eşyaya kurban kesebilir. Ama yok değilse, bu durumda değilse kurban kesmeyebilir. Kurban kesmez diyoruz değerli dostlar. Bir başka sorumuz, taksitle kurban alınabilir mi diye bir soru sorulmuş. Evet, taksitle kurban alınabilir. Borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesi anlamına gelen vadeli alışveriş, buna göre taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mala satın alan sahip olduğuna göre bu yolla kurban da alınıp ona da sahip olunuyor, alınabilir. Ve bu şekilde kurban kesilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bir başka soru, banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? İster vacip olduğu için, isterse nafile olarak kurban kesen birisinin kurbanını peşin alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilir. Bu kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Fakat kredi alması durumuyla o durumda faiz ödenecektir, değil mi? Bu bir defa büyük bir haramdır. Hatta işte bazı haram alimler bazı haramları tasnif ederler. 50, 52, efendime söyleyeyim 100, böyle çeşitli rakamlar vardır. Büyük günahlar olarak yazılır. Bunların içerisinde de alimlerin tespit ettiği, efendim onu da kafalarına göre tespit etmemişler elbette. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın onu anlatırken onun şiddetinden, belirttiği şiddetten, durumdan, kullandığı ifadelerden kaynaklanarak 7 tane büyük günahtan bahsedilir. Bunlardan biri faizdir dostlar. Allah ve Resulüne harp ilan etmektir. Allah ve Resulüne harp ilan ederek alacaksın bir hayvanı ve kurban edeceksin. Belki şartlarına uyuyor, kurban kabul olur mu? Belki olabilir. Ama kişinin böyle bir yönteme başvurması yerine kurban kesmemesi gerekir. Daha iyidir. Buna özellikle dikkat edelim değerli kardeşlerim. Kurban için değil, başka bir şey için de kesinlikle kredi çekmek doğru değildir. Bir başka sorumuza cevap bulalım. Şöyle bir şey sorulmuş, bir soru var. Deniliyor ki kadınlar kurban kesebilir mi? Hayvan kesiminde gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan isterse kadın isterse erkek olsun kurban kesebilir. Peki eski fetvalarda bulunuyor yani kurban kadın hayvan kesemez, kurban kesemez diye bu özel şartlardan dolayı böyle fetvalar alınmış, söylenmiş. Bu fetvalar sonra genellenmiş. Özel şartlarda elbette kadınlar bazı durumlarda kesemeyebilirler. Yani kadın biraz daha yufka yüreklidir, biraz daha erkeğe göre biyolojikmen zayıftır. Eğer korkuyorsa, değil mi, korkacaksa, etkilenecekse erkekten daha çok etkileniyor. Bu durumlar göz önüne alınarak erkeğin olduğu yerde kadının kurban veya herhangi bir hayvanı kesmesi caiz değildir denilebilir. Ama genel anlamda ister erkek olsun ister kadın olsun gereken şartları taşıyorsa kurban kesebilir. Bir başka soru, kurban keserken abdestli olmak şart mıdır? Abdest alınması gerekir mi? Hayır, abdestli olunması şart değildir. Fakat kurban bir ibadettir. Kurbanı keserken abdestli olmak faziletlidir, sevaptır, daha iyidir diye bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım değerli dostlar. Ve bu programımızın da kurban özel programı olarak bu programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öyle hissediyoruz ki Allah'ım sana kurban olayım. Allah'ım beni kurban olarak kabul eyle. Allah'ım yapacağımız, keseceğimiz kurbanlarımızı da kurban olarak, gerçek bir ibadet olarak kabul eyle. Değerli dostlar, Yüce Rabbim kurbanlarınızı kabul eylesin. Yüce Rabbim niyetlerimizi halis eylesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim ibadetlerimizi en güzel bir şekilde hem sıhhatine hem de takvasına, faziletine uygun bir şekilde yapmayı hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbim imanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin inşallah. Yüce Rabbim adanmışlık ruhunu bizlere nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Ey şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mushab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Kur'an. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
1: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan odur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
1: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: bir.
1: Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: olur.
1: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
2: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
2: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
1: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
1: Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rizqah bellecû fî utûvin ve nufûr.
0: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Muhammed, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz. Kul eraeytum

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna kâle esâtîrul evvelîn.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nahnu mahrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem aqul lekum leula tusabbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
1: Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?